Apaçık Radyo Müzikleri.

0: from Pacifica. This is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güven Demirel'e teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Cafer Yusuf'tan Archaic Feathers dinleyerek başladık. Birds Requiem albümünde yer alıyordu Tunuslu ut virtüözünün. Şimdi Mathieu Saliot'a kulak vereceğiz. Leo Ullmann'la beraber kaydettikleri El Camino des Los Vientos albümünden bir kayıt bu. Sur le Chemin dinleyeceğiz. Ardından Las Hermanos Caroni radyonuzda olacak ve Variaciones del Tiempo dinleyeceğiz. Sabahlık devam ediyor.

Sermanus Caroni var yine sırada. Şimdi de Antigona dinleyerek devam edeceğiz. Ardından Scott Tixie'ye kulak vereceğiz ve Wind, Dust and Memory dinleyeceğiz. Bu modern caz kemancısından.

Sabahlığın ilk bölümünü Cafer Yusuf ve Rakesh Chaurasia ile kapatıyoruz. Whirling in the Air dinleyerek ikinci bölümde görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
0: Şimdi ve burada.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme de Cafer Yusuf'la başladık. Birds Canticum dinleyerek ve şimdi Michel Portal'a kulak vereceğiz. Euskal Cantua dinleyerek devam edeceğiz. Ardından Vincent Peyrani ve Emil Parisien radyonuzda olacak. Enteresan bir yorum bu. Kate Bush'un meşhur Army Dreamers'ını, bu savaş karşıtı klasiği akordeon ve soprano saksafonla yorumlayacaklar.

Sabahlıkta şimdi de Şahin Novrasli var ve ondan Cry of Gulchura dinleyeceğiz. Bu enteresan bir kayıt. New York'ta kaydedilmiş bir Bakü şarkısı. Ardından da Paulo Freire, Omar Sosa ve Jacques Morellenbaum'a kulak vereceğiz. Sensuousness dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Joseph Tavadros var ve Saruli Wider dinleyerek devam ediyoruz.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Böyle en dürüst Arap flamenko gelenekleriyle böyle enteresan bir şey yapan Almina Aliu var sırada ve onunla kapatacağız programı. Arço Iris albümünden bir kayıt bu. Moradia dinleyeceğiz. Moradia, Arço Iris bu arada gökkuşağı demekmiş. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Böyle görüşmek üzere.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güven Demirel'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Doğa Dedektifi. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Pazartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

Merhaba kainat. Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Yıl 2026, ay 7, gün 187, Hızır 62. 1448 Hicri Muharrem 21, 1442 Rumi Haziran 23. Modern beyin cerrahisinin öncülerinden Mim Gazi Yaşargil'in doğumu 1925. Günün sözü: siyaset sahasında karşılıklı faaliyetin feyizli gelişmeleri ancak vatandaşlar arasında düşmanlık olmasına yer verilmemesiyle temin olunabilir. Mustafa Kemal Atatürk. Günün ikinci sözü: önümden gitme, seni izleyemeyebilirim. Arkamdan da gelme, sana yol gösteremeyebilirim. Yanımda yürü ve yalnızca dostum olarak kal. Albert Camus.

Günün tarihi. 31 yıl önce bugün, 6 Temmuz 1995'te mizah edebiyatının büyük ustası Aziz Nesin'i 85 yaşında kaybettik. Aziz Nesin 1915'te Heybeliada'da doğmuş, 3 sene subaylık yaptıktan sonra edebiyat hayatına geçmiştir. Yurdumuz insanının ağalık ve ekonomik sömürü düzeninden çektiği acıları ve eziyetleri okuyanları güldürerek düşündürecek şekilde dünyaca sevilen eserleri yaratmıştır. Aziz Nesin 78 yaşındayken Madımak faciasında hayatı kıl pahasına kurtulmuş, ömrünün geri kalan 2 yılını cahil, yobazlık ve kincilikle savaşarak geçirmişti. Günün tarihi. 23 yıl önce bugün 6 Temmuz 2003'te yaşamını İstanbul'a adamış, gerçek bir İstanbul beyefendisi olan hukukçu, yazar, tarihçi ve şehir korumacısı Çelik Gülersoy vefat etmişti. Günün tarihi devam. 141 yıl önce bugün 6 Temmuz 1885'te ünlü Fransız bilim insanı Louis Pasteur kuduz aşısını bulmuştu. Büyük

como me bate que eu perdoo tudo.

ogni giorno ci scalda, che i sorrisi

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
2: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.
3: Hakikatin hikayesi.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fotih Benlisoy.
1: 15 günde bir pazartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Lütfen şu pila kitaba koyar mısınız? Çabuk.
2: Radyo.
3: Radyo.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Söyleyeyim mi?
5: Söyle tabii.
2: Apaçık Radyo.

0: Arşivden günümüze, İstanbul'da yaz. Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç. Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
3: Bertolt Brecht, Radyo.
4: Açık Gazete tatilde.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Hey sevgili lise öğrencisi adayı. Biliyoruz okul seçmek zor. Aklında birçok soru olmalı. Okulun kurucusu eğitimci mi, yatırımcı mı? Öğretmenleri ne kadar deneyimli? Kaç yıldır bu okuldalar? Mutlular mı? Her okulda uygulanan MEB müfredatına ek olarak bu okul eğitimi nasıl farklılaştırıyor? Teknolojik gelişmeler akademik programa ne ölçüde entegre ediliyor? Soru işaretlerini ancak bir yaşam okulu silebilir. Sezin 63 yıldır yaşamın kendisi.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
1: Bertolt Brecht, Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esra Demiroğlu'na teşekkür ederiz.
3: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
5: Günaydın Didem, herkese günaydın.
4: Herkese
5: günaydın. Çıkçıklayarak başladım yayına.
4: Evet, çünkü stüdyonun havalandırmasını 29 dereceye ayarlamıştım ve bunun mantıklı olduğunu düşünüyordum.
5: 23 olunca da üşüyorsun.
4: 24 mantıklı olan.
5: Ha, 24 okey.
4: Evet.
5: Peki tamam, neyse bunu yayında tartışmayalım Didem.
4: Hadi biz, ne dinleyeceğiz?
5: Biz müzik dinleyelim. Joseph Arthur'dan Honey and the Moon dinleyerek başlayalım bugün sevgili dinleyelim.

0: Joseph Arthur'dan Honey and the Moon dinleyerek başladık bugün sevgili günlüğe. 6 Temmuz Pazartesi günü radyoda ne var ne yok anlatmaya başlıyoruz. Bizden hemen sonra saat 10.30'da okul zili var.
1: Evet, bu bölümde felsefeci Metin Bayrak'la çocuklara sürekli cevap vermek yerine doğru soruları sormanın neden önemli olduğunu, ekranların ve anlatıların çocukların hayal gücü üzerindeki etkisini, birlikte kitap okumanın düşünme kültürünü nasıl beslediğini ve değişen yaşam biçiminin çocukların muhakeme becerilerini nasıl dönüştürdüğünü konuşacağız. Bugün saat 10.30'da, yani bizden hemen sonra okul zilinde. Bu arada okul zilinde de bir seriye başlayacak Ayşe Alan, şimdiden duyurmuş olalım. Bir yaz özel serisine başlayacak. Önümüzdeki hafta itibariyle çeşitli müstesna konuklarla onların çocukluklarını ve eğitim hayatlarını konuşacak.
0: Konuklarıyla konukların kendi çocukluklarını, evet, konuşacak yaz döneminde. Evet, saat 11'de de Doğa Dedektifi ile devam edeceğiz. Yasin Çağatay Seçkin bu hafta konuğu Esra Başak ile ekosistem hizmetlerini, Türkiye'de ekosistem hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmaları, ekosistem hizmetlerinin biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olup olamayacağını ve fiili karar alma süreçlerine entegrasyonunun durumunu konuşacaklarmış saat 11'de Doğa Dedektifi'nde ve saat 12'de Bantan Bulut'a var.
1: Evet, Bantan Bulut'a programında 2000 yılının Mayıs ayındayız ve Mesut Can Karatay'ın hazırladığı En Büyük Bah programını dinliyoruz. Bu meşhur programın, Apaçık Radyo, Açık Radyo dinleyicileri için çok meşhur bir programdır bu. İlk bölümünü dinleyeceğiz. Yani 2 Mayıs 2000 tarihindeki Johann Sebastian Bach'ın bütün eserlerini çaldı Mesut Can Karatay. O müthiş Davudi sesiyle ve tatlı anlatısıyla ve bu programın ilk bölümüne kulak vereceğiz.
0: Evet, saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesiyle
1: bununla ilgili bir notum var.
0: Devam ediyoruz.
1: Devam ediyoruz ama kitap bitti. Son söze geldik.
0: Son sözdeyiz.
1: Evet.
0: Ne okuyacağız?
1: Sonrasında ne okuyacağımızı bilmiyoruz. Henüz çeşitli konuşmalar sürüyor aramızda Tolga'yla.
0: Hızlı bitmiş kitap ya. Gerçekten hızlı geldi bana.
1: Aa.
0: Tamam, devam edelim.
1: 3 yayın dönemi sürdü.
0: 3 yayın dönemi sürmedi ya, 2 yayın dönemi sürdü ancak.
1: Tam 1 yıl sürdü.
0: 1 yıl sürdü mü,
1: evet,
0: ya? O zaman hızlı geçiyormuş demek ki. Saat 13'te Babil'den sonrayla devam ediyoruz. Ercüment Gürçay şöyle demiş: Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu 2000'lerin başında Beyoğlu'nun o kendine has atmosferinde Çukurcuma ve İstiklal civarındaki atölyelerinde doğdu. Onlarla 2005 yılında İmroz Kaleköy plajında o büyüleyici Romeo ve Juliet gösterileriyle tanışmıştık. Kurucularından Çağrı Yılmaz, 11 yıl süren Arjantin, Meksika ve Montenegro'yu kapsayan göç yolculuğunun ardından 3 yıldır Berlin'de yaşıyor. Bu yıl 23 Nisan'da Nesin Vakfı Çocuk Şenliği için tekrar aramızdaymış. Berlin'e dönüşü öncesinde de Çağrı Yılmaz ile çok özel bir söyleşi yapmış Ercüment Gürçay. Bu hafta Babil'den sonra da İmroz, 2005 yılında İmroz Barajı'na bakan o tepede yaptığımız kayıtlardan şarkılarla süslediğimiz bu keyifli sohbete bekliyoruz demiş Ercüment Gürçay.
1: Evet, bazı canlı kayıtlar var yani Babil'den sonra da, ama hakikatin hikayesi var ondan sonra. Onda da bazı canlı kayıtlar var. Fatih Bengisoy ve Doğan Çetinkaya'nın konukları Bilen Işıktaş ve Namık Sinan Turan hocalar olacak ve erken cumhuriyetin seslerini konuşacaklar. Sazlı sözlü bir program bizi bekliyor. Canlı canlı da icralar olacak bu programda.
0: Evet, ve saat 15.30'da Sayfiye ile devam ediyoruz. Eyyamı Bahur'dan Sıcak Hava Dalgası'na demiş Zişan Tokaç bu hafta: sıcaktan deliren, kıyafetleriyle denize atlayanlar, su dolu leğende ölü bulunan bir kadın. Bu gazete haberleri 2026'nın ilk sıcak hava dalgasıyla kasıp kavrulan Avrupa'nın değil, bir yüzyıl öncesinin İstanbul'undan. Yaz mevsiminin ve sıcak havaların tarihini konuştuğumuz Sayfiye programında İstanbul, Paris ve New York'un 20. yüzyılda sıcak dalgalarıyla mücadelesini konuşacakmış bugün Sayfiye programı.
1: Evet, saat 16.30'da Hariçten Sanat var. Çelenk Bafra'nın hazırladığı programda dünyanın en büyük sanat fuarı olan Art Basel ardından bilanço çıkarıyormuş Çelenk Bafra. Art Basel'in Bazeli, fuarın kente yayılan küratöryel bölümleri ve ikonik işlerinden eş zamanlı diğer fuarlarda ön plana çıkanlara ve İsviçre'nin Bazel kentinin müze ve sanat kurumlarında yaz boyu devam eden önemli sergilere kulak verecekmişiz bugün saat 16.30'da Hariçten Sanat programında.
0: Evet, saat 17'de de dünyanın cazıyla devam edeceğiz. Bugün pazartesi ve mikrofon Nazlı Toprak'ta olacak. Yarın akşam 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında Antonia Farao ile aynı sahneyi paylaşacak olan usta saksafoncu Joe Lovano'nun müziğine kulak verecekmişiz bu bölümde dünyanın cazında. 50 yılı aşan kariyeri boyunca geleneksel caz ile modern doğaçlamayı ustalıkla buluşturan Joe Lovano'nun farklı dönemlerinden seçilmiş kayıtlarla çağdaş cazın yaşayan güçlü seslerinden birini dinletecekmiş bize.
1: Evet, saat 18'de Gezegen'in geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yer'e kulak vereceğiz. Gezegenden, memleketten iklim ve çevre haberlerini dinleyeceğiz. 18.10'da ise Açık Dergi bizi bekliyor. İnsan Mavi Tuna bu hafta kentte ne var ne yok bize anlatacak. Hadi bir müzik arası daha verelim. Ne seçtin?
0: Evet, Camp dinleyeceğiz. Lavender Girl.

0: Camp dinledik, Lavender Girl. Bu arada Didem 63. yayın döneminde başladı Cesur Yeni
1: Yok,
0: Dünya.
1: önce başladı da yayın döneminin ortasında başladığı için tanıtımını
0: Ama
1: 63
0: yine
1: diyor.
0: de bir sene değil, 1984 okuyormuşuz sevgili günlük başladığında.
1: Ha, onu mu kontrol
0: Tabii.
1: ettin?
0: Ha,
1: Tamam,
0: baktım.
1: 1984'ün hemen sonrasında başladık da yani bir
0: Yani
1: seneye yakın.
0: Ocak ayından beri falan okuyoruz bence. Bir sene değil. Bir senedir sevgili günlük var.
1: Tamam işte
0: O
1: 60.
0: zaman 1984 okuyorduk.
1: Neyse, bakalım buna ya, merak ettim. Tam tarihini merak ettim hakikaten.
0: Hadi devam edelim.
1: Hadi
0: Açık
1: devam edelim.
0: Dergi'de kalmıştık. Açık Dergi içinde saat 19'da Güne Bakan iletilerle devam ediyor yayınımız Işıl Çobanlı Er Dönmez ile. Bu hafta Denizcilik Günü nedeniyle deniz kavramını ele alacakmış Işıl Çobanlı Er Dönmez. Medya iletilerinde deniz neyi simgeler, neye karşılık gelir, neden hepimiz denizlere çıkan sokaklara hasretiz, tüm özgür denizlere gelin beraber mavi mavi açalım da demiş.
1: 19.30'da kültürel miras ve koruma kim için ne için var? Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın bugünkü program başlığı Boğaz içinde yok olan bir balıkçılık pratiği dalyanlar, kolektif inşa ve hafıza mekanları başlığıylaymış. Bu hafta konukları Zeynep İymen, İstanbul'un giderek yok olan deniz kültürü mirasından Boğaziçi dalyanlarını konuşuyorlarmış. Yüksek lisans araştırmasında Beykoz dalyanına odaklanan İymen, balıkçı dalyanlarını kolektif inşa ve hafıza mekanları olarak ele alıyor. Dalyanların İstanbul'un kültürel peyzajındaki yeri, kent ve çevre tarihiyle ilişkisi, neden yok oldukları ve hem somut hem de soyut kültürel miras olarak nasıl korunabilecekleri üzerinden konuşuyorlar. Ayrıca tarihi dalyanların haritalandığı dijital arşiv çalışmasını da ele alacaklar. Bugün saat 19.30'da kültürel miras koruma ve Kültürel miras ve koruma kim için ne için programında.
0: Evet ve sonra saat 20'de Sonsuz Silek Tarlaları var. Bu hafta Tuğçe Yapıcı ikinci çeyrek seçkisinin ikinci ve son bölümünü dinletecek bize. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yerli sahnede yayınlanan kayıtlara kulak kabartacağız.
1: Evet, saat 21'de Vertigo var. Osman Öztürk ve Hilmi Tezgür'ün hazırladığı programda türler arasında gezindiğimiz 12 parçamız var bu akşam demişler. Bunların 9 tanesi son bir yıl içinde müzikseverlerle buluşmuş yepyeni çalışmalar. Havanın da kararmaya başladığı saatte Vertigo'nun bu karanlığa eşlik etmesi olası bir akşam olabilir. Herkes hazırlansın demişler. Hadi bakalım.
0: Evet, saat 23'te de Ay Palas'la devam edeceğiz. Perküsyon, nefesliler eşliğinde zamanlar ve kıtalar arası bir sergüzeşt demiş bu sefer Tolga Yağlı bize.
1: Evet, bu sefer bize haiku
0: Yazmamış.
1: yazmamış. Hayırdır inşallah. Peki, saat gece yarısı 12'de Rakonrak programı var. Ömer Şahin ve Cemil Topuz'u taş üstüne taş koyan grupları, 8 blues rock grubundan albümlerinden, son albümlerinden bir seçki hazırlamışlar. Van Morrison var içlerinde, Easy Blues, Collision var vesaire, pek çok gruba yer verecekler. Bu akşam gece yarısı tam saat 12'de, gece yarısı 1'de ise kılavuz programı var. Yakın zamanda kaybettiğimiz dostumuz, programcımız Bahadır Dilbaz'ın anısına, onun geçmişte radyomuza yaptığı programlardan bir seçki dinliyoruz. Her pazartesi gece yarısı 1'de. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım, müziğe bırakalım sözü.
0: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım ve geçen hafta Dave Mustaine söyleşisini yayınlamıştık. Henüz izlemediyseniz Apaçık Radyo'yu YouTube'da bulabilirsiniz ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Bunları yapın. Bunlar önemli. Ayrıca Açık Radyo, Apaçık Radyo'nun bir de bülteni var. Yani Açık Bülten'in içinde yeni bir bölümü var.
1: Evet, iki bültenimiz birden var. Yani her salı saat 14'te posta kutunuzda COP31'e giderken hazırladığımız pek çok farklı programımızın içeriğinde de olan, yani mesela Yeşilçam Arkeolojisi programında Yeşilçam'daki çevre sorunlarına odaklanan bir program yapıyor. Bunlara dair de pek çok şey var. COP31'e giderken süren tartışmalar, ne oluyor ne bitiyor, radyo yayınında neler var, bunlara erişebilirsiniz. Cumartesi günleri de radyomuzda ne var ne yok hepsini topluca görebildiğiniz bir bültenimiz var. Cumartesi günleri saat 14'te yayınlanıyor.
0: Evet, böyle sanırım. Son şarkımıza geçelim mi?
1: Geçelim, biraz erken çıkıyoruz gibi.
0: Aa evet, erkenmiş.
1: Anlatacak bir şeyimiz var mı?
0: Ne
1: Dave
0: anlatalım?
1: Mustaine söyleşisinden biraz ipucu verelim mi?
0: Buyurun.
1: efendim Değmezsay'ın söyleşisinde kendisinin savaş sanatlarına ilgisini, İtalya ile bağını, aile ilişkilerini ve pek çok başka şeyi ve tabii kanserle mücadelesini, bu süreçteki yaşadığı şeyi, 40 yıllık Megadeth'le kurduğu bağı, hepsini birden dinleyebileceğinizi, izleyebileceğinizi söyleyelim. Bunu kaçırmayın. Hatta yani Megadeth seven insanlarla da paylaşın. Enteresan bir söyleşi olmuş. O yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı, like'lamayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin diyelim.
0: Tabii YouTube kanalında görmek istediğiniz herhangi bir isim varsa, şu söyleşi ne kadar şahane olurdu dediğiniz birileri varsa o önerileri de bize gönderebilirsiniz. apacikradyo@apacikradyo.com.tr her zaman size açık. Aynı zamanda Instagram hesabından da bize mesaj atabilirsiniz.
1: YouTube kanalımıza da yorum yapabilirsiniz. Tabii yorumlarda yani şu insanı da ağırlayın lütfen dediğiniz her şeyde yorumlarda buluşalım. Hatta söyleşilerle ilgili de fikirlerinizi oraya yazarsanız çok mutlu oluruz. Böylece algoritmaların önüne geçmiş oluruz. Bunun dışında neyimiz var? Pek çok sosyal medya mecrasında varız. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. Etmiyorsanız halihazırda lütfen edin. Çünkü buradan duyuruyoruz her şeyimizi. Ve başka?
0: Sanırım yok.
1: Hadi gidelim o zaman.
0: Evet, Sixpence None the Richer dinleyeceğiz. Kiss Me ile kapatacağız bugün sevgili günlüğü. Teknik Masa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Biz yarın 7 Temmuz sabahı da yine aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esra Demiroğlu'na teşekkür ederiz.
2: We shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome.

0: Apaçık Radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
5: Reklamlar.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
11: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aylin Aydın ve Arın Aydın'a teşekkür ederiz.
0: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
1: Özel Sezin Okulu sunar.
3: Apaçık Radyo'dan Okul Zili'nden herkese merhaba, ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü 10.30'da Apaçık Radyo'da Okul Zili'nde eğitime, okula değen konuları konuşuyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Felsefeci Metin Bayrak'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Bugün çocuk ve düşünme konuşuyoruz. Çok zor bir konu bence. Ben öyle hissediyorum en azından. Çocuk nasıl düşünür ve ebeveyn, özellikle çocuğun etrafındaki yetişkinler, çocuğun düşünmesine nasıl en etkili şekilde eşlik edebilir? Bu konuyu konuşacağız sizinle. Ama önce şunu sorarak başlamak istiyorum. Belki büyük bir soru olacak ama düşünme ne demektir? Çocuk nasıl düşünür?
4: Şimdi insanı sıklıkla düşünen bir hayvan olarak tanımlayabiliriz. Fakat bu tanım eksiktir. Zira insan düşündüğünü düşünen bir varlıktır. Dolayısıyla da düşünmek, ki bunun insancasını konuşacak isek, nöronal anlamda bağlantılar. Teknik bir terimle de ifade etmek gerekirse konnektom kurmaktır. Ne demektir bu? İki varlık arasında, iki şey arasında ilişki kurmaktır. Bu ilişki bazen bir benzerliği imler, bazense bir farklılığı imler. Bu ilişkinin kendisi, işte bilgi felsefesi açısından baktığımızda da bir bilgi ihtiva eder. Bilgi dediğimiz şey aslında bir ilişkidir. Dolayısıyla zihnin bir ürünüdür. Bu ürünün kaynağı da bağlantıdır. Dolayısıyla düşünmek bağlantı kurmaktır.
3: Çok iyi özetlediniz. İlişki dediniz. Ben de oradan ebeveynin, yetişkinin çocukla olan ilişkisine girmek istiyorum. Bu ilişki içerisinde çocuğun düşünmesi nasıl şekilleniyor?
4: Şimdi çocuğun düşünmesi dediğimiz vakit şunu anmakta fayda var. Çocukla anne babası arasında bir asimetrik ilişki var. Bu asimetrik ilişkide daha buyurkan bir dille yaklaşmak yönünde bir pedagoji üretmiş tırnak içinde. Henüz doğmadan evvel de emir kipiyle konuşmaya başlıyoruz. Onu terbiye etmek adına, ki toplumun oradaki eli kuşkusuz anne baba ve anne baba dolayımıyla çocuk toplumla, kültürle ve o kültürün bir kıyafete dönüşmüş, metafor olarak söylemek gerekirse de, diliyle muhatap oluyor. Bu dil çocuğa emir kipiyle yansıyor. Dolayısıyla daha doğar doğmaz, doğmadan hatta emir kipiyle kendisiyle konuşan bir kültür iklimindeyiz. Bu kültür genellikle çocukların dünyayı kavraması için ihtiyaç duyduğu o bağlantı kurma kapasitesini geliştirmektense daha çok kastrasyona uğratıyor. Bu da bizi anne baba çocuk ilişkisindeki o asimetriyi, bu asimetrinin üretmiş olduğu dili ve pedagojiyi sorunsallaştırmak sorumluluğu yüklüyor.
3: O asimetri aşılması gereken bir şey mi?
4: Eğer muradımız özgür, yaratıcı, anlam dünyamızı genişleten çocuklar yetiştirmek ise, ki retorikte bu, ki totaliter rejimlerin dahi retoriği bu, ama kuşkusuz aynesi iştir insanın, lafa bakılmaz sözü de bizim bilincimizde, toplumsal bilincimizde mevcut, uygulamalara bakmak gerekiyor.
3: Bir taraftan da sizin de biraz önce açtığınız gibi bol bol dönüt veriyor değil mi ebeveyn çocuğa? Çocuk bir şey söylüyor, dönüt veriyor ya da biraz önce sizin söylediğiniz gibi belli komutlar veriyor. Bunun dışında bir de beden dili var, göz teması var. Bütün bunları işin içine kattığımız zaman nasıl değerlendirebiliriz? Çocukla göz teması kurmak, özellikle son dönemde bu kadar teknolojinin, ekranların işin içinde olduğu bir aile hayatında ne anlama gelir düşünme açısından?
4: Şimdi son 200 yılı aşkın zamandır insan kavramı, ki felsefeciler böyle kalübeladan anlatmaya başlıyor. Bağışlayın, özet geçmeye çalışacağım. İnsanı salt rasyonel bir varlık olarak kavramak eylemindeyiz. Bu da bizim iletişimlerimizdeki iletinin kuru, içerikten yoksun duygudan da yoksun olarak görmek eğilimindeyiz. O nedenle de çocuklar anlamaz diye düşünüyoruz. Oysa bizim artikülasyonumuzdan, onu dile getirirken ki vücut dilimizden çocuklar çok şey çıkarır. Dolayısıyla da iletişim yalnızca sözlü olmaz. Sözün etrafında şekillenen duyguyla, beden diliyle de, bağlamla da gerçekleşir. Benim kanaatim şu ki, daha doğmadan dahi olsa çocuklarla konuşmak, içtenlikle, çok dolaysız bir biçimde, onun anlamayacağını varsayarak değil, onun sezeceği, kavrayacağı, hissedeceği varsayımıyla hareket ederek onunla konuşabiliriz. Bu konuşma onu muhatap alma anlamına gelir. Onu bir kişi olarak almak anlamına gelir. Dolayısıyla da onunla hizalanmak, eşitlenmek anlamına gelir. Ki insan kendini bir başkası dolayımıyla kavrar. Bu da ona saygıyla muhatap alınarak yaklaşan bir kişi olduğu vakit o da kendini muhatap alınan bir kişi olarak görmek eğiliminde olacaktır. O da onun düşünme ve hissetme kapasitesini kuşkusuz optimize edecektir ve onun kişileşmesini çok sağlıklı bir yola evriltecektir.
3: Hı hı. Bir taraftan da hani ebeveyn şöyle bir rolü var ya, özellikle çocuğun erken yaş dönemleri, ilkokulda dahil belki, çocuğun gözünde ebeveyn her şeyi bilen, her sorunun cevabını alabileceği, bu illa böyle tam pür bir bilgi olmasına da gerek yok. Bu duyguyla ilgili de olabilir, yaşam beceriyle de ilgili olabilir. Ebeveyn orada kendini nasıl biraz daha aşağı çekip nasıl bir dil kuracak çocuğun düşünmesini desteklemek için, o sınırları çok fazla çizmemek için ne yapmalı?
4: Yani kuşkusuz fetva makamı değiliz. Bir eğitimci ve felsefeci olarak olguyu, olguya dair kavrayışları serimlemeye, açımlamaya çalışmak benim sorumluluğum. Bu çocuk ve ebeveyn ilişkisindeki çocuğun gözünden yaratılan ebeveyn hiç kuşkusuz kültürel kodlarla örülmüş. Bu kültürel kodlarla örülmüş. Aynı şey öğretmenler için de geçerlidir biliyorsunuz.
3: Kesinlikle geçerli.
4: Yani öğretmenlerin de her şeyi bildiğini, bilmiyorum diyen bir öğretmenin ne biçim bir öğretmen? Ya da işte ne bileyim ders çalışan bir öğretmenin ne biçim bir öğretmen olduğu ile ilgili karikatürize ederek söylüyorum. Sokaktaki bir kavrayış vardır.
3: Evet, hatta şu da var, yani birlikte düşünelim diyen öğretmene de çok acayip bakılabiliyor. Hadi bunu birlikte düşünelim, ben de bilmiyorum henüz.
4: Şimdi önce bunun bir kültürel normlarla örülü bir anlayış olduğunu kabul edelim. O yüzden bunu söylüyorum. Hı hı. İkinci adım olarak da çocuk herhangi bir şey sorduğunda genellikle yanıt vermek eğiliminde oluyoruz. Çünkü biz de o asimetrik ilişkiye içkinlikle yaklaşıyoruz. Oysa yanıt vermek yerine ona sence diye sorabiliriz. Ya da işte sence ben buna nasıl yanıt verebilirim diye ona bir soru sorabiliriz. Dolayısıyla da yanıt doğrudan kendi konnektomumuzu, yani bağlantımızı dikte etmedir aynı zamanda. Ve düşünme imkanı vermez karşıdaki kişiye. Hazır bir bağlantıyı almak, onu tüketicileştirmek gibi bir şeye neden olur. Oysa soru onu düşünmeye davet etmektir. Yani gerek öğretmen, öğrenci, gerek ebeveyn, çocuk ilişkisinde bu hazır bilgiyi aktarmak, sorulara yanıt vermek yerine soruları aynalamak, soruları yansıtmak. Bu onu karşısında bir yetişkin olarak konumlandırmak anlamına da gelir. Düşünebilme potansiyeli olan, bunu aktive edebilecek bir özne olduğunu varsayarak hareket etmek anlamına gelir. Hı. Bir anlamda o da kişileştiğini, özneleştiğini hissederek ve optimum şekilde düşünerek o soruya yanıt verecektir. Kaldı ki soru sorulduğu vakit zihnimiz gayri ihtiyari düşünmeye, yani bağlantı kurmaya başlayacaktır.
3: Bütün bunların çocuğun en çok kiminle zaman geçirdiğiyle ilişkili olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü günümüzün dünyasında çocuk büyürken daha çok etrafında yetişkinlerle büyüyor. Ama geniş ailelerin olduğu, daha çok sokağın çocuğun üzerinde etkisinin olduğu, mahalle kültürünün olduğu bir dünyada çocuk bütün soruları sadece ebeveynine sormaz. Ya da işte sokaktayken başına bir şey geldiği zaman arkadaşlarıyla belki bunu tartışır ve bir cevap bulmaya çalışır. Bunun etkisi nedir çocuğun düşünmesi üzerine sizce?
4: Şimdi çocukların bütün canlılar gibi doğduğu bir çevre var, bir habitat var diyelim. Orada sonsuz varlıktan öğrenir. Bu sonsuz varlıktan kimileri işte insandır. Dolayısıyla insanın öğrenmesinin bitimsizliği, yani sonsuzluğu, çeşitliliği bizi çevreye ve insana ve insanın ya da çocuğun çevreyle kurduğu ilişkiye bir başka gözle bakmak sorumluluğu yüklüyor. Yahut böyle bir imkan olduğunu bize gösteriyor. Yani çocuğun bilgi kaynağı yalnızca çevresindeki insanlar ya da yetişkinler değildir. O bir kuşla da konuşur. Yani yan anlamıyla söylüyorum. Bir yaprakla da konuşur.
3: Temas edebilirse evet.
4: Temas edebilir, onları görür. Onları görmesine kayıtsız değildir. Bu bir inputtur, bir girdidir diyelim. Bu girdiler bir takım bağlantılara sebebiyet verir. Ve öğrenmenin büyük bir çoğunluğu genellikle bizim farkında olmadan yaptığımız bir şeydir. Kaldı ki düşünmek dediğimiz eylem, ki biliyorsunuz düşten geliyor, ki bunun Latincesi de aynı. Dolayısıyla rüya öyle bir kök anlamı var. Çünkü düşünmek dediğimiz şey imajineldir. İmgelerle gerçekleşiyor. Kavramlaşması bunun, soyutlaması çok çok çok sonradır insan türünün tarihini düşündüğümüzde. Yani çok uzatmadan şöyle söyleyeyim özetle. Düşünmek dediğimiz eylem insanın zihninin daha doğmadan evvel faaliyete başladığını bize gösteriyor ve devam ediyor. Biraz o gözle bakmak ve mümkün olduğunca uyaran çeşitliliğine maruz bırakmak. Yani bu çünkü işlemek için düşünmek işlemedir, işlem yapmaktır. Bir girdiye ihtiyaç var. İşte o girdi uyaranlardır. Her türden.
3: Bir taraftan da insanlığın var olduğundan beri en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi iyi ki anlatmak. Oraya girmek istemiyorum ama hani kendini anlatma ihtiyacı, kendini ifade etme ihtiyacı, ilk o paleolitik dönemden itibaren o hani duvar resimleri yaparak bile kendini ifade etmek. Daha sonra bu sözlü kültürün, işte masalların, hikayelerin, destanların dilden dile, nesilden nesile aktarılması. Oradan hep bugünümüze geliyorum ama hızlıca. Bir çekirdek aileyi düşünelim. Yani çok fazla etrafında yetişkin olmayan bir çocuğu ve daha çok geçirebiliyorsa kitapla ve ekranla zamanını geçiren bir çocuk düşünelim. Anlatı çok kıymetli ya bir taraftan. Bu anlatıları nerede bulur ve nasıl ebeveyn ve yetişkinler, belki eğitimcileri de bunun içine sokalım. Daha zengin bir anlatı kültürü nasıl sağlarız çocuklar için?
4: Tarihin her döneminde her bir çocuk ihtiyaç duyduğu kadar anlatının içine doğar. O nedenle de 500 bin yıl önceki insanlardan çok fazla şey bilmiyoruz. Ya da 10 bin yıl önceki insanlardan çok fazla şey söylemiyoruz, bilmiyoruz. Bizim temel sorularımız var. Kimiz, neredeyiz ve niçin yaşıyoruz? Ve bu sorularımızın yanıtı bizim geniş anlamıyla anlatılarımızdandır. Destanlarımızda, hikayelerimizde, masallarımızdadır. Ve herhangi bir dil içine doğan her bir insan yavrusu bu anlatıları giyinir. Dolayısıyla bu anlatılar dolayımıyla da dünyayı ve yaşamı anlar. Şimdi çekirdek aile çok yeni bir kavram malumunuz. Dolayısıyla evet. Da genellikle böyle ilerlemeci bir bakışla bakmak eğilimindeyizdir. Tıpkı ulus devletler gibi bunun da bir ilerleme olduğunu düşünürüz. Oysa geldiğimiz yer ortada, bir başka bağlamın konusu ama kısacık sataşıp ana aksımıza dönmek istedim, böyle söylemezsem çatlarım. Şimdi tabii televizyon, ekranlar, sonra işte bu kaloriferli evin icadı, yani oradaki sosyalizasyonun parçalanması ve çocuğun odaya hapsolması, arkadaşlarından, kardeşlerinden, o eski sokağın artık ortadan kalkması çocuğun sosyal anlamda uyarılmasını azaltıyor. Bu onun hem kişileşmesini, sosyalleşmesini, aynı nöronlara dolayımıyla bir başka insanın duygularını giyinip empati duygusunu geliştirebilmesini de radikal ölçüde sekteye uğratıyor. Ve tabii ki her ilişki, ilişki, ilmek, dokunmak kökünden geliyor. Bağ kurmak, temas etmek anlamına gelir. Dolayısıyla ilişkisizlik insanın işte duygusal kastrasyona uğraması yanında düşünmesinin de kastrasyona uğraması gibi bir takım sonuçlar doğuruyor. Burada elimizde ne var? Elimizde evet kitaplar var. Elimizde anlatılar var. Yaşamadığımız dünyayı deneyimleme imkanımız var. Hiç tanımadığımız insanların duygusunu hissedebilme imkanımız var. Dolayısıyla insan insanı insanda tanır. Dolayısıyla da insan insanı kitapta tanır. Ve dolayısıyla da bu anlatıların ete kemiğe bürünmüş modern örnekleri olarak kitaplar bizim her anlamda gelişimimizi, zihinsel, sosyal, duygusal anlamda gelişimimizin temel enstrümanıdır.
3: kitapları da farklı şekillerde ebeveynler kullanabilir aslında. Bir taraftan hani çocuğun okuma yaşı gelene kadar ya da okuyana kadar, belki okuduktan sonra da birlikte okumak ya da yalnız okumak, okumasına sadece dinleyerek eşlik etmek gibi. Siz bu konuda daha deneyimlisiniz çünkü bir taraftan bir yayın eviniz var ve çok güzel çocuk kitapları çıkarıyorsunuz. Belki bunlardan da bahsetmek istersiniz bize bu vesileyle.
4: Evet, teşekkür ederim. Önce hani insan homo sapiens sapiens diye tanımladık ya, böyle düşündüğünü düşünen insan. Oysa ben 10 yılı aşkın zamandır bütün eğitimlerimde insanı tarif ederken homo narrans diye tarif ediyorum. Yani anlatı üreten varlık diye tarif ediyorum. Biz her şeyi hikayeleştiririz. Çünkü ancak o zaman anlama tercüme eder ve o zaman hayatımızın bir parçası kılarız.
3: Neden?
4: Çünkü bütünlüğe ihtiyacımız var, örgüye ihtiyacımız var, konumlandırmaya ihtiyacımız var. Yani kaidesiz bir heykeli düşünemeyiz, salınır. İşte anlatı dediğimiz şey birbirine bağlantı verir. Orada bir hayat örgüsü oluşur. Bir insan vardır, üzgündür. Ve o üzgünlük nedeniyle bir yere gider. Çünkü orada aradığı bir şey vardır. Ayrıldığı yerde de kaçtığı bir şey vardır. Şimdi bakın, sesi düşünerek söylüyorum, değil mi? Hemen bir insan düşündük. Kadın, erkek, çocuk hiç fark etmez, değil mi? Onu bir yerden bir yere doğru götürdük. Hemen onun böyle ve vücut dili nasıl yürüdüğünü zihnimizde imgeledik. Dolayısıyla da ancak böyle kavrayabiliyoruz. Hayata böyle anlam verebiliyoruz. Bunun enstrümanı da o bakımdan anlatılardır.
3: Çocuk kitapları bence o anlamda o kadar kıymetli ki, çocuğun pek çok şeye, dünyayla ilgili, evrenle ilgili, yaşadığı toplumla ilgili, doğayla ilgili pek çok şeye böyle temasını da sağlıyor. O yüzden hem çok heyecan verici hem de belki de bunun ne kadar ciddi bir alan olduğunun biraz farkında değiliz gibi geliyor bana. Ciddiye almıyoruz çocuk kitaplarını. Ne diyorsunuz?
4: Şimdi şöyle, tabii çocuk kitapları tırnak içinde bence sorunlu bir ifade. Yani buna evet, resimli kitap demek daha doğru. Çünkü kuşkusuz Tanpınar'ın Huzur kitabını ilköğretim birinci sınıf öğrencisine yahut okul öncesi bir çocuğa okumak çok anlamlı olmayabilir. Kendileri de okuyamazlar zaten. Oysa biz tırnak içinde çocuklar için üretilen metinleri okuyabiliriz. Bu.
3: Evet.
4: Dolayısıyla çocuk kitabı kavramı biraz sıkıntılı. Bununla başlayayım. İkincisi, yayın evimize, ki biz küçük butik bir yayın evi olmamıza karşın her gün pek çok dosya geliyor. Hazır bir sayfalık bir A4'ten oluşuyor genellikle öykü. Canım, bunu ben de yazarım diyor pek çok insan. Oysa belki de 400-500 sayfa metin yazmaktan daha zor, daha yoğun bir emek istiyor. Genellikle metinler işte çocuklara bir şey öğretmek eğiliminde oluyor. Oysa henüz okuması olmayan, hikayeleri dinleyen çocuklar olsun ya da kendisi yeni yeni okumaya başlayan çocuklar didaktik metinleri hisseder ve elini tersiyle iter. Onları okumak istemez, okunmasını da istemez. Ben bunu şuna yoruyorum. Anlam dünyasını genişletmeye ihtiyaç var. Bu didaktik metinlerse anlam dünyasını daraltan metinlerdir. Onlar hayatta kendilerini yer açmak için hareket ederler. İşte alegorilerle örülü, metaforlarla örülü metinleri sevmelerinin sebebi budur. Eğer biz de çocukların kitaplar dolayımıyla yaşama hazırlanmasını arzu ediyor isek, onların nitelikli çocuk edebiyatıyla buluşturmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunun da filtresi çok basit. Her bir çocuğun 3 yaşından itibaren bir damağı vardır. 4 yaşıyla birlikte de kişileşir. Oyun kurar kendi başına ve alegoriler üretir. Hayata dair iyi, doğru ve güzele dair de kanaati vardır. Onun bir gustosu vardır. Ve dolayısıyla onun seçmesine olanak sağlamaktan söz ediyorum. Şunu oku ya da bunu okuma değil. Onun seçmesine, onun gustosuna, ona kişi muamelesi yapmaktan söz ediyorum.
3: Orada
4: kendi
3: da
4: beğenilerinin peşinden gitmesi, evet, için olanak yaratmaktan söz ediyorum.
3: Kitap seçerken de eşlik etmek. Ben de şöyle düşünüyorum. Zaten okulda yeteri kadar didaktik bilgi alacak ve çok fazla öğretilecek çocuklara, değil mi? Okul zaten öyle bir yer ama kitap dünyası çocuk için daha böyle hayal edebildiği, daha özgür olabildiği bir yer olabilir. Şimdi çocuklarla biz kitapları, işte binlerce çalışma yapılıyor. Okul içerisinde kullanabiliyor. Öğretmenin kullanma yöntemleri var bu. Ana sınıfında da olabilir, okul öncesi eğitimde olabilir. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler, yayın evleri bu alanda çocuklarla birlikte ebeveynlerle çalışmalar yapabiliyorlar. Bunun yöntemlerinden bir tanesi, siz de hazır iki tane örneğini getirmişken, Opus kitaptan çıkmış iki tane kitap var elimde. Şu bağlamda söyleyeceğim. Suç Kimde ve Seksek Turnuvası. Bu iki kitabı, bir de etkileşimli kitap diyoruz ve yanında ebeveynin, kimse yetişkinin çocukla birlikte üzerinde düşünebileceği bir alan yaratıyor diye anlıyorum. Öyle bir şey mi?
4: Evet, şimdi uzun yıllardır P4C ya da çocuklar için felsefe alanında çalışıyorum, eğitimler veriyorum, yazılar yazıyorum, atölyeler yapıyorum. Aynı zamanda da Opus Kitap uygulamalı felsefeye dayanarak yayın üretmek amacıyla kuruldu. Opus Noesis'in tescilli bir markası olarak, yayın evi olarak. Bu kitaplara şöyle yaklaştık sevgili Nihan Akkocaoğlu Çayır'la Hacettepe Üniversitesi'nden. Bir yıl kadar bir ARGE çalışması yaptık. Yani P4C ile çocuk kitaplarına nasıl yaklaşabiliriz? Bu bir yıllık çalışmanın ardından adına etkileşimli kitaplar dediğimiz ekler çıktı. Kitap bitiyor. Kitap bittikten sonra işte 10 okurdan alınan yorumlar var. Bu burada da okuru kitap hakkında konuşmaya sevk etmek istiyoruz. İkinci kısmı da P4C yöntemine göre hazırlandı. Aslında kitap çekirdekmişçesine çıtlanıp atılan bir tüketim nesnesi olmaktan nasıl çıkarılabilir? Kitaptaki insanlık durumunu merkeze alarak okur ve çevresini filozofça tartışmaya davet eden, bunun olanağını sunan ekler hazırladık.
3: Şimdi burada araya gireyim mi? Çünkü genellikle ebeveyn için çocukla kitap okumak ya da etkileşimli bir etkinlik yapmak, çocuğa kitap okumak dil gelişimi üzerinden anlaşılan ve o amaçla yapılan bir şey. O yüzden araya girmek istedim, kusura bakmayın. Düşünmesini eşlik edecek kitabı nasıl kullanır ebeveyn? Bu alanda birazcık nasıl farkındalık yaratabiliriz?
4: Düşünmek imgelerle ve kelimelerle gerçekleşen bir olgu değil. Düşünmek kavramlarla oluyor. Hı hı. İşte bu kitapların ekleri kavramsal konuşmaya davet ediyor ki düşünmenin kendisi budur. İyi de işte arkadaşlık ne demek? İyi de işte sevdiklerimizin hatalarını görmemek ne demek? Ya da görmek ne demek? Şimdi bu olguyu düşünmüş oluyorsun. Bu olguyu düşünmenin kendisi onu kavramlaştırmaya çalışmaktır. Ve düşünmenin kendisi soyuttur. O yüzden soyut düşünmek dediğimiz şey yağlı tereyağı gibi gelir bana. Hı hı. Kavramın kendisi soyuttur zaten. Yani şu gözlüğü düşünmek soyut bir şey düşünmek değildir ama gözlüğü düşünmek kavramı düşünmektir. Biz P4C'den istifade ederek kavramsal konuşmaya davet ediyoruz. Ve bu metindeki insanlık durumu aslında bir hazırlık. İşte P4C'de buna uyaran deniyor. Uyaran olarak alıp buradan bir soyutlamaya girmek. Ve kitap üzerine birlikte konuşmak. Kitaptaki durum hakkında birlikte konuşmak. Sonra hayattan çeşitli örnekler vermek. Kendi yaşamımızdan örnekler vermek. Ve bu iki ruhu birbirine yakınlaştırıyor. Hı hı. Bu ruh işte arkadaş arkadaş olabilir. Yahut anne baba çocuk olabilir. Ve dolayısıyla da çocuk onun hakkında düşüncesini ifade etmek imkanı buluyor. Ve anne de çocuğun düşüncesini duymak imkanı bulabiliyor. Bu ruhları yakınlaştırdığı gibi karşısındaki insana da bir başka gözle bakmaya başlamasına olanak sağlıyor. Bu diyalog.
3: Bir de şöyle görmek mi acaba, o geldi aklıma. Orada sadece çocuğa bir şey vermiyoruz da, ben de kendi deneyimimden söyleyeyim. Çok şey öğreniyorum o kavramlarla düşünürken bir çocukla. Soyut düşünmeyi kullanmayı tercih etmediniz ama ben kullanıyorum. Soyut düşünme üzerinden herhangi bir şeyi konuştuğumda, bir çocuk kitabı üzerinden herhangi bir etkinlik yaptığımda hiç düşünmediğim şeyleri de düşünebilirim. Hani yetişkine de ebeveyne de verdiği bir şey var. Onu biraz daha böyle karşılıklı bir beslenme olarak almak da iyi gelebilir.
4: Şimdi son zamanlarda kullandığım özel bir kavram var. Öğreşmek kavramı. Zaten iki kişinin diyalogundan söz ediyorsak, işte bir monolog yoksa ortada, biz öğreşiyoruz demektir.
3: Evet.
4: Ve düşünmenin kendisi bu anlamıyla dişil bir iletişimin ürünüdür. Çünkü hazır şeyleri birbirimize aktarmıyoruz. Birbirimize işte filozofik sorular soruyoruz, sokratik sorular soruyoruz. bu soruların üzerine gayri ihtiyari düşünmeye başlıyoruz ve bunu ifade ediyoruz. Ve biz öğreşiyoruz. İşte yaratıcı düşünmek dediğimiz şey, yani yeni bağlantılar kurmak dediğimiz şey bu.
3: Çok güzel. Çok az vaktimiz kaldı, böyle bir dakikaya yakın, ama kapatmadan ekranları sormak istiyorum. Size göre çok kısa, ekranın çocuğun üzerinde nasıl bir etkisi var? Düşünme süreçlerinde özellikle.
4: Düşünmek duygudan uzak bir olgu değil. Türümüz topluluk halinde yaşayan bir tür. Sıklıkla bunun altını çiziyorum. Ve düşünmek ayna nöronlarıyla bir başkasının duygu ve düşüncesini giyinerek gerçekleşen bir şey. Ben öteki olmadan var olamıyor. Ve ekranlar günün sonunda bizim sosyalizasyonumuza katkı sağlıyor mu? Yoksa bunu kasre mi ediyor? Bu açıdan bakmak gerektiği kanaatindeyim. Ve sıklıkla son yıllarda insanın daha çok duygusuzlaştığıyla karşı karşıyayız. 7'den 70'e bu göz temasını mümkün olduğunca kesmemizden, azaltmamızdan kaynaklandığı kanaatindeyim ve dokunmak. Geçtiğimiz ayın başında bir felsefe festivaline katılmıştım. Orada dinleyici çocukları ayağa kaldırıp ve lütfen dedim, birbirinizin elini tutun, gözlerinizin içine bakarak birbirinize şu soruyu sorun ve ardından birbirinizi dinleyin diye bir aktivite yaptırmıştım. Yani düşünmenin, hissetmenin, dokunmanın ötesinde bir anlamının olamayacağını deneyimlemelerini arzu etmiştim bu aktiviteyle.
3: Harika. Metin Bayrak, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Okul Ziline ve bu çocuk ve düşünmeyi birlikte düşünebildiğimiz için. Çok teşekkürler. Sağ olun.
4: Ben de teşekkür ederim böyle bir olanak verdiğiniz için.
3: Evet, Apaçık Radyo'da Okul Zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Okul Zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
1: Özel Sezin Okulu sundu. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aylin Aydın ve Arın Aydın'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
13: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
2: Şimdi ve burada.
1: Desteği için

0: Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
1: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka doğa dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere Ecosystem Services Partnership Ulusal Ağı'nın koordinatörü Esra Başak bizimle birlikte. Esra Başak 25 senedir doğa koruma ve ekosistem hizmetleri alanında çalışıyor ve koordinatörlük görevinin yanı sıra 2009 yılından beri Proje Evi Kooperatifinde doğa koruma alanındaki çeşitli projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik danışmanlık yapmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, SBA, RIC, Plan Blue, WWF, TEMA gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve AB projelerinde ekosistem hizmetleri ve bunların farklı bütüncül değerleri konusunda alan çalışmaları ve araştırmalar yürüten Esra Başak, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetler Arası Platformu'nun çeşitli çalışma gruplarında da Türkiye'yi temsil etmiş bir uzman. Hoş geldiniz Esra Hanım.
2: Merhaba, çok teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Apaçık Radyo'ya özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bunca senedir dirençle devam ettiği için programlarına
1: çok
2: her şeyi rağmen.
1: Çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için bu yoğun çalışma temponuzda biz çok teşekkür ederiz. Bugün Esra Hanım'la ekosistem hizmetlerinin biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olup olamayacağını, Türkiye'deki ekosistem hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmaları ve ekosistem hizmetlerinin özellikle fiili karar alma süreçlerine entegrasyonunun durumunu konuşmak istiyoruz. Sizin Beyond İstanbul'un son sayısında yayınlanan bir çalışmanız var ve ilginç bir soru soruyor. İnsan refahını ekosistem hizmetleri üzerinden tanımlamak, biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı olabilir mi? Bu soruyu soralım, bunu konuşalım istiyorum ama bunu cevap vermeden önce ekosistem hizmetleri kavramını ve buna bağlı olarak insan refahını nasıl tanımlayabiliriz?
2: Evet, öncelikle ekosistem hizmetlerine bir alan açtığınız için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Benim özgeçmişimde de birazcık bahsettiğiniz üzere yaklaşık 25-30 senedir çalıştığım bir konu ve beni her zaman heyecanlandıran ve heyecanlandırmaya da devam eden bir araştırma alanı ekosistem hizmetleri. Zaman içerisindeki gelişimine de birazcık size bahsetmek istiyorum.
1: Lütfen.
2: Özellikle 1970'li yıllardan itibaren ekolojik literatürü ve paralel olarak gelişen bir alan ekosistem hizmetleri. Bu bin yılın başında çeşitlilik sözleşmesi hedefleriyle iyice bir şekillenmeye başladı. Ve 2005 senesinde çoğu insana referans oluşturan 1000 yıl ekosistem hizmetleri değerlendirmesi diye bir çalışma yapılmıştı. Orada artık iyice bir kitabesi yazıldı diyelim. Daha sonra iklim değişikliği süreçleriyle birlikte bu IPCC'yi takiben ve şimdi 150 ülkenin katılımıyla hükümetler arası, yani tıpkı IPCC'de olduğu gibi hükümetler arası biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri platformu 2007 senesinde oluştu. Ve burada da artık hani ülkelerde sadece hani biyoçeşitliliği sözleşmeli korumanın ötesine geçerek ekosistem hizmetlerini bilim ve karar alma mekanizmalarına entegre etmeye başladı ülkeler. Hatta Avrupa Birliği bir adım ötesine geçerek bunu yasalaştırdı ve bütün AB ülkeleri bir ekosistem hizmetlerini ulusal değerlendirmelere tabi tutmaya başladı. Sadece değerlendirme değil, haritalama gibi çalışmalara başladılar. Türkiye tabii bunların birazcık gerisinde ama bize de epey bir yol kat edilmiş vaziyette. Onlardan da bahsederiz sohbetimizde. Bir tanım vermek gerekirse aslında ekosistem hizmetleri özünde doğal ve yarı doğal ekosistemler, yani tarımsal alanları da buna dahil edebiliyoruz. Ekolojik süreçlerin işlemesi sonucu ortaya çıkan ve

0: insanların yaşam kalitesine ya doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan tüm ürün ve hizmetleri tanımlıyor. Yani özünde bakarsanız ekosistem hizmetleri dediğimiz şey doğanın insanların yaşam kalitesinde oynadığı rolü ortaya koymaya çalışan çok katmanlı bir araştırma dalı. Yani tabii burada isterseniz şeyden de bahsedelim. Yani insan refahını nasıl tanımlıyoruz derseniz birazcık ona değineyim. Çünkü biliyorsunuz hani iktisat teorisi olsun, sosyoloji, antropoloji, tarih bir farklı disiplinlerde bir sürü farklı disiplin refaha farklı şekilde bakıyor. Türkçe'de biz genel olarak refah diye geçip gidiyoruz ama İngilizce'den geliyor çoğunlukla bu tabii şey terminolojiler. Evet, İngilizce'de ekonomik refah welfare olarak biliniyor. Mesela bu daha evvel bahsetmiş olduğum 1000 yıl ekosistem hizmetleri değerlendirmesinde aslında İngilizce'de well being yani welfare ile well being'i aslında burada farklı kullanıyoruz. Ekosistem hizmetlerinde öyle bir tabii Türkçe'de biz refah deyip geçiyoruz aslında bakarsanız ama orada bir hatamız var. Çünkü onları tanımlamanın farklı boyutları var. Yani insanın aslında iyi olma hali veya iyi olma koşullarını ayrıştırıyor ekosistem hizmetleri şeye göre, ekonomik teoriye göre. Yani bu ne klasik iktisatta da çoğunlukla biz insan refahını daha büyük ölçüde gelir ve tüketimden kaynaklanan bir fayda olur, faydanın sonucu olarak görüyoruz. Halbuki bu bizim ekosistem hizmetleri çalışmalarında insan refahı bütüncül bir yapı olarak ele alınıyor. Yani işte bu yaklaşımlarda ne kadar parasal servet veya insan yapımı sermaye üretilse de üretilsin, sağlıklı ekosistemler ve bunların tabanları ekolojik süreçler olmadan gerçek refahın mümkün olmayacağını savunuyor ekosistem hizmetleri çalışmaları. Ben durayım mı yoksa
1: Yok,
0: size?
1: gayet güzel gidiyor.
0: Evet. Yani ben
1: Ben
0: refaha biraz böyle bir tersten de bakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü refah hakikaten çok göreceli de bir şey. Belki tersten bakarsak refaha kelimenin tersini düşünelim. Nedir refahın tersi? Ya işte yoksulluk veya mahrumiyet olabilir Türkçe düşündüğümüzde. Ben yıllar evvel bir OECD'nin raporunda görmüştüm yanılmıyorsam. Şimdi farklı toplumlarda ve yerel bağlamlarda aslında her tür cinsiyetten insanın mahrum kaldığı ve yetersiz görüldüğü ya da kendisini yetersiz gördüğü bazı kritik başlıklar var. 4-5 tane yanlış hatırlamıyorsam. Bunları aslında bütüncül olarak içermeli yoksulluk veya mahrumiyet. Yani bizim en çok bildiğimiz tabii ki ana başlık insanların ekonomik imkanlarına dair tanımladığımız şey refah ya da yoksulluk. Yani gelir elde etmek, tüketim, varlık gibi varlık sahibi olma. Bunların tabii ki çok önemli gıda güvenliği gibi temel şeylerimizi bu imkanlardan elde ediyoruz. Ekonomik imkanlarımız varsa gıda güvenliğini oluşturuyor insanlar ama çok farklı diğer boyutları da var. Yani örneğin işte sağlık, eğitim, beslenme, temiz su, barınma gibi bu temel insani imkanlar da bunlar arasında. Öte yandan insan hakları, işte kamu politikalarında söz alma hakkı gibi politik imkanlarımız da veyahut da sosyokültürel imkanlar da bu açıdan çok kritik tabii. Yani mesela bir topluluğun üyesisiniz ve değerli bir üyesi olarak kendinizi görmek istiyorsunuz. Bunlar bir çeşit sosyal statü, itibar. Bunlar da aslında bizim mahrumiyet veya yoksulluğumuzu tanımlayabilir. Son olarak da tabii ben konumuza bağlamak istiyorum. Çevre ve doğa ile ilgili imkanlar. Şimdi şu anda en çok kırılma noktasının yaşandığı boyut. bu buraya sürüklenmeye başladı. Yani hem kırsal alanda hem de kentsel alanlarda çevresel bozulma, tahribat ve çöken ekosistemler takdir edersiniz ki en çok yoksul kesimleri etkiliyor. Onunla ilgili dokümente edilmiş çok güzel çalışmalar var. Ve sanırım pek inkar edilemiyor. Ve kırsal bölgelerde de toprağın bozulması, ormansızlaşma veyahut da işte mevcut balık stoklarındaki yok oluş, bunların azalması, sularımızın kirlenmesi, bu gibi sıkıntıların hepsi genellikle ilk yoksul kesitlere, yoksul, daha göreceli olarak yoksul olan kişileri, onların geçim kaynakları ve sağlığını doğrudan etkiliyor. Kentlerde de biraz öyle. Yine baktığımız zaman hani yine daha marjinal yerlerde yaşayan, kontaminasyonun işte sanayi bölgelerinin yaşadığı ya daha yakın yerlerde veyahut da yoğun hava kirliliğinin olduğu yerlerde, sağlıksız yerlerde yaşayan taraflarda bu böyle bir şeye maruz kalıyor. Yani refahı biraz uzun anlattım belki, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Ama hani bu hani ekosistem hizmetlerinin bence çok önemli boyutu ve
1: Evet.
0: hani insan refahını nasıl algılıyoruz, nasıl görüyoruz, bunları hangi kriterlere dayandırıyoruz, bunları başta bir konuşmamız lazım ki ekosistemlerle ilgili yaptığımız çalışmalarda kontekstine otursun diyerek biraz susayım.
1: Çok, çok güzel, geniş bir açıklama oldu. Bence sorumun da cevabını almış oldum. Aslında tabii ben biraz daha ekosistem hizmetlerinin içine girmeye başladıkça bu daha iyi anlaşılacak ama esasında tabii konuya bakış açısı genelde kaynaklara baktığınız zaman biyoçeşitliliğin korunması konusu esasında sadece etik argümanlara dayanarak mümkün olmuyor. Çünkü insanlar da hükümetler de çoğu zaman ahlaki gerekçelerden çok somut faydalara odaklanıyorlar. Onun için ekosistem hizmetlerini ön plana çıkararak koruma anlayışı bu açıdan da önemli. Fakat şöyle, ben bu konuyla ilgili devam etmeden önce sizin bir müzik öneriniz var. El Nino. Jujua ve Lieutenant Nicholson'ın 2019 tarihli albümü, Emi Sezer isimli albümünden bir parça. Parça da konumuzla çok ilişkili, çok güzel bir parça seçmişsiniz. Yağmur yağmıyor, su yok, şurada kar eriyor, işte bu sıcak, çok sıcak, tartışmalı bırakalım, ortam kızışıyor diyor ve El Nino, El Nino, El Nino diye devam ediyor parça. İzin verirseniz bir ara verelim, onu dinleyelim, sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Cucuva ve Lieutenant Nicholson'dan dinledik. El Nino. Bir kez daha teşekkür ediyorum Esra Hanım bu katkınız için
1: Evet,
0: programa.
1: biraz hareketli bir parçayla başlamak iyi olur diye düşündüm. El Niño. Ben dans etmeyi çok sevdiğim için bunu bir dans şarkısı olarak kaydetmiştim dans şeyime, dinleme
0: Listenize.
1: listeme. Ondan sonra sözlerine bakınca dedim bu bayağı iklim
0: Evet
1: değişikliği
0: evet.
1: bir
0: Tamamen
1: şarkı meğerse.
0: iklimle ilgili, evet.
1: O yüzden Apaçık Radyo için uygun olduğunu düşündüm.
0: Çok teşekkürler. Peki hemen ikinci soruma geçeyim. Şimdi sizin anlattıklarınızdan bakınca biyolojik çeşitliliği nasıl koruruz diye sormayı bırakıp bunun yerine biyolojik çeşitlilik insan refahı için ne yapar diye sormak geliyor içimden. Bu soruya nasıl bir cevap alabilirim ben sizden?
1: Evet, yani bu tabii ki biyoçeşitliliği koruyamadığımız ne yazık ki sanırım apaçık ortada. Şu anda görüyoruz ki inanılmaz bir sistemsel çöküş, hatta buna çoklu kriz diye adlandırdığımız bir dönemden geçiyoruz, antroposen dönemi. Yani işte sadece etik argümanlarla ne yazık ki diğer canlı türlerinin de varoluş hakları olduğunu, onların da yaşam hakları olduğunu kabullenip fazla bir yere gidemedik biyoçeşitlilik konusunda. Bu argümanlar yeterli olmadı. Ve ekosistem hizmetleri çalışmalarının doğması da biraz buna paralel açıkçası. Çünkü biyoçeşitlilikle aslında paralel gelişim gösterdi biyoçeşitlilik araştırmalarıyla beraber. Ama burada ekosistem hizmetlerinde biraz şeylere bakarak, farklı kategorik şeylere, hizmet gruplarına bakarak, yani ekosistemler bize ne gibi faydalar sağlıyor, bunlara hani hizmet diyoruz, o da aslında antroposantrik bir bakış açısı ne yazık ki.
0: Evet.
1: Biyoçeşitliliğin korunmasını biz bir çeşit toplumla ilişkilendirme peşindeyiz ekosistem hizmetleri alanında. Tabii bunu farklı farklı boyutlarla incelemek mümkün. Ve temelinde bazı işte bu kategoriler var. İşte bunlardan bir kısmı tedarik dediğimiz, doğrudan hani doğadan elde ettiğimiz ve daha kolay bir pazara ulaştırabildiğimiz, daha somut, daha elle tutulur bir takım işte gıda kaynakları, işte şeyler, enerji kaynakları vesaire gibi, su ürünleri, yabani yiyecekler, hammaddeler vesaire gibi, bu daha doğrudan hani tedarik olarak ettiğimiz doğadan hizmetler var. Bir ikinci kategori mesela düzenleyici hizmetler dediğimiz, biraz daha dolaylı olabilir bunlar. Hava kalitesinin düzenlemesi ekosistemler tarafından, iklimin düzenlenmesi veya su akışlarının işte veya bunların yoğunluğunun zamanlamasının düzenlenmesi, erozyon kontrolü vesaire gibi. Bunlar daha hani ekolojik süreçlerin işlediği bazı hizmetler. Yani bunlar olmazsa aslında birçok diğer tedarik ettiğimiz şeyler de olmuyor. Dolayısıyla da bir zincirleme olarak gidiyor. Tozlaşma, keza tozlaşma olmazsa çoğu tarımsal sistem çökebilir. Veya doğal afetlerde bir tamponlama görevi sağlayabiliyor şeyler. Özellikle mesela sulak alanlar bunu çok çok yapıyor. Bir diğer hizmette, ekosistem hizmetlerinde kültürel hizmetler dediğimiz kategori. Bu daha böyle hani sosyal ve belki ahlaki veyahut da eğitsel ya da sanatsal olan boyutları, değerleri, ekosistemleri. Çokça tabii ki rekreasyon ve ekoturizm çalışılıyor bu alanda. Yani örneğin bir milli parkın ne kadar ziyaret aldığını veya oraya insanların seyahat etmeye meyilliğini araştırarak hani bu alanın aynı zamanda bir turizm getirisi vesaire olduğunu da görebiliyoruz. Sadece doğanın korunması için değil. Öte yandan bütün doğal sistemler bir laboratuvar olarak düşünmek lazım. Bunların hepsi birer doğal hafıza. ve eğitim amaçlı, araştırma amaçlı kullanılıyor. Onlarca, yüzlerce tezler üretiliyor. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Bu üç temel kategori üzerinden biz ekosistem hizmetlerini genellikle inceliyoruz. Bu işte ilk başta sohbetimizde bahsetmiş olduğum milenyum, yani bin yıl değerleme çalışması, bin yıl ekosistem değerleme çalışmalarından kalıplaşmış bir kategorizasyon. Daha sonra tabii bu alan da çok çok evrim geçirdi 1970'lerden, 80'lerden bu yana. Şimdi daha bu bahsettiğimiz antroposantrik, yani insan merkezli odağından biraz sıyrılmaya çalışıyor ekosistem hizmetleri. Çünkü bir sürü eleştirel görüş açısına da tabii ki tutuldu. Yani bu insan merkeziyetçilikten birazcık uzaklaşalım ve doğanın kendi başına hakları olduğunu ve onların sadece insanların işte hayat kalitesi veya refahını arttırdığı üzerine çalışmalar yapmayalım. Onları, varoluşsal değerlerini tekrar geri dönelim gibi argümanlarla, özellikle de en son bu İPBES dediğim, yani biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri hükümetler arası bilim politika platformu, biraz uzun. Bu çalışmalar kendi şeysidir, kavramsal çerçevesini tamamen şeyden uzaklaştırmış bir yapıya sahip. Yani bu insan merkeziyetçi yaklaşımdan. Dolayısıyla da bayağı bir yol aldığını düşünüyorum ekosistem hizmetleri çalışmalarının. Yani biraz daha doğanın tek başına da varoluşsal ve o bahsettiğimiz etik değerini ortaya koymaya çalışıyor. Hatta bunun için daha fazla yerel bilginin de entegre edilmesine çalışıyor bu çalışmalar, bu değerlendirmeler. Çok güzel raporları var İPBES'in. Ve Türkiye'de de onun bu gibi çalışmalara katılan, İPBES'in değerlendirmesine katılan çok kıymetli hocalarımız var, araştırmacılarımız var. Oradan çok çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim.
0: Yani bu söylediğinizde şöyle bir örnek versem doğru mu? Yani ekosistem hizmetleri yaklaşımı aslında başlangıçta çok güçlü bir başlangıç zaten, o doğa, biyoçeşitliği kurtarmak için o kesinlikle bir yerde dursun. Ama sizin söylediğinizden son gelişmelerle beraber, mesela orman örneğini ele alırsak, orman karbon depoladığı için değerli. Bu insanlar için faydası var bir açıdan. Ama içindeki canlıların var olma hakkı olduğu için de değerli. Kendi açısından da değeri var. Bir de insanların nasıl söyleyeyim, anıları, kültürü, yaşam deneyimleriyle ilişkili olduğu için de
1: Evet,
0: değerli. Yani
1: evet. Özellikle bu kültürel şeyler, alan, yani kültürel çalışma kısmına odaklanan çalışmalarda bunları ortaya koymaya çalışıyor. Yani bir aidiyet hissi, biz sadece işte bir odun kaynağı veyahut da işte bize erozyon önlemede ağaçların köklerini araştırabiliriz. Evet, onu biyofiziksel değerlerle de ölçebiliriz. Ama bunun ötesinde belki orada çok daha farklı bir etkileşim, sosyal varoluş ve işte beşeri bilgiler gibi farklı bir şey de var, boyutu da var doğal sistemlerin. Ormanlar tabii alması, algılaması çok daha kolay. Bazı sistemler, atıyorum bozkırlar veyahut da işte meralar, bazen onlardaki ekosistem hizmetlerini görünür kılmaya çalışmak veyahut da bunlar üzerinde şey yapmak, bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları daha sonra politikacılara veya karar vericilere anlatmak daha güç olabiliyor. Şimdi Türkiye'de ormanlar bayağı iyi çalışılıyor ve anlaşılıyor. Ama daha böyle daha az çalışılan bazı ekosistem türleri var. Örneğin bozkırlar gibi.
0: Bozkırlar, evet.
1: Size yollamış olduğum makalede de biz
0: Evet.
1: bunu ortaya koymuştuk.
0: Evet. Bu arada o makaleden de biraz soru sormak istiyorum. Ama buradan şöyle bir şey geçebilir miyim izninizle? doğaya parasal bir değer biçmek koruma çabalarını güçlendiriyor mu yoksa zayıflatıyor mu? Yani
1: Şöyle aslında şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Ekosistem hizmetlerinin sadece bir yöntemi parasal bir değer biçmek. Yani birçok araştırmacısı sadece biyofiziksel olan boyutunu inceliyor. Özellikle de biraz evvel bahsetmiş olduğum işte düzenleyici hizmetler alanında illaki parasal değer biçme aşamasına geçmek zorunda değiliz. Fakat ekosistem hizmetleri çıkış itibariyle birazcık da biyoçeşitliliği korumanın argümanlarını, yapı taşlarını oluşturma çabasındaydı. Dolayısıyla da karar vericiler ve karar verme yetkisine sahip taraflar diyelim, daha işte bakanlıklar, o bakanlıklarda karar veren işte planlama departmanları vesaire, bunlar için bakın işte doğa sadece burası bir koruma alanı değil, aynı zamanda da bir çeşit hani bize ekonomimize de yansıyan faydaları da var diye bunu hani daha şey yapıyordu, ne derler, cazip kılıyordu tabiri caizse koruma alanlarına ve
0: Peki
1: işte
0: tam bu
1: koruma.
0: anda şunu sorayım mı? Ekosistem hizmeti ödünleşmesi diye bir kavram var. Sizin makalenizde de çokça geçiyor. Bu tam olarak nedir o zaman? Ve ödünleşmek kavramını biraz açabilir misiniz bize?
1: Evet, aslında ödünleşim de ekosistem hizmetlerinde birçok terminolojiyi biz şey bu tarz jargonları yurt dışından özellikle İngilizceden adapte ettiğimiz için aslında ödünleşim terimi İngilizce'deki trade-off kelimesi. Yani bir çeşitli bir durum, herhangi bir durumda aslında sadece ekosistem hizmetlerinde olmak zorunda değil. Bir projede veyahut da herhangi bir durumda o durumun bir bileşeni istenen bir sonu, yani nasıl anlatayım? Yani bir bileşen istenen bir sonuç, yani bir iyileştirme yaptığımız zaman öbür tarafta da başka bir bileşen de kötüleşmeye veya olumsuzluğa yol açabilir. Mesela örnek verelim. Bugün ben plaja gitmedim, evde kaldım. Ama bunun ödünleşimi hani çok güzel bir radyo programı yapıyorum gibi. Yani bir şey kaybediyorum ama bir şey de kazanıyorum. Ya da işte gitmedim plaja ama ne güzel, en azından ekosistem hizmetleri hakkında birçok kişiye ulaşıyorum. Yani burada bir hani bir şey kaybettim ama bunun karşılığında hoş bir kazanç var. Toplumsal bir kazanç. Biraz bu trade-off'lar, yani bu ödünleşimler şeye bakıyor. Ekosistemlerde ne oluyor bir şey yaptığımız zaman? Bunların daha böyle hani bilimsel bir analizi diyelim. Bizim makalemizde de işte Türkiye'deki çalışmalarda bunun bayağı az incelendiğini görmüştük. Yani biz bir belki söylemeyi unutmuş olabilirim. Ekosistem hizmetleri şeyimiz var. Ortaklaşmamız diyelim. Yani bir ESP diye geçen Ecosystem Services Partnership, ekosistem hizmetleri ortaklığı ağı. Türkiye'de böyle bir ağımız var ve daha sivil toplum örgütlerinden, işte şeylerden, kamu kuruluşlarından ve akademisyenlerden oluşan bir ağ. Biz böyle bazı çalışmaları beraber yapıyoruz bu gönüllü grupla. Tamamen gönüllü işleyen bir grup. Bazı konferanslara katılıyoruz. Bu makalemizde de işte bu ödünleşimler ne kadar kale alınmış Türkiye'deki ekosistem hizmetleri çalışmalarında diye bir incelemenin bir kısmı da onunla ilgiliydi. Evet, biraz kısıtlı ödünleşimlere bakmıyoruz çok fazla. Çünkü genel politika bu yönde ne yazık ki. Yani biraz bizde karar alma mekanizmaları tepeden indiği için ekosistem hizmetlerine gelene kadar çoktan birisi işte Akbelenin zaten enerji yatırımına açılacağına karar vermiş oluyor. Yani biz daha çok hani bir karar alındıktan sonra bir şeyi proaktif olarak yapmaya çalışıyoruz. Yoksa normal koşullarda bir ekosistem hizmeti çalışması doğa daha henüz değiştirilmeden ya da farklı bir fonksiyon yüklenmeden bu tarz analizlere tabi tutuluyor. Yani yurt dışında daha düzgün işleyen şeylerde, doğal araştırmalarda, doğa araştırmalarında.
0: Şimdi esasında bu sefer de ben kendi seçtiğim bir parçayı dinletmek istiyorum size. Neil Young benim sevdiğim isimlerden biri. Benim için orman kilisemdir der. Düşünmem gerekirse ağaçların arasında yürüyüşe çıkarım. Çayırlarda yürüyüşe çıkarım. Sahilde yürüyüşe çıkarım. Çevrenin en uç noktalarına giderim. Ay varsa dışarı çıkıp ayın altında yürüyüş yaparım. Doğanın benim için değeri bedelsizdir diyor Neil Young. Onun 1992 tarihli Harvest Moon albümünden bir parçayı dinletmek istiyorum. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, Neil Young'dan dinledik Harvest Moon. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Dinleyicilerimize bir örnek verelim diye konuşmuştuk aradan önce. Sizi dinleyelim Esra Hanım.
1: Evet, yani ekosistem hizmetlerindeki ödünleşimlerden bahsediyorduk aradan evvel. Ben de bu Beyond İstanbul'daki şeyde yazıda bir örnek vermek iyi olur diye düşünmüştüm. Tekrar onu anlatmak istiyorum çünkü yaşadığım yerden bir örnek. Ayvalık'ta yaşıyorum ben. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı bir koruma alanı. Bundan birkaç sene evvel, 2022 senesinde bu adalarımızdan bir tanesi olan Çıplak Ada'nın biraz kuzey kısmına bir şey yapmaya karar verdiler. Midye çiftliği. Midye çiftliğinin yapılacağı yerde deniz çayırları dediğimiz, yani Posidonya çayırlarının yoğun olduğu bir kesitine konuldu adanın. Şimdi zaten süreç biraz ilginç. Normalde bir tabiat parkı olduğu için, yani koruma statüsü olduğu için Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'na herhangi bir müdahale yapılmadan evvel, hani bu uzun devreli gelişme plan hükümlerine göre bu gibi faaliyetlerin hani biz önce su altı biyotasına nasıl etki yapabileceğine ya da en azından orada ne gibi bir sualtı bir yotası var, onun önce çalışması yapılması gerekiyordu. Tabii o öyle olmadı. Biz itirazlarımızı yaptık. Ondan sonra da bununla ilgili böyle bir daha evvelinde, yani daha şeyler külünkler atıldı bu deniz çayırlarının üzerine ve hakkı sayılır sayıdaydı, 300 tane. Bu deniz çayırlarının birçok ekolojik fonksiyonu olduğu için açıkçası bir ufak alarma geçtik. Belki biliyorsunuzdur, deniz çayırları çok önemli şeyleri var.
0: Evet.
1: Deniz
0: Mert
1: görevleri
0: Gökalp'le
1: var.
0: bir program yaptık biz
1: Aa, öyle
0: geçtiğimiz
1: mi?
0: sene. Evet.
1: Aa,
0: Tamamen
1: çok iyi.
0: Posidonya çayırlarını konuştuğumuz bir programdı. Evet.
1: Harika. Ben de sonra duymak isterim açıkçası. Biliyorsunuz Bern Sözleşmesi gereği aslında korunması gereken türlerimizden bir tanesi. Akdeniz'deki endemik denizel türlerimizden bir tanesi. Çok önemli bir tür. Bütün dünya bu çayırları bir çeşit hani mavi ormanlar olarak bile tanımlıyor. Ve üzerine çokça çalışılmış bir tür olduğu için bana öyle geliyor ki, yani burada bir ciddi bir ödünleşim oldu Ayvalık özelinde. Çünkü o 300 tane beton külünkü atmadan evvel eğer böyle bir çalışma yapılmış olsaydı, yani biz burada nasıl bir kayıp yaşayacağız Posidonya çayırlarının işte, yani yok olduğunu tabii ki söyleyemeyeceğim ama zarar gördükleri kesin. Yani orada birkaç parametre de faydası var çayırların. Özellikle de işte biliyorsunuz kökleriyle bir erozyon kontrolü sağlıyor ve özellikle de bu kök kısmında karbon bağlaması sağlıyor. Müthiş bir fotosentez şeyi var, fonksiyonu var ve oksijen üretebiliyor. Balıklar için de ve diğer deniz canlıları için de bir barınak alanı sağlıyor. Yani bunlar çok önemli ekolojik işlevleri. Bana öyle geliyor ki, yani bir ödünleşim hesaplaması yapılsaydı bu şey spesifik size bahsetmiş olduğum durumda, belki midye çiftliğinden feragat edilirdi diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Biz birkaç çalışmada daha yer almıştık böyle Türkiye'deki deniz kıyı koruma alanları ile ilgili. Ve Posidonyaların başka alanlarda, sadece Ayvalık'takiler değil ama işte Köyceğiz, Dalyan'da ve işte Foça'da yaptığımız bazı çalışmalar olmuştu. Oralarda hani bu şeyi biliyorduk, ne kadar Posidonya çayırı var ve o bölgede hani bazı piyasa değerlemeleri yaparak, yani işte şeye bakmıştık, karbon tutma potansiyeline bakmıştık deniz çayırlarının. Ve hani az hakkı sayılır değerler ortaya çıkmıştı. Yani bu gibi ödünleşimler, evet, bir yerde hepsi parasal olmak zorunda değil, ama bazıları da parasallaştırabildiğimiz ekosistem hizmetleri çalışmalarında durumlar olabiliyor. Mesela Posidonya'da evet, belirli piyasa değerleri yöntemleriyle onları işte şu kadar karbon tutardı, işte şu kadar erozyonu önlerdi gibi bir iktisadi şey de yapılabilir.
0: Tabii. Bunun faydası var. İnsanlar bazen öyle anlayabiliyor çünkü. Peki buradan hemen konuyu kaybetmeden, madencilik projeleri var biliyorsunuz. Özellikle karşınıza çıkıyordur. Enerji projeleri, büyük altyapı yatırımlarından bahsedebiliriz. Bunları ekosistem hizmetleri perspektifinden nasıl değerlendirebiliriz?
1: Valla konumuz sanırım tam da bu açıkçası. Yani ekosistem hizmetleri perspektifinden samimi ve bütüncül bir değerlendirmeye ne yazık ki tabii ki tabi tutulmuyor bu yatırımların hiçbirisi. Ve bu biraz evvel bahsettiğim işte uzun vadeli ödünleşimleri de göremiyoruz. Fakat yani Türkiye'de malumunuz hem kıyı ve nehirlerdeki balık çiftlikleri olsun, işte hidroelektrik ve rüzgar santralleri, TOKİ'ler, konutlar, işte ulaştırma, altyapı projeleri, bunların çok çok boyutlu etkileri var. Ve kimi yerde de o alandaki doğal kaynak üzerinde bir sürü insanın ekmeğinin de sağlandığı yerler var. Bu yine Ayvalık'tan örnek vermek gerekirse bir TOKİ yapılıyor Ayvalık'ta ve inanılmaz büyük bir mera alanı şu anda yok oluşuna tanık oluyoruz örneğin. Tabii bunların bazıları çok ciddi ekonomik ve ekolojik ihtilaflara da neden oluyor. Kim yerde mesela Akbelen'de olduğu gibi. Çok ciddi şeyler yaşadık, biliyorsunuz. Bunları anlatmama gerek yok. Ama ben geçmişte mesela bir çalışmada yer almıştım. Ondan da örnek vermek istiyorum. Tema Vakfı için Kaşgar Dağları'nda bir çalışmıştım. Seneler evvel, sanırım 2010 senesi vesaire gibiydi. Orada o dönem daha henüz Yusufeli hidroelektrik santrali yapılmamıştı. Ve ben o bölgedeki proje kapsamında 3500 yaklaşık hektarlık bir bölümünü etkisine alacaktı baraj. O projede mesela bir 25 yıllık ve de 50 yıllık bir ekonomik projeksiyon yapmıştım ekosistem hizmetlerini kullanarak. Ve yani hepsine baktım, bir bütüncül olarak bakmıştım. İşte karbon depolaması, yaşlı ormanların toprak tutma vesaire gibi. Hatta tarımsal ürünlerin de kaybı oldu orada. Çünkü zirai alanlar da var. Kereste değeri, işte otlatmada yaşanacak gelir kayıpları vesaire gibi baktığımızda, yani bu projeksiyonlara, barajın orada üreteceği enerjiyle karşılaştırdığımızda aslında rantable olmayacağını savunmuştum o çalışmada. Tabii ki bunların hiçbirisi işe yaramadı. Baraj tabii ki yapıldı. Burada da tabii ekosistem hizmetleri çalışmalarında yani iktidar ve güç dengelerine değinmeden bir yere gitmemiz naif olur diye düşünüyorum. Türkiye'de ne yazık ki tabii bu karar alma mekanizmaları çok merkeziyetçi, çok tepeden inme ve daha ekosistem hizmetlerine gelene kadar bir sürü ihtilaf ve mevzuyu konuşmamız da gerekiyor sanırım.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi size yine sorum var ama ondan önce yine sizin çok güzel bir seçiminizle devam etmek istiyorum, bir ara vermek istiyorum. The Suffers'ın 2022 tarihli albümü var, It Starts With Love. Oradaki bir parça, How Do We Heal, nasıl
1: Evet, bu parçayı da
0: iyileşiriz?
1: seçmemin nedeni aslında biraz evvel bahsettiğimiz konuyla biraz ilintili. Yani benim durduğum yerden belki bunu açıklamak isterim.
0: Tabii.
1: Aslında ekolojik şeyle, adaletle insanlara ve toplumdaki adalet arasında müthiş bir paralellik var. Yani toplum toplumun sosyal şeyi, yapısı ve sosyal adalet de çok önemli. Yani bunların hiçbir zaman ben ayrı görmüyorum. O yüzden bu parçayı seçtiğimi de belirtmek istedim.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir parça. Suffer's a Sun Little, Bryce the Third eşlik ediyor. How Do We Feel?

0: Evet, The Suffers'tan dinledik, How Do We Heal? Bu parçanın ardından size hemen son bölümde birkaç soru sormak istiyorum. Bu Science of the Total Environment'te yayınlanan makalenizde özellikle ekosistem hizmetleri araştırmanın Türkiye'de çoğunun üniversitelerden çıktığını ifade ediyorsunuz. Bu bilgi akademi dışına nasıl taşabilir? Belediyeler, işletmeler, vatandaşlar hangi tür roller üstlenebilir bu konuda?
1: Evet, yani yola çıkışı birazcık tabii akademik yoğunluklu oldu ekosistem hizmetlerinin makalenin de ortaya koyduğu üzere. Ama şimdi bence topluma daha fazla yayılmaya başladı ekosistem hizmetleri. Bir kere jargonumuza girmeye başladı. İnsanlar daha fazla bu kelimeyi bence duyar hale geldi. Ve bunlar iyi veya kötü şekilde veyahut da doğru veya yanlış şekilde bilinseler bile bilinmeye başladılar işte. Çünkü çok basit örneklerle herkes bence anlayabiliyor ormanların oksijen ürettiğini veyahut da işte ağaç köklerinin toprağı tuttuğunu vesaire gibi. Bunlar özellikle görselleştirebildiğimiz zaman anlayabildiğimiz mevhumlar haline geldi diye düşünüyorum. Bu niye Türkiye'de daha çok akademide sıkıştı kaldı? Niye hani toplumda yaygınlaşamadığı gibi sorulara yanıtları biz de araştırmacılar şu anda bunun üzerine bir çalışma da yürütüyoruz aslında bizim bu ESP Ekosistem Hizmetleri Ortaklığı grubumuz olarak. Ve bütün mevzuatları işte strateji belgelerini vesaire de incelemeye başladık. Yani aslında Türkiye'de bayağı bir gelişme oldu. Birçok bakanlığın altında birimler kuruldu, işte biyoçeşitlilik ekosistem hizmetleri dairesi kuruldu. Hem Orman Genel Müdürlüğü'nde hem Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde. Su yönetiminde keza bir sürü ekosistem hizmetleri odaklı çalışmalar yapıldı. Yani bir kıpırdanma, bir değişim kesinlikle muhakkak var. Fakat özel sektör kısmını çok iyi bilmiyorum, çok hakim değilim. O yüzden o konuda bir şey söylemekten çekiniyorum. Sanırım işletmeler daha çok hani sürdürülebilirlik raporları vesaire gibi konulara daha çok odaklanıyor. Ama sanırım karbon meselesinden ötürü bir miktar belki bir kompansasyon mekanizmaları gönüllü de olsa yapıyorlar. Yakın dönemde bu İPBES'in bir iş dünyası değerlendirmesi yayınlandı. Belki oraya refere edilebilir. Ama açıkçası ben çok özel sektöre hakim değilim. Fakat şeyle belediyelerin bayağı güzel çalışmaları var. Onların bir kısmını biliyorum. Mesela işte bir Çankaya ilçesinde Ankara'da bir şehir planlama aracı olarak ekosistem hizmetleri uygulaması yapıldı. Bornova'da iklim değişikliğine dirençli bir işte ilçe olarak ekosistem hizmetleri tabanlı bir planlama çalışması yapıldı vesaire gibi. Yani büyükşehir belediyeleri bence bayağı bir kafa yoruyorlar diye düşünüyorum imkanları dahilinde. Dolayısıyla da değişim geçiriyor. Yani öncelikler değişiyor, jargon da bazen ona göre değişiyor vesaire. Yani Türkiye'de dinamik bir yapı olduğunu söyleyebilirim ekosistem hizmetleri alanı.
0: Peki son olarak Türkiye için ulusal bir ekosistem hizmetleri değerlendirmesi tasarlasanız en önemli öncelikler neler olurdu?
1: Evet, aslında ben konuşmanın başına dönmek istiyorum. Çünkü biz Türkiye olarak bazı çok önemli uluslararası sözleşmelere tarafız. Bunlardan en önemlisi Küresel Biyoçeşitlilik Sözleşmesi. Bunun bu kapsamda bu Kunming-Montreal çerçevesi oluşturdu biliyorsunuz. Ve ekosistem hizmetleri orada da çok önemli bir yer tutuyor. Sözleşmenin hedeflerine baktığımız zaman bizim de kendi ulusal hedeflerimizi onunla uyumlaştırmaya çalışıyoruz. Hedef 2 mesela işte tüm bozulmuş ekosistemlerin %30'unu eski haline getirmek, biyoçeşitliliği, ekosistem işlevlerini ve hizmetlerini, ekolojik bütünlüğü ve bağlılığını birliği yani ekolojik bağlılığını birliği geliştirmek amacıyla 2030 yılına kadar mesela bozulmuş karasal iç su ve kıyı gibi ekosistemleri, kıyı deniz ekosistemlerini en az %30'unu etkili bir şekilde restore etme gibi taahhütlerimiz var. Veyahut da mesela yine bu Kunming-Montreal çerçevesinde hedef 3, 2030 senesine kadar bu doğal alanlarımızın, karalarımızın, sularımızın ve denizlerimizin %30'unu koruma gibi çok önemli taahhütlerimiz var. Ve bunlarda aslında ekosistem hizmetleri çalışmaları yürütmemiz lazım. Benim çok büyük bir hayalim bir ulusal ekosistem hizmetleri değerlendirmesi yapmamız. Ama onu yapabilmemiz için bazı temel yapı taşlarını oturtmamız gerekiyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ekosistem hizmetleri o kadar geniş bir alan ki ve o kadar fazla alt kırılımları var ki. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Ekosistem hizmetleri aynı zamanda doğanın İPBES jargonuyla söylemek gerekirse doğanın bir insana olan katkıları olarak da geçiyor. Yani hizmet kelimesinden uzaklaşıp. Yani bu alt kırılımlarda insanlar ne anlıyor? Bu ekosistem hizmeti veya işte doğanın insana olan katkısı neyi ifade ediyor ve nasıl ölçülebilir? Bu böyle bir uyumlaştırma yapmamız gerekiyor Türkiye'de. Yani terminolojide bir kere bazı sıkıntılarımız var. Çünkü ben bir şeyi bir şekilde ölçebilirim. Sen farklı şekilde ölçersin ama o zaman karşılaştırabilir olmaktan çıkıyorlar. Yani göstergelerle bunları yapmamız gerekiyor. Yani bir ekosistem hizmeti kategorisi ne göstergelerin neler olmalıdır? Bunları ulusal hesaplara nasıl yansıtabiliriz? Yani bunların izlemelerini nasıl yapacağız? Bunlar çok çok katmanlı süreçler. Dolayısıyla da yani biz bu gönüllü grup olarak ESP Türkiye olarak bunlara biraz kafa yoruyoruz ve işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunlar için de fon gerekiyor.
0: Evet, tabii.
1: Evet.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Süre su gibi akıp gitti. Programın sonuna geldik. Bize vakit ayırıp bugün bizle beraber bu kıymetli konuyu konuştuğunuz, bizi aydınlattığınız için tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Her bölümümüzün birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Dedektifi.
3: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
5: İş sağlığı ve

0: yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Can Atik ve Cem Ati'ye teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Merhaba sevgili müzikseverler, sana da merhaba sevgili esin kaynağım. Bir dönemlik bir aradan sonra tekrar karşınızdayım ama suç benim değil. Kimde olduğunu tahmin edersiniz sanırım. Bu sefer değişik bir zaman ve değişik bir program. Malum haliniz bu yıl, Bach'ın tabii ki Johann Sebastian'dan bahsediyoruz, 250. ölüm yılı. Kadim dostum sevgili Aykut Köksal, bana bir Bach programı yapma direktifini verdiğinde, ki bu 3 hafta kadar önceydi, aldı beni bir telaş. Nasıl hakkından geleceğim bu ağır ödevin, hem de hakkını vererek. Adamın eserlerinin sayısı Mozart artı Beethoven'inkilerden fazla. Neyse ki dostlar imdada yetişti. Şimdi huzurlarınızda onlara teşekkür etme zamanı. Önce çok kıymetli dostlar Cevza ve İrkin Aktüze'ye, sonra da yeni fakat derin dost Arif Çağlar'a. Onların maddi manevi destek ve yardımları olmasa bu programı değil yapabilmek tasarlayamazdım bile. Program nasıl olacak konusuna girmeden önce adı hakkında ufak bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Neden en büyük Bach? Gerek müzik tarihi kitaplarına, gerek çağımız icracılarının sözlerine dikkat edersek ki bu icracılar içerisinde Harnoncourt, Goebel, Rilling sayılabilir, Bach hakkındaki ortak kanının şu olduğunu görürüz. Kendinden önceki tüm müziğin toplamı, kendinden sonraki tüm müziğin çıkış noktası. Başta şahitler de var, başkaları da var. Bakın Beethoven ne diyor? Armoninin ölümsüz tanrısı. O olmasaydı biz olamazdık. Chopin tüm piyano repertuarında sadece Bach'ı ciddiye alıyor. Mateus pasyonunu müzik dünyasına tekrar kazandıran Mendelssohn'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Bakınız Berlioz ne diyor? Tek bir tanrı vardır Bach, Mendelssohn da onun peygamberidir. Onun müziğini beğenmeyenler de var. Şöyle demiş Hazret Sir Thomas Beecham. Çok fazla kontrpuan. Daha da kötüsü protestan kontrpuanı. Wagner de belki bu gruba sokulabilir. Ancak onu monotonlukla suçlayanlara, hiçbir yenilik getirmedi diye eleştirmeyenlere,

direnlere cevap gene büyük bir besteci olan Schumann'dan gelir. Yeni fikirlerin bitmez tükenmez tek ilham kaynağıdır Johann Sebastian Bach. Neden en büyük Bach? Yedi göbek çalgıcı ve besteci bir sülalenin tartışmasız en büyüğüdür de onda. Şimdi gelelim bu programın nasıl süreceğine. Şöyle bir yol izleyeceğiz. Hayatıyla birlikte Bach Werke Verzeichnis sırasına göre eserlerini inceleyip dinleyeceğiz. Peki ama bu Bach Werke Verzeichnis de nedir? Wolfgang Schmiede adlı bir zat-ı muhteremin Bach'ın eserlerini sistematik bir şekilde tasniflediği katalog. Bu tasnifte kronolojik sıra gözetilmemiş. Önce sesli eserler, yani kantatlar, motetler, missalar, magnifikatlar, pasyonlar, oratoryolar, dört sesli koraller, lidler, aryalar. Sonra enstrümantal eserler, ork, klavyeli çalgılar, lavta için. Sonra oda müziği, sonra konçertolar, uvertürler, kanonlar ve son olarak da müzikal sunuş ve füg sanatı. 1950'de ilk baskısı yapılan ve 1998'de yeni bulunan eserlerin de eklenmesiyle şimdilik son halini alan bu katalogdaki sayı 1126, yani eser sayısı. Üçte ek var. Son yılların en önemli iki buluşu şunlar. 1975'te kendi kullandığı Goldberg çeşitlemelerinin orijinal baskısının son sayfasında kendi el yazmasıyla yazdığı 14 kanon. 1985'te de Yale Üniversitesi'nde bir el yazması bulunuyor. Muhtemelen Arnstadt döneminde bestelediği 31 koral çalışma, Neumeister koleksiyonu. Bugün onun hayatındaki değişik yerleri belirtip, o dönem eserlerinden ufak örnekler sunarak genel bir tablo sunmak istiyorum. 21 Mart 1685'te Eisenach'ta doğan Johann Sebastian Bach, anne ve babasının ölümü üzerine 1695'te 5 yıl kalacağı Ordruf'a, ağabeyinin yanına gider. İlk or derslerini aldığı bu dönemden Bach Werke Verzeichnis 749 sayılı bir org koralini dinleyelim.

1703-1707 arası Arnstadt'tadır. Burada birçok org için koral çalışmasında bulunur. Bu dönemden şimdi de Bach Werke Verzeichnis 549 sayılı Do minör, Prelüd ve Fügü dinleyelim.

1707-1708 arası kısa bir süre Mühlhausen'dedir. Hayatı boyunca basılmış tek kantatından açış korosunu dinleyelim. Bach Werke Verzeichnis 71.

1708-1717 arası Weimar'dadır. Bu dönem org külliyatının bir en önemli kısmının bestelendiği dönemdir. Gene bu dönemde kantatlar bestelenmeye devam etmiş ve çembalo için tokatalar yazılmıştır. Şimdi bu dönemden önce org için Do major prelude ve fug, Bachwerke Verzeichnis 535,

Şimdi de geç Weimar döneminden 1715'lerden Bachwerke Verzeichnis 185 numaralı kantatından bir koral bölümü dinleyelim.

1717-1723 arasını geçirdiği Köthen dönemi belki de hayatının en mutlu dönemi. Hiçbir baskı yok, hiçbir mecburiyet yok. Dünyevi müziğinin neredeyse tamama yakınını bu devirde, bu dönemde bestelemiş. Şimdi bu dönemden Bachwerke Verzeichnis 1012 sayılı tek violonsel için süitten prelüt

Şimdi de gene bu dönemden Bachwerke Versailles 1030 sayılı flüt ve obbligato cembalo sonatından presto kısmını dinleyelim.

Şimdi de Bachwerke Verzeichnis 1046 numaralı 1. Brandenburg Konçertosu'nun 1. bölümünü dinleyelim.

Bach Werke Verzeichnis'in 245 numarası Johannes Pasyonu'ndur. Bu pasyonu Bach Köthen'de bestelemiştir. Ancak çok daha sonraları seslendirilmiş ve Bach bu pasyonu tekrar elden geçirmiş ve ikinci versiyonunu yazmıştır. Birinci versiyonun ikinci versiyondan farkı, Bach birinci versiyonda olan 3 tane aryayı ikincisinde kullanmamış. Belki de kalıp hala kayıp olan 4. pasyonunda kullanacaktı. Şimdi birinci versiyonundaki birinci aryayı Himmelreise, Gök Kubbe Yarıla adlı bu aryayı dinleyelim.

1723'ten öleceği 1750 yılına kadar da Leipzig'tedir bak, bak. Birçok problemi olur burada. Ancak ölümsüz birçok eserini de bu dönemde besteleyecektir. Şimdi missaların missası Bach Werke Verzeichnis 232 Si minör missadan Sanctus ve Plenisunt Söli.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Can Atik ve Cem Ati'ye teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

Ek. Cesur Yeni Dünya Üzerine. İlk olarak 1932'de yayınlanan Cesur Yeni Dünya, Ford'dan sonra 632'de bu istikrar yılında geçmektedir. Yani Amerikan araba kodamanı Henry Ford'un 1863-1947 gelişinden 632 yıl sonra. Henry Ford, ki onun çok başarılı olan T modeli 1908-1927, taşıma bandı ve uzmanlaşmış emek gibi salt toplu üretim yöntemleriyle üretilmiş ilk otomobildi. Ford, 9 yıllık savaşla büyük ekonomik bunalımın çifte felaketinden sonra kurulmuş bir küresel kast sistemi olan dünya devletinin önde gelen ilahıdır. Onun endüstri felsefesi de bu düzen içindeki hayatın her yönüne hükmeder. Dünya devletinin istikrarı, biyolojik mühendislik ve insanı her yönden koşullandırmanın terkibiyle sağlanır. Bu devletin standartlaştırılmış 2 milyar yurttaşı sadece 10 bin soyadını paylaşır, dünyaya da doğarak gelmemişlerdir. Önceden belirlenmiş rollerini yerine getirmek üzere kuluçkadan çıkarılmışlardır. Politik gövdedeki hücrelerden öte bir şey değillerdir. Çocuklukta edilgen itaatin, maddi tüketimin ve önüne gelenle düşünmeden yatıp kalkmanın erdemleri, hipnopedya yani uykuda öğretim yoluyla telkin edilir. İleriki yaşamlarında, dünya devletinin yurttaşlarına ücretsiz somalar, hükümetçe onaylanmış haplar verilir ve sürü halinde cemaat terennümleri ve dayanışma ayinleri için toplanırlar. Ki rutin olarak bir sefahat alemiyle sona ererler. Bu toplantılar, dünya devletinin sav sözü olan büyük harflerle cemaat, özdeşlik, istikrar değerlerini daha derin biçimde aşılamak için düzenlenir. Hayatın her yönü toplumsal yarar düzeyine indirgenmiştir. Hatta cesetlerden kullanışlı fosfor kaynakları olarak yararlanılmaktadır. Dünya devletinin 10 bölgesinden her biri, yerel dünya denetçisi tarafından yönetilir. Ford Hazretleri Mustafa Mond, Londra merkezli Batı Avrupa bölgesinin denetçisidir ve en altta ayak işleri için döllenmiş epsilon eksi yarı moronlarıyla onların üstünde gitgide artan yetenek kaslarının sıralandığı bir kitle bulunan hiyerarşik, fabrika benzeri bir firmanın başını çeker. Mond'un hemen altında bir alfa artı entelektüeller kastı vardır. Bernard Marx ve Helmholtz Watson bu elitin üyeleridir. Ama her ikisi de yalnız kalmak ve cinsellikten sakınmak gibi sapkın hazlardan hoşlanan eğilimler geliştirmişlerdir. Çok iyi bilmektedirler ki, görevleri çocuksu olmaktır ve birey duygulandığında toplum yalpalar. Her ikisi de alfa artı uyumsuzları için sığınak işlevi gören adalardan birine sürülmeye yazgılıdır. Dünya devletinin sınırları dışında yaşamasına izin verilen diğer tek insanlar da çeşitli vahşi ayrı bölgelerinde yaşayanlardır. Kendilerini çevreleyen Fort Gill cehennemden elektrikli tellerle ayrıldıkları için vahşiler hala evlenmekteler, sevişip çocuk doğurmakta ve eskisi gibi ölmektedirler. İşte New Mexico'daki ayrı bölgeyi ziyaret ederken Bernard Marx, John adlı bir vahşiye rastlar ve onu Londra'ya getirir. John ilkin kendisini çevreleyen yeni dünya karşısında coşkuya kapılır ve Londra'dan büyük ilgi görür. Fakat kısa süre sonra dünya devletince hayal kırıklığına uğratılır ve John'un perspektifinden Ford'dan sonra 632'nin eksiksiz totaliter dehşeti teyit edilir. Cesur Yeni Dünya, uzun zamandır Zamyatin'in Bizi 1920-21, Costler'in Gün Ortasında Karanlığı 1940 ve Orwell'in 1949 tarihli 1949

0: olarak kendiliğinden akla gelen yaygın bir medya kalıp sözü şimdilerde. Ne var ki romanı yazarken Huxley kafasında kabusumsu gelecekten başka şeyler de taşıyordu ve romanın tasarlanıp yazıldığı koşulları bilmek bize birçok okuyucunun Cesur Yeni Dünya'da sezdiği kararsızlığı açıklamakta yardımcı olabilir. Kardeşi Julian'a Ağustos 1918'de yazdığı mektupta Aldous Huxley, Birinci Dünya Savaşı'nın en kötü sonuçlarından birinin Amerika'nın dünya egemenliğinin kaçınılmaz hızlanışı olacağını tahmin etmişti.
1: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
2: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mete Göktuğ'a teşekkür ederiz.
2: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

Thank you.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu Ankara'da kuruldu. Sonra İzmir ve en son İstanbul Beyoğlu'nda çalışmalarına devam etti. Çukurcuma'da Masumiyet Müzesi'nin çapraz karşısında çok katlı bir binada çalışmalarını sürdüren grup, sonraki yıllarda Taksim'e yakın bir apartman dairesinde çalışmaya devam etti. Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu'nu ilk kez 2006 yılında İmroz Kaleköy plajında Romeo ve Juliet oyunlarıyla tanımıştım. Oyun en az çocuklar kadar bizleri de büyülemişti. Oyundan sonra İmroz Barajı'nı yukarıdan gören bir tepede gecenin geç saatlerine kadar şarkılar söylemiştik. Ay ışığında İmroz'un büyüsü inanılmazdı. Programın başında dinlediğimiz Fikret Kızılok şarkısı o geceden bir kayıt. Kayıt çok iyi değil ama sanıyorum Nilhan'ın gitarı ve güzel sesi bu kusurumu az da olsa hafifletmiştir. Nilhan İzmir'de yaşıyor. Programı dinliyorsa ona da buradan bir selam göndermek istiyorum. Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu ile dostluğumuz sonraki yıllarda İstanbul'a devam etti. Tiyatronun kurucularından Çağrı Yılmaz, 11 yıl önce Arjantin'e, sonra Meksika'ya ve sonra da Montenegro'ya göç etti. 3 yıldır Berlin'de yaşayan Çağrı, bu yıl 23 Nisan'da Nesin Vakfı Çocuk Şenliği'ne kuklalarıyla katıldı ve geçtiğimiz günlerde Berlin'e döndü. Çağrı Yılmaz ile Berlin'e dönüşü öncesi Kurtuluş'ta kaldığı evde bir söyleşi yaptık. Bugün programda müzik biraz daha az olacak. Çağrı'nın yol hikayesini müziklerle bölmek istemedim açıkçası. Haftaya bu kez sevgili arkadaşım Nurdan İpek program konuğum olacak. Bu kaydı yayına hazırlayan Apaçık Radyo yapım ekibine ve yayını sizlere ulaştıran sevgili Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri bu keyifli söyleşiyle baş başa bırakmak istiyorum. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Bugün Kurtuluş'tayız. Sevgili Çağrı Yılmaz'la Almanya seyahatinin hemen öncesinde birlikteyiz. Seninle ve Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu ile ilk kez 2006 yılında İmroz'da tanışmıştım. Kaleköy sahilindeki o gecede her yaştan çocuk büyük bir şaşkınlıkla ve keyifle önce ipli kukla gösterisini izlemiştik. Sonra da şarkılar söylemiştik. Romeo Juliet oyunuydu değil mi?
1: Romeo ve Juliet, evet.
0: Bugün kukla tiyatrosundan söz edeceğiz ama önce senin ilk kukla hatıran nedir diye sorsam nasıl tanıştın kuklayla?
1: Ben ilk aslında Ankara'da ot oyuncularındaydım. ODTÜ'de okudum ben. Haluk Yücel'in bir oyununa gittim. Bir arkadaşım bilet almıştı gazetede görüp.
0: Hangi sene?
1: 97 filandır. Hani çocukken filan izlemedim ben kukla tiyatrosu. Hiç tanışmamıştım. Evet. Ama tiyatro ile ilgilendiğim için değişik geldi. Oyunu izleyince de bayağı orada büyülendim ve yani ben bunu yapacağım diye bir karar verdim. Hemen ilk izlediğim oyundan sonra.
0: Hani bu insanların büyük çoğunluğu kuklayı neden çocuklarla ilişkilendiriyor?
1: Şöyle aslında kuklanın popüler kullanımı çocuklara dair hem televizyonda hem tiyatroda. O yüzden daha alışık oldukları, daha kolay gelen, işte kendilerine de çok yakıştıramadıkları bir alan. Ama onu kırmak için aslında hem yetişkin hem çocuk oyunu olan işte Family Play dediğimiz formatta oyunlar da var. Yetişkinlerin de izleyebildiği çocuklarla birlikte. Ya da giderek yayılan sadece yetişkinlere yönelik oyunlar da var. Ama bu bir alışkanlık meselesi. Aslında alışık değiller.
0: Anladım. Şey hatta program kayıt öncesi konuşuyorduk da hani gösterilerden sonra sık sık hani bu kukla değilmiş aslında gibi tepkiler aldığını söylüyorsun. İnsanlar neyi kukla olarak görüyor?
1: Çağrı. Belki daha basite alıyorlar, daha basit düşünüyorlar. Oysa kukla tiyatrosu çok sinema imgelemini taşıyan bir tiyatro. Çünkü animated, inanimate object diyoruz. Canlandırılmış, cansız nesne. Çok o yüzden hem fotoğraf dilini, hem sinema dilini, hem dans tiyatrosunu hareket ağırlıklı olduğu için barındıran bir alan. O yüzden aslında yetişkine yönelik kuklayı ilk kez seyrettiklerinde biraz şaşkınlık duyuyorlar ve işte o basite indirgemekten dolayı hani daha önce niye gitmedik, niye izlemedik gibi bir söylem.
0: O İmroz'daki ilk gösteride bendeki duygu da oydu. dünyada yetişkinlere yönelik çok güçlü bir kukla geleneği var aslında, değil mi? Hani bizim ülkemizde belki çok biz şahit olmadık ama.
1: Var ama orada da Latin Amerika biraz daha farklı. Orada daha iyi köklenmiş durumda yetişkinlere yönelik oyun. Ama Avrupa'da da yetişkin ve çocuk çok net ayrılmış durumda. Orada da yani ikisinin yine birlikte izleyebileceği oyunlar o kadar mümkün görünmüyor. Hani bir şeyi ya yetişkine yaparsın ya çocuğa yaparsın mantığında bakıyorlar.
0: Kukla tiyatrosu ile fiziksel tiyatro, dans tiyatrosu ve obje tiyatrosu arasındaki ilişki nedir?
1: Kukla kendisi bir obje. Obje tiyatrosu daha yeni böyle yayılmaya başlayan bir alan. Yani kukla formunda olmayan nedir? İnsansı ve ya da hayvansı bir formu taklit etmeden sadece objenin aslında canlandırılmasına dayanıyor. Ve kuklada asıl mevzu tasarımdan itibaren sahneye daha çıkmadan önce hareket olduğundan dans tiyatrosuyla çok bağlantılı. Çünkü birinci mesele aslında hangi metni alırsan al, önce kuklanın nasıl hareket edeceğini ve o harekete göre tekniğinin ne olacağını bulmak.
0: Bir oyuncunun bedeni ile kuklanın bedeni arasındaki ilişki nasıl kuruluyor? İnsan boyutunda kuklalarla sahne almıştınız, hatırlıyorum. Kırım Kilisesi'nde Notre Dame'ın Kamburunu oynamıştınız.
1: Hibrit formlar da var. Şöyle, zaten kuklada oynatıcıyla oynatılanı çok ayırt etmek mümkün değil bizim gözümüzden, sahnedeki kuklacının gözünden. Çünkü ben ona öteki tene geçiş diyorum. Yani kuklayı çok iyi bilmen lazım ki onun hangi harekete ihtiyacı olduğunu, kendi bedenini de ona göre uyumlayıp dönüştürebilirsin. Bununla bağlantılı orada mesela buto dansıyla da onu çok ilişkilendiriyorum. Çünkü Tatsumi Hijikata'nın söylediği bir şey var mesela dansa dair. Sahnede ölen kız kardeşlerimden birini canlandırıyorum ve benim bedenim çöktüğü anda onun bedeni ayaklanıyor gibi bir tanım kullanır. Aslında kuklacı da kuklayı oynatırken hani kendi bedenini unutup gerçekten kuklanın bedeninden, kuklanın gözünden etrafı görmeye odaklanır duruma gelir.
0: Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu'na nasıl geldiniz? Sanıyorum bir dönem Prag'da kaldınız, değil mi Emre ile? Söz eder misin?
1: Ben bunu Haluk Yücel'i izledikten sonra aslında Ankara'dayım ki onun atölyesine gittim bir süre. Onların çalışmalarını izledim. Sonra da Türkiye'de işte bir okul var mı, bunu nerede öğrenebilirim gibi bir araştırmaya girdim. Ama o dönem sadece çoğunlukla gelenekselciler vardı, karagözcüler ve daha Türkiye'de erkek bir şeydi kukla ve işte ustadan çırağa geçen hani elden ele aktarılan bir sistemi vardı. O yüzden böyle üniversitede bizim haftada bir gün bilgisayara girebileceğimiz bir ders vardı. Orada Prag'da bir okul buldum araştırırken tesadüfen yabancı öğrencileri de kabul ediyorlardı. Oraya gittik Emre ile birlikte. Orada kukla yapım, oynatım üzerine bir eğitim aldık. Bir alan tiyatrosu yapan, alanda kukla tiyatrosu yapan bir grupla çalıştık ve sonra Türkiye'ye
0: Ne kadar
1: döndük.
0: kaldınız?
1: Bir gidip gelmenle 2 yıla yakın bir zaman
0: Hangi seneydi?
1: geçirdik. Oh, 99'da.
0: 99'da.
1: 2001 yılında da Ahşap Çerçeve'yi kurduk
0: Türkiye'ye
1: Ankara'da.
0: geldiniz. Ha, Ankara'da başladınız önce. Sonra İstanbul
1: Ankara,
0: maceranız
1: İzmir ve İstanbul
0: İzmir.
1: yaptık.
0: Güzel de bir atölyeniz vardı, hatırlıyorum, Çukurcuma'da. Şimdiki Masumiyet Müzesi'nin sokağındaydı, değil mi?
1: O İstanbul'daki ilk atölyemizde 4 katlı bir binaydı. Bir katını zaten sahne ve kafe gibi de kullanıyorduk. Hem oyunlar oynuyorduk hem bir katında ders veriyorduk. Bir showroom'u vardı
0: Yapım
1: ve
0: atölyeniz vardı.
1: evet bayağı uzun bir süre devam etti o.
0: Kukla yapımını da Prag'da mı öğrendiniz?
1: Evet. Ama şöyle sadece ipli kukla yapımını öğrendik aslında,
0: Marionet.
1: marionet yapımını. Hani daha sonra kendimiz çalışarak başka formları yapmaya falan geçtik.
0: Kukla sanatçılığı Türkiye'de nasıl bir yaşam biçimi gerektiriyor?
1: Yani
0: Kolay bir iş olmadığını biliyorum, değil mi? Aslında hayatınızın tamamı oluyor.
1: hayatımızın tamamı oluyor. Hani benim için hep şöyle bir tarafı vardı. Aslında nerede olursam olayım, Türkiye'de de öyleydi. Ben atölyemin kapısını kapattığım zaman çok mutluyum. Hani o yaşantının getirdiği en büyük şey o herhalde. Gerçekten mutluluk onu söyleyebilirim. Evet. Ama hani tiyatro da çok zor giden bir iş artık Türkiye'de. Özellikle günümüz koşullarından baktığımızda. Kukla tiyatrosu da tiyatrodan çok daha az seyirciyle çok daha zor ilerleyen bir mesele.
0: 2 ay oldu değil mi aşağı yukarı Berlin'den geldin?
1: 2 ay evet,
0: atölyeye kaçtım. Gittin. Bina duruyor mu yerinde?
1: Bina duruyor ama bayağı yani yıkılacak gibi gözüküyor. Bu arada Çukurcuma çok değişmiş yani, her şey yenilenmiş, işte bir galeriler, kafeler bir şey olmuş ama o bina böyle bayağı kötü durumda, üzücü bir şey.
0: İlk yaptığın kuklayı hatırlıyor musun Çağrı?
1: Hatırlıyorum. Kukla hatta hala bende, benim İstanbul'daki evimin çatısında bir depom var. Sandıkta. Ahşap çerçevenin de bir sürü kuklası orada sandıktalar. O bir süngerden direkt oynatımla işte bir kız çocuğu ölçülerinde bir kukla. Çok basit bir kukla. Mıtnıcık adı da.
0: Çok güzel. Peki kukla yapımı mı yoksa oynatmasını mı daha çok seviyorsun?
1: İkisinin çok farklı tatları var. Ben hani sadece yapımı da çok seviyorum. Çok daha sessiz ilerleyen, daha böyle içe kapalı bir iş çünkü yapım. Daha kendimle baş başa olduğum. Oynatımda da aslında işte o hareket potansiyelini bulmayı, gerçekten o öteki tene geçişi, onu kavramayı, bunu çalışmayı seviyorum.
0: Peki hiç seni şaşırtan, kontrolden çıkan bir gösteri yaşadın mı? Sahnelerken.
1: Bizim ilk yaptığımız kukla oyunu Ankara'da Düğün diye bir oyundu. Ben hatta Ankara'ya gittim buraya geldiğimde bir oyun oynamaya. O dönem orada oynamış bir arkadaşımla da konuştum. Orada hem biz yeniydik hem Türkiye'de yeni bir alandı ve sahnede hem değişik kukla türleri, dev kukalar da vardı. Yani bayağı bir iskele kuruyorduk sahneye onları oynatmak için, dev ipli kuklalar. Ve böyle ateş oyunları gibi böyle sirk gösterileri de içeren bir şey vardı. Fakat o kadar kontrolden çıktı ki her şey. Yani, ve bir kez oynadık ve Ankara'yı terk ettik.
0: Evet. Kukular mı aldı oyunu eve?
1: Bayağı her şey, bütün objeler oyuna aldı yani ve kontrol edemedik. Oyunu bitirdik. Sohbeti çok enteresandı. Sonrasında da insanlarla sohbet ettik. Ben genelde oyunların sonunda hala o geleneği sürdürüyorum. Bir de insanların kuklaları dokunmasını, onları sonra denemesini falan da istiyorum. Ve orada mesela biz böyle utançtan insanlara bakamayacak durumdayız falan. Ama şöyle yorumlar geliyor. Bu çok güzel bir insanlık tarihi anlatısıydı falan gibi. Ama korkunçtu çok, gerçekten.
0: Aynen. Peki bu hani insanlar binlerce yıldır kukla oynatıyor. Bilinen en eski kuklalar hangi uygarlıklarda görülüyor?
1: Endonezya, Bali ve Java'da doğuyor ve ilk bilinenler aslında gölge kuklaları. Ve bir sinema gibi bir eğlence türü kukla tiyatrosu. Bizdeki Karagöz gibi teknik olarak. Tabii onların geleneksel formlarında başka karakterler var. Ama 12 saat süren şehrin bir toplanma alanında, bir meydanda veya göl varsa gölün kenarında böyle akşam başlayıp sabaha kadar arada pilav, çay servisi falan yapılan bir oyun türü Endonezya'da.
0: Endonezya'da
1: gölge oyunu izlemedim. Endonezya'dan gelmiş bir kuklacıyı İstanbul Kukla Festivali'nde izlemiştim galiba. Çünkü şöyle de bir şey var. Bir orkestrası var. Gamelan Orkestrası. Ve kuklacı orkestrayla birlikte sahneye çıkartılıyor. Bir şemsiyenin altında. Taşınırmış gibi. Ve oyun süresince de orkestra ona eşlik ediyor. Enteresan oyunlar.
0: Çok güzel.
1: Bir de sopalı kukla geleneği var. Hani ilk çıkan kuklalarda yine Endonezya ve Bali'de sopalı oynatılan, gölge olmayan normal kukla formundaki kuklalar var.
0: Hemen dünyanın hemen her kültüründe var değil mi?
1: Var, değişik formlar almış.
0: Antik çağlarda da var diye biliyorum.
1: İlk mesela bilinen ipli kuklaya dair yazı M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de yazılı bir kayıt var. Şöyle geçiyor, bir şehir kuşatma altına alınıyor. Kuşatma altına alınan şehrin yöneticileri kuşatan imparatorun çadırına kukla gönderiyorlar. Bunlar ipli kuklalar, bir kuklacı gönderiyorlar. Ve imparatorun karısı bu kuklaları kıskanıyor, bunların oynama biçimini. Ve biz buraya girersek işte ben kocamı kaybederim ve erkeklerimiz giderler diyor ve kuşatma geri çekiliyor. Böyle bir kayıt var.
0: Peki o yani antik çağlarda eğlence miydi kukla yoksa eğitim aracı mıydı?
1: Aslında eğlence.
0: Eğlence.
1: Yani ve tek eğlence. Çünkü... Ve o bölgenin koşullarına göre oluşuyor her yerde. Vietnam'ın mesela su kuklası diye bir tekniği var. Çünkü sadece göl var ve gölün içinden sopalarla kukla oynatıyorlar. Yine insanlar gölün etrafında yerleşiyor. Evet, bir eğlence.
0: Marionet nedir?
1: Marionet ipli kukladır. Kukla türlerini dörde ayırıyoruz. İşte gölge kuklası, el kuklası, sopalı kukla ve ipli kukla diye. İpli kukla marionet alanı oluyor. Bunun dışında daha modern dönemde eklenen hibrit kuklalar ve obje tiyatrosu olarak kukla çıkıyor karşımıza.
0: Peki marionetin diğer kukla türleri arasındaki hani temel fark nedir?
1: Aslında oynatılma biçimi, çünkü diğer kukla türleri direkt oynatım, objeye direkt temas ederek hepsinde oynatım var. Marionette iplerle hareket kontrolü sağlanması. Çok değişiyor. Evet, sabit bir şey değil. Hani çok klasik bir kukla, sadece adım atan, işte eğilip kalkan, kafasını çeviren diyelim, 8 tane iple falan oynatılabilir. Ama hareket kapasitesi arttıkça bayağı ip sayısı da çoğalıyor.
0: Öğrenmek de bayağı zor değil mi?
1: Evet, pratikle ilgili bir şey diyeyim, zor demeyeyim de çok pratik yapmak gerekiyor. Hani gerçekten bir enstrüman çalışır gibi çalışmak gereken bir alan.
0: Mesela yeni başlayanlar için en zor hareket hangisi?
1: Şöyle anlatayım, mesela trik kukla dediğimiz bir kukla türü var, ipli kuklada da, marionette. Orada işte sadece yürüme değil de son oynadığım oyunda, Hayalet Kabare'de mesela trik kukalarla yapılmış bir oyun. Mesela bir trapezin üzerinde nasıl hareket eder ipli kukla veya işte bir aleti nasıl kullanır, bir süpürgeyi nasıl kullanır veya tek oynatıcıyla iki karakter nasıl karşılaşır gibi şeylere gidiyor. O yüzden çok, o çok dallanıp budaklanan bir şey.
0: Peki kukla mı sanatçıyı yönetiyor yoksa sanatçı mı kuklayı?
1: Bence daha çok kukla sanatçıyı yönetiyor. Çünkü onun formunu almadan oynatımı sağlamak mümkün değil. Yani onun formuna girmek gerekiyor.
0: Kukla ile anlatılması en zor konu nedir?
1: Ya biz genelde hani kendi oyunlarımda da öyle, Ahşam Çerçeve ile de çoğunlukla ya klasik metinler üzerinden gittik ya da hareketi yazarak gittik. Aslında başlangıcında hepsi zor diyebilirim. Çünkü o ahşap çerçevede de genellikle sözsüz ya da söz kullanıyorsak, klasik bir metinse mümkün olduğunca onu aza indirgeyerek kullanmaya çalıştık. O yüzden işte sözü kullanmadan onu nasıl yapacağız hareketli veya işte bir iki cümle kullanarak kısmı aslında her şey için başlangıçta çok zor. Çünkü çok karmaşık bir şey aslında. Çok basit bir haline getirmeye çalışıyoruz bir yandan. Hani herkes için anlaşılabilir olması gerekiyor. O yüzden bence ne yapılırsa yapılsın başlangıçta hepsi çok zor.
0: Doğru. Kukla tiyatrosu dijital çağda nasıl ayakta kalıyor?
1: Ben de yaptığım iş artık çok primitif buluyorum bir taraf. Yani öyle bir taraf var. Gerçekten çok primitif. Hatta işte CNC tezgahları var. Hani yapımında bile 3 boyutlu makine gibi çıkarabiliyorlar. Mesela benim bir kuklayı yapma sürem işte herhangi bir 50 santim bir kuklayı 48-55 saat arasında mekanizma ile birlikte. Bu bir haftada da yapılabilir ama daha uzun sürede de olur. Hani çalışma saatine göre. Hani bu onunla yarışamayacak bir şey ama yine de derste verdiğim için, sürekli atölye yaptığım için şeyi görüyorum. İnsanlar mesela grafik tasarımı da yapsa, başka bir alanda dijitalde de çalışsa bir süre sonra oraya dönüyor. Yani o alan hiç kapanmıyor.
0: Atölyede bir kuklanın doğuş süreci nasıl ilerliyor? Önce oyunu yazıyorsun değil mi?
1: Şöyle, evet. Önce oyun, sonra bu nasıl hareketlenecek? Kaç kişi oynatacak sahnede? Kaç kişi olacak? Bundan sonra bir teknik çizimini yapıyorum kuklanın. Yapılacak malzemeye göre, işte malzemesi neyse. Ona göre yapım sürecine geçiyorum. Sonra işte kostümüdür, aksesuarlarıdır, saçıdır filan, böyle ayrıntılar giriyor.
0: Ahşap seçiminde peki neye dikkat ediyorsun? Hafiflik mi?
1: hem hafif hem de sağlam olmalı. O yüzden ıhlamur kullanıyorum genellikle ya da sedir ağacı da kullanıyorum. Ya yani o aslında o bölgede ne varsa o ağacı kullanıyorum.
0: Şimdi bugüne kadar yaptığın en özel kukla hangisi?
1: Düşüneyim. Ayırmayayım ama değil mi? Ayırayım onları. Ayırmayayım.
0: Yapmak isteyip de henüz yapamadığın bir kukla ya da proje var mı?
1: Şöyle hani şu an üzerinde çalıştığım işler var. Onları hani böyle hep düşünüp de yapamadığım bir şey yok ama şu an böyle çalışmakta olduğum bir yine hibrit kukla, daha böyle bedeni parçalanabilir bir kukla üzerinden bir hikaye yaratmak istiyorum. Öyle bir şey
0: Berlin'de
1: var.
0: Berlin'de çalışıyorsun projeyi. Dünyanın birçok ülkesinde kukla sanatı var. Ama hani kuklanın başkenti Prag mı hala?
1: Yani yine evet, Avusturya, Çek Cumhuriyeti önemli diyebiliriz. Ama şöyle tiyatro açısından da şimdi çok değişik formlarda tiyatro yapıyorlar. O yüzden önemli. Ama bizim gittiğimiz yıllarda mesela Prag'da her yer böyle kukla atölyesi doluydu. Yani şehir bir ıhlamur kokardı gerçekten. Atölyelerden gelen öyle bir hani koku vardı. Şimdi biraz daha o turistik tarafını öne çıkarmışlar. Atölyeler kapanmış. Yani belki bir ya da iki özel atölye bulabilirsiniz hani şehrin merkezinde. O yüzden biraz o tadı kaçmış. Ama tiyatro yapma biçimi olarak hani gerçekten hala çok iyiler.
0: Son 11 yılda Arjantin, Meksika, Montenegro, Karadağ'da ve şu anda da Berlin'de yaşadın. Neden yola çıktın? Yani İstanbul'u bırakıp.
1: Şöyle oldu. Aslında ben 2015'te gittim ama 2013'te geziden sonra sokakta sürekli artan bir şiddet olmaya başladı. O
0: Beyoğlu'nda yaşıyordun sen.
1: Evet, Taksim'de, atölyemde Taksim'deydi. Aynı zamanda aynı yerde bir üst katta yaşıyordum. Ve gerçekten böyle hani arkadaşlarımız, tanıdıklarımız böyle olur olmaz yerlerde tuhaf şeylerle karşılaşmaya başladılar ve bu hani şöyle bir sorgulamaya getirdi artık gündelik yaşamda. Yani ben burada hani ne yapıyorum, niye böyle bir iş yapıyorum ve üretememeye başladım. Hani gerçekten böyle yaptığım işin altını dolduramamaya başladım. O yüzden aslında ben başka bir yere gidebiliriz. Hani başka bir yaşam mümkün. Belki de öyle bir kapı açarım. Hani ben giderim ve benim arkamdan da birileri gelir diye. İlk Arjantin'e gittim. Orada da Unimalar'la yazıştım aslında, Latin Amerika'daki. Unima'da kuklacılar için, dünyanın her yerindeki kuklacılar için bir birlik. Hem her ülkede merkezi var hem de uluslararası bir merkezi daha var. Arjantin Unima ilk cevap verdi ve o yüzden hani Arjantin'e gittim. 3 yıl kaldım.
0: Uzun bir süre. Sonra Meksika mı?
1: Sonra Meksika'ya gittim. Arjantin'de de kendi içinde zorlukları vardı ülkenin. Bir de böyle biraz daha lojistik olarak aslında daha fazla yere ulaşabileceğim, işte daha kolay malzeme bulabileceğim bir yere gitmek istedim. Onu gerçekten böyle harita üzerinde bir çalışma yapıp hani Meksika'yı buldum. Ben Meksika'ya gitmek istiyorum
0: hangi
1: diye.
0: Hangi kentte kaldın Meksika'da?
1: Bir süre Cancun'da kaldım. Cancun. Sonra orada Merida'da bir festivale gittim. Bağımsız Tiyatrolar Festivali'ne. Orada da Mexico City'den bir tiyatro grubuyla tanıştım. Tadeko Tiyatro'yla. Ve sonra Mexico City'de Tadeko Tiyatro'ya gittim. Sanatçıların kaldığı bir yerleri vardı tiyatronun yan tarafında. Orada uzun bir süre kaldım. Hem beraber işler yaptık. Onların oyunlarını kukla yaptım. Hem kendim ders verdim orada. Uzun bir sürede aslında oradan başka yerlere, Meksika'nın başka bölgelerine hem oyun oynamaya hem atölye yapmaya gittim.
0: Sonra Montenegro mu?
1: Sonra Montenegro Avrupa, biraz Türkiye'ye o pandemiden sonra evet Türkiye'ye yaklaşmak istedim. Ama aslında tiyatro açısından çok iyi geçmedi. Çünkü daha işte popüler kültürün falan önemli olduğu bir yer. Çok fazla hani ne bileyim Sırbistan'dan bir televizyon yıldızı falan gelirse onun oyununa gidiyorlar. Biraz Türkiye'de de tiyatro öyle bir şeye çevrilmiş galiba hani bu gelişimde onu
0: sonra
1: gördüm.
0: Berlin.
1: Evet sonra Berlin'de işte iki yıl oldu galiba.
0: Arjantin, Meksika, Montenegro ve Berlin seyircisi arasında ne gibi farklar gördün? Yani kuklalar farklı dilleri konuşan insanlarla iletişim kurmayı kolaylaştırıyor mu?
1: Bence kolaylaştırıyor çünkü yani kuklanın sahne üzerindeki algısı zaten kendisinden başka hiçbir şeyi temsil etmiyor. Temsil ettirebilirsiniz ama yine de obje olduğu için kendinde şey olarak sahnede. O yüzden de insanlar doğrudan iletişim kuruyor ve doğrudan aslında bir empatiyle izlemeye başlıyorlar kuklayı. Bir de sözsüz oyun yapıyorum yani çok uzun zamandır. Sadece müzik kullanarak bunun da çok etkisi var. Ama yani Latin Amerika'da kukla daha köklü bir geleneğe sahip olduğu için insanlarla iletişim kurması veya orada oyun oynamak, orada kuklacı olarak yaşamak gerçekten çok daha rahat. Ama Montenegro'da zordu. Hani zaten tiyatro zor. Mesela bağımsız tiyatrosu olmayan bir ülke düştün. Bir ülkenin bağımsız tiyatrosunun da olması gerekir ciddi anlamda. Veya Berlin'de daha kategorize edilmiş durum. Sadece yetişkine yapılır oyun ya da sadece çocuğa yapılır gibi. Bence daha katı duruyorlar. O yüzden yine de Latin Amerika gerçekten çok daha rahat bir yerde kukla için, kuklacı olmak için.
0: Arjantin, Meksika, Karadağ, bugün de Berlin'de yaşıyorsun. Bu dil sorunu nasıl çözdün, çözüyorsun? Yani Latince, İspanyolca öğrendin mi? Almanlarla İngilizce mi konuşuyorsun?
1: Öğrendim, İspanyolca öğrendim. En çok Latin Amerika'da kaldığım için ilk şöyle bir şey oldu işte Arjantin'de ilk kaldığım süreçte tabii ki bilmiyordum İspanyolca yani kendim böyle uygulamalardan falan öğrenmeye çalıştım ki hiçbir şey öğrenmediğimi gördüm böylece. O yüzden Arjantin'de bir süre bir kursa gittim. Hani orada daha böyle günlük konuşmayı falan çözdüm gerçekten. Ama yine bir dili öğrenmek yani çok fazla zaman gerektiren bir şey. Dili öğrenmek için gerçekten o dille kavramsal olarak konuşabilmek de
0: düşünmek
1: gerekiyor. O dille düşünmek gerekiyor. Meksika'ya gittiğimde aslında daha tam kendi işim üzerine de tiyatro üzerine de İspanyolca konuşabilir durumdaydım. Ve işte bu gittiğim bağımsız tiyatro festivalinde şöyle bir şey vardı. Oyunlardan sonra bütün gruplarla bir söyleşi yapılıyor. Hani kimsin, nereden geldin, daha önce ne işler yaptın gibi sohbet gidiyordu. O da çok güzel grupları birbirine bağlayan bir hikayeydi aslında. Mesela ben ilk kez orada kendi kukla tiyatrosu geçmişimi İspanyolca olarak anlattım insanlara. Ve bunu anlatırken böyle o zamana kadar önceki 3 sene hiç konuşmadığım için bunun hakkında yani bir sürü şeyi kendi yaptığım işlere dair unuttuğumu fark ettim. Yani onu tekrar İspanyolca konuşunca kendi hafızamı yeniledim aslında ve onu orada onlara da söyledim. Hani bu kadar süre bunu konuşmamış olmak aslında bana kendi geçmişimi sildirmiş bir taraftan.
0: Peki bir kukla sanatçısı göç ederken yanında ne taşır?
1: Kuklalarını.
0: Gerçekten o sandık şeyi götürdün mü gittiğin her yere?
1: Götürdüm bayağı.
0: El aletlerin var. Biliyorum koca bir atölyen vardı burada.
1: El aletleri için şöyle bir şey oldu. İlk başta Arjantin'e giderken bir iki alet götürdüm. Onları bıraktım çünkü orada bu elektrik sistemi değişik. Zaten buradaki aleti orada kullanamıyoruz. Onun hani çeviricisini falan da bulmak mümkün değildi. Sonra yani aslında şöyle benim için birinci temel önemli olan şey kuklaları götürebilmekti. O yüzden sürekli önce kuklaları hazırladım. Genellikle iki bavulla dolaştım. Ondan sonra aletleri ya gittiğim yerde aldım ya birilerinden buldum. Mesela ders vermek için Meksika'da müzik enstrümanları yapımcıların atölyelerini kullandım. Yani hepsi de açtılar. Zaten oradaki aletleri de orada bıraktım tiyatroda. Hatta bir kısım kuklaları da bırakmak durumunda kaldım.
0: Göçmensin sen aslında değil mi? Yani
1: bayağı göçmen dünya oldum.
0: Senin vatanın oldu. Kukla göçmen olmanın yalnızlığına iyi geliyor mu? Yoldaşlık anlamında.
1: İyi geliyor evet. Evet.
0: Peki Berlin senin için nasıl bir şehir? Yani Berlin benim için içinden umut çıkmayan bir yer dedin muhabbet ederken kayıt öncesinde. Berlin neden sende umut değil de melankoli duygusu yaratıyor?
1: Berlin bana karanlık geliyor. Şu yüzden insanların çok birbirlerini göz ardı ederek yaşadığını, birbirlerine aldırmadan ve hiç ilgilenmeden yaşadığını düşünüyorum. Yani buna bir yerden şöyle bakan insanlar da var. Mesela ne yaparsan yap, hani onu yapmakta özgürsün. Sana hiç kimse karışmıyor. Hani bu bir özgürlük gibi bakan insanlar da var. Ama bir yandan da yüzlerce evsizin yaşadığı bir şehirde yanından geçen insanları, düşen insanları görmeden geçiyorsam bu bana bir özgürlük bilinci gibi gelmiyor. Yani bu başka bir şey. Oraya o zaman kafamı çeviririm ve başka bir yere bakarsam başka bir insan olmuyorum. Yani içimden insan çıkmıyor. bu yüzden bana karanlık gelen ve umut görmediğim yer. Çünkü insan önemli bir faktör değil. Hani sistem daha önemli bir şey, sistemi sürdürmek.
0: Bugün yaptığın işle binlerce yıl önceki kuklacılar arasında nasıl bir bağ hissediyorsun?
1: Ya işin doğası bence hiç değişmiyor. Çünkü sonuçta gerçekten bunu elle yapıyoruz. Hani bunu ne bileyim bir başka bir malzemeden, bir sepet malzemesinden örülerek de yapılsa, deriden de yapılsa, bizim elle geçirdiğimiz süre ve elle yaptığımız bir şeye, işte bir şeyi canlandırma süreci aynı. O yüzden hiç uzaklaşmamış olduğunu düşünüyorum geçmişinden.
0: Bu Veronique'in Çifte Yaşamı diye bir film var. Kieślowski'nin. Orada bir sahne var. Yani insanların kukla deyince aklına çocukluk gelirken işte o filmde kukla sahnesi neden çoğu kişinin hafızasında kukla olarak yer etmiyor?
1: İşte bu çok hani kukla tiyatrosunu çocukla sinemaya yetişkinle bağdaştırmakla ilgili bir şey. Çünkü orada pek çok insan da hatırlar eminim yani o sahne. İşte bir kutunun içinden çıkan bir balerin kuklası vardır. Çok küçük bir sahnedir ama Veronique için de önemli bir sahnedir. Ama onu sinemasal bir anlatım olarak görüyorlar. Kukla olarak görmüyorlar. Orada biraz işte biz kendi düşüncemizi de kalıplar haline getiriyoruz. Bununla ilgili bir şey.
0: Bugün İstanbul'da ya da Türkiye'de hani sizin yaptığınız ahşap çerçevenin yolundan giden gruplar var mı?
1: Yetişkinler için kukla tiyatrosu yapanlar var, mask tiyatrosu yapanlar var. Ahşap çerçeve biraz da ama şeyle büyümüştü özellikle son dönemlerinde. İnsanla büyümüştü yani. Hem ahşap çerçeveye katılan, destek veren müzisyenler, hem oyuncular, dışarıdan gelen işte başka gösteri sanatlarıyla ilgili arkadaşlar. Orada aslında bir şey komünitede oluşmuştu. O yüzden de en son dönemlerinde özellikle en çok güçlendiren şey oydu bence.
0: 3 senedir Berlin'de yaşıyorsun değil mi sen?
1: 2 senedir, belki 2,5 oldu.
0: 2 ay önce de Türkiye'ye geldin. Ne kadar aradan sonra Türkiye'ye geldin?
1: Bir 7-8 ay gelmedim. Ondan önce yine gelmiştim. Hatta atölye falan da yaptım dönem dönem. Ama bu 7-8 ay bayağı zor geçti.
0: Tahmin ediyorum. Peki İstanbul'u nasıl gördün? Hani Arjantin'e gittin 11 yıl önce. Zaman zaman Türkiye'ye de geldin ama mesela bu son gelişinde o 7-8 aydan sonra.
1: İstanbul bir açıdan hiç değişmiyor aslında. Yani böyle ne yaparsan yap kentin güzelliğini, insanların güzelliğini çalamıyorsun. Yani her şey çok kötü olabilir. Ne bileyim ekonomik kriz olabilir. Evet öyle
0: değişen
1: bir kaos var. İnsanlar daha evlerine kapanmış durumdalar. Bir sürü şey var ama İşte oradan ne hicivi çıkarabiliyoruz, ne estetik algıyı, ne bir gülümsemeyi çıkarabiliyoruz. Ya bu çok güzel bir şey. Bu hiç değişmiyor.
0: Mesela Beyoğlu'nu hep İstiklal Caddesi'nden ibaret görüyoruz ama arka sokaklarında hala değil mi bir sürü anılar var. O binaların duvarlarına silmiş, kendi yaşamına
1: evet,
0: dair
1: hem,
0: şeyler var.
1: Hem anılarımız var. Bir kent aynı zamanda kentte yaşayan insanlar da hani onlardan bağımsız değil.
0: Doğru.
1: Hatta geçen sene deprem olduğunda burada hani o da 23 Nisan'dı galiba öyle hatırlıyorum. Mesela aşağıya indim. Ve dışarıda insanlar hemen birbirleriyle bir gülüp espri yapmaya çünkü o rahatlamanın şeyiyle başka bir şey konuşmaya başladılar. Hani bu gerçekten başka bir yer olsa insanlar için müthiş depresif, ölecek miyiz acaba? Herhalde bizde ölüm korkusu kalmadı.
0: Artık değil. İstanbul'a dönmeyi düşünüyor musun?
1: Ya düşünüyorum, hep düşünüyorum ama hani bu geldiğimde oyun da oynadım hem İstanbul'da hem Ankara'da biraz daha aslında o hani İşte tiyatro yapmak ne durumdadır falan onu görmek istedim. Bir de burada hem bağımsız tiyatro yapan hem devlet tiyatrolarında çalışan arkadaşlarımla görüştüm. Yani İstanbul'a gelirsem de mesela şimdi kukla tiyatrosu yaparak nasıl giderim, nasıl sürdürürüm onu çok göremiyorum. Yoksa her zaman İstanbul'a dönmek istiyorum.
2: Berlin'de tek başına mı çalışıyorsun?
1: Çağrı
2: Yılmaz Puppet ekibi var mı böyle?
1: Ekip yok. Genellikle tek başıma oyun yapıyorum. Çağrı Yılmaz Papası da Arjantin'e gittiğimde hani o isimle yapmaya başladım. Başka isim bulamadım yani aslında o yüzden. Ama Berlin'de kukla müzesindeyim. Atölyelerimi orada veriyorum. Ve orada gelen başka kuklacılarla yine müzeyle ortak iş yapan başka bir Berliner Figuren Ensemble diye bir grup kurduk. Orada da toplu halde yani birbirimizin yönettiği işlerde oynuyoruz. Başka türlü işler yapıyoruz. O da bana çok güzel geldi. Çünkü yıllar sonra işte böyle bir ekiple çalışmak. Ben şeyi aslında ben hani yalnız sahnede olmayı sevmiyorum. Hani ben ekiple birlikte olmayı seviyorum. O yüzden o iyi bir şey oldu.
2: Kukla Müzesi dedin Berlin'de. Kukla Müzesi'nin var. Var mı orada senin yapıtların sergileniyor mu?
1: Var sergileniyor. O da çoğunluk ahşap çerçevede yaptığım işler. Galiba işte 2007'den başlayan işlerin olduğu bir sergi var.
2: Sergide kalacak ürünlerin değil mi sen?
1: Öyle görünüyor.
2: Son oyun Deccal. Nasıl doğdu?
1: Deccal aslında işte o ahşap çerçevenin son geldiği hani gerçekten bir topluluk oluşturmakla ilgiliydi şeylerden, sanatçılardan, derse gelen öğrencilerimizden, arkadaşlarımızdan hepsiyle ortak oluşmuş bir projeydi. Çünkü yaklaşık 27 kişiydik oyunda. Beyoğlu'ndaki bu atölye olan binada iki katlı bir evin 7 odasında oynanıyordu. Seyirci de yedişer yedişer içeriye alınıp bütün odaları geziyordu. Orada çok fazla oyuncu arkadaşımız, müzisyen arkadaşımız, başka alanlarda gösteri sanatlarında uğraşan arkadaşlarımız aslında hep beraber her odanın hikayesini kurduk. Ve tabii birbirine de bağlanan bir hikaye. İşte çok şiddetten geçtiğimiz bir dönem olduğu için aslında şiddete, kötülüğe dair bir hikayeydi. Ama çok özel bir iş. Yani bugün düşünüyorum 27 kişinin gönüllü olarak bir araya gelip hadi böyle bir iş üretelim deyip onun hani büyük bir prodüksiyon yapmıyorsunuz ki biz hiçbir zaman prodüksiyon yapmadık. Bağımsız çalıştık. O yüzden böyle çok değerli bir iş. Çok güzel anıları kalan bir iş.
2: Bir müzik arası verelim mi? Bu Muhsin Topyıldız ya da işte sahne adıyla Mahfuz'un bir şarkısı var. Söz eder misin biraz Muhsin'le nasıl tanıştın?
1: Biz Muhsin'le bir başka bir ortak gazeteci arkadaşımız sayesinde tanıştık. Atölyeye gelmişti. Bu Çukurcuma'daki atölyeydi. Sonra geçtiğimiz atölyeye. Ve o sırada da biz resimli icatlar atlasını yapıyorduk. Bu da Deccal'den bir önceki
2: ahşap
1: oyunumuz. Ahşap
2: çerçeveyle.
1: Ve Muhsin'den bir şarkı istedik. Çünkü Muhsin hip hopçu ve benim aslında hip hopla tanışmam da Muhsin sayesinde oldu. Hani ben de o zamana kadar gerçekten müzik türü olarak da hani böyle uzaktan bildiğim, dinlemediğim bir müzikti. Özellikle şey Türkiye'deki hip hopı. Sonra hani böyle Resimli İcatlar Atlası çocuklar için yaptığımız bir. Belki bizim tek sadece çocuklar için yaptığımız oyun olabilir. İşte hani biraz daha böyle şey bir şey olsun. Gerçekten hani çocukları canlandıracak bir şey olsun diye Muhsin'le konuştuk. Bir şarkı yapar mısın diye. O da Nazım Hikmet'in bir şiirinden makineleşmek istiyorum kullanarak böyle çok güzel bir şarkı yaptı. Ve böyle son gün biz şey akış provasındayız ama Muhsin'den müzik gelmedi falan yeni tanışmıştık. Böyle aradım ya biz işte ertesi gün oyun var akış yapıyoruz. Tam ne kadar süreniz dedi işte 3 dakika 10 saniye atıyorum. Ve böyle bize bir saat sonra çok güzel oraya oturan çok güzel bir müzik geldi. Öyle tanışmıştık. Sonra Deccal'de de Muhsin'in ayrı bir odası vardı. Deccal'in son bölümünde aslında kendisinin yalnız performans yaptığı bir odası vardı.
2: Çok güzel. O zaman şimdi şeyi dinliyoruz. Muhsin Topyıldır'dan ya da işte sahne adıyla Mahfuz'dan Kunal'a.
3: Efendim, Asaf Halet Çelebi bize Kunala isminde bir şiir okuyacak.
4: Kunala, vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil.
5: Canımla beslediğim şu kuşlar hala hayatta mı? Dilim kıvrak, zihnim değil. Böyle böyle ayaklanır zengin. Gün olur çöker yüzüne, gün olur beyaz düşer saçlarına. Birazcık masumuzdur, fazlası değil. 40 kuyunun dibindeydik, 40 katında yeryüzünün. 1000 savaştan galip çıktık, en sonunda yeryüzümü tanıdı. Bana mı sordun yaramı? Aynı yolun yolcusuyduk senle, kimler açtı aramı? Ben aynı taş başında bahçesinde kimlerin? Hata etmek yüksek ihtimal, doğruluk.

var bu ceplerimde senden gayrı kulağla. Bozukluklar kan yak ve ucu yırtık gazete. Seni hep bekledim kulağla. Seni hep bekleyeceğim kulağla. Bu can tenden geçmeden.

uğraşırım yaşamı öğrenmek için. Zamandan azadeyim, aynı odadayım. Huzurumu zehir ettim, derin bir komadayım. Ne yalan ne doğruyum, anlamadım bu lisanı. Tahtadan bir kuklaydım ben, ne ağaç ne insanım. Seni hep bekledim kunağla. Seni hep bekleyeceğim kunağla. Bu can tenden geç.

0: hep beklerim.
1: Kukla tiyatrosu güncel ve politik meseleleri de anlatabiliyor değil mi?
2: Tabii ki. Zaten o doğuşundan beri de var. O aslında Karagöz'de de var. Ve oradaki mesele de o. İşte kuklanın politik bir meseleyle ilgili konuşması kimseye o kadar batmıyor. Ciddiye almıyorlar çünkü küçümsüyorlar ya.
1: Yani bazen belki de hani oyuncunun söyleyemeyeceği şeyleri de söyleyebiliyor değil mi?
2: Tabii. Yani. Tabii öyle bir özgürlük alanı var. Veya işte hani kuklayı gerçekten bölüyorsunuz, doğruyorsunuz, yakıyorsunuz, küllerinden başka bir şey yapıyorsunuz.
1: Evet, öyle değil mi? Dizginleyen her bir şey var gücü. Evet. 11 yıldır ülkeden ülkeye dolaşan bir kukla sanatçısı olarak yani bugün dönüp baktığında seni Arjantin'e doğru yola çıkaran şey hala aynı mı?
2: Aynı ama şöyle bugün olsam gider miydim diye bakıyorum. Gitmeyebilirdim belki ama bunun sebebi şey mi olabilir diye de düşündüm bunu söylerken. Yani alıştık mı acaba diye düşündüm. Çünkü bize ilk başta bu çok ağır geldi. O şiddet çok ağır geldi. Belki zamanla ona maruz kala kala yumuşattık mı? Mutlaka ki yumuşamadı. Yani yumuşamadı. Hatta böyle dozajı artarak devam ediyor. Ama bugün gider miydim diye düşününce gitmeyebilirdim.
1: Anladım. Bütün bu yolculuğunu anlatan tek bir kukla yapacak olsa nasıl bir kukla olurdu o?
2: Onu bir düşünmem lazım. Aslında şöyle bir iş yaptım. Döngü diye bir oyun yaptım ama Meksika'da yapmıştım. İspanyolcası ensimisma yani biraz daha o şeyle de ilgili. Dışarıdaki bir döngü değil kendi içine dönmekle de ilgili. Onu da biraz böyle aslında alay da etmek için kendimle biyografik bir şey yaptım. Bir yolculuğa, bir göçe dair bir hikaye yaptım. Orada kullandığım kuklama yani çok soyut yani hiç hiçbir ne diyeyim bedeni tam olarak belli olmayan bedeni kumaşla oluşmuş işte kafası yuvarlak bir toptan yapılmış bir kişi ya da bir form değil daha soyut bir figürdü herhalde yine öyle bir soyutlama üzerinden giderim.
1: Bir kukla karakter yaratacak olsa günümüz insanı nasıl anlatırdı?
2: Günümüz insanını şöyle absürt ve kübik bir formda, parçalanabilir, parçalanıp değişebilir bir formda anlatırdı.
1: Peki kuklalar konuşabilseydi bugün bize insanları ne söylerdi? Gittiğiniz yol yol değil.
2: Sandıklarınıza girme vaktiniz geldi. Hayır. Herhalde daha anlayış üzerine bir konuşma olurdu. Çünkü o gerçekten işte kukla tiyatrosu kuklanın formunda da hep anlama, empati, direkt bağlantı, bağlılık böyle bir ilişki var. Evet anlayışlı olmak üzerine bir şey söylerlerdi.
1: Peki Babil'den sonra dinleyicileri hani seni nereden takip edebilir sosyal medyada? Hesapların, adreslerin.
2: Instagram üzerinden Çağrı Yılmaz Puppets üzerinden takip edebilirler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Almanya'ya yola çıkacaksın. O kargaşa içinde beni evinde ağırladın. Kurtuluştayız şu anda. Umarım her şey gönlünce olsun. Sana ve kuklalarına uzun ve keyifli bir yol, bir hayat diliyorum. Sevgili Çağrı.
2: Teşekkürler.
1: Programın sonunda Vedat Sakman'dan bir şarkı dinleyelim mi? Kuklalar yani aslında dünya bir kukla sahnesi işte biz de kuklalarız işte kuklacımız Felek. Oy bittiğinde hepimiz sandığa giriyoruz diyen bir şarkı. Bununla kapatalım mı programı?
2: Kapatalım çok teşekkürler.
1: Çok sağ ol.

saklı senden, benden. Sırlar saklı hepimizden. Bir düğüm künle sen çözebilirsin, ne de ben. Ne sen çözebilirsin, ne ben. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı felek usta, kuklalar da biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer. Bitti mi oyun? Sandıktayız hepimiz. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı felek usta, kuklalar da biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer. Bitti mi oyun? Sandıktayız hepimiz.

arasındaki dedikodu, perde arkasında söylenen. Birin dimip perde, ne sen kalırsın ne de ben, ne sen kalırsın ne de ben. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı felek usta, kuklalar da biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer. Bitti mi oyun? Sandıktayız hepimiz.

Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: It's the anger, of course. It's the responsibility, sense of responsibility. Maybe it's some relief that I see myself as privileged that I can do all these things, that I can at least express my anger through writing, and through writing into a kind of mainstream paper.
6: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
1: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Bir Hakikatin Hikayesi programında yine birlikteyiz. Bugün yine çok değerli konuklarım var. Profesör Doktor Namık Sinan Turan hocam buradalar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Ve Bilen Işıktaş. Hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, Bilen Işıktaş için buradayız aslında. Kendisini hemen tanıtayım. 2003'te İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor. 2008 yılında girdiği İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği yüksek lisans programında Şerif Muhittin Targan, ki bu 3 hafta boyunca adı çok sıklıkla geçecek, onun UD tekniğine katkısı üzerine bir tez yazıyor 2011'de. Daha sonra 2009

0: endometriozide ilişkisi yine Şerif Muhittin Targan başlıklı tezle 2006'da doktor oluyor. Sonra çok uzun uzun yayınladığı kitaplar var. Çok zaman kaybetmemek için onlara girmiyorum. Şu anda İTÜ'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde profesör doktor olarak hizmet veriyor kamuya. Değerli katkıları var. Şimdi bugün özellikle Erken Cumhuriyet'in Sesleri Asırının Kaleminden Kimlerdir Ne Kazanırlar adlı kitap, yani 1930'lar Türkiye'sinde müziğin ekonomi politiği üzerine yayınladığı bir kitap üzerine konuşacağız. İlk önce çok farklı eserleri var tabii. Şerif Muhittin Targan üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından da bir kitabı var. Modernleşme, Bireyleşme, Virtüözite diye doktora tezine dayanıyor. Bugün Erken Cumhuriyet'in Sesleri üzerine konuşacağız. Bu çok önemli çünkü 1920'ler ve 1930'lar tek parti döneminin kültür dünyası, iktisadı, ekonomi politiğine de baktığı için müziğin bilen Işıktaş o dönemin aslında ruhundan maddi ilişkilerine kadar o kadar fazla bilgi edinebileceğimiz bir kitap ki hem bir araya getirdiği tefrikalar. Şimdi kendisinden bu kitabı nasıl ortaya çıktığından başlayalım. Klasik bir soru oldu ama.
1: Merhaba, tekrar teşekkür ederim bu güzel girizgah için. Her kitabın bir meselesi oluyor. Müziğin de bir meselesi oluyor. Buraya gelirken düşünüyordum. Yani müzik neyi anlatır diyor Finkelstein. Müziğin anlattığı seslerle duygusal kontekst üzerinden evet bir ihtiyacı karşılayan, bizi farklı bir aleme götüren bir yanı var seslerin. Ama bunun ötesinde bir de bu sesleri çıkartanların ya da çalgısıyla, işte beste formunu ortaya koymasıyla ya da sesiyle bunu yaşama aktaran ve sesleri artık gerçekten de güfteliyse bizi sözlere nakleden ve düşündürten, eğer çalgı icrasıylasa enstrüman üzerinden bir şeyleri tahayyül etmemizi sağlayan böyle bir etkisi var müziğin. Yani müzik aslında evet ses dünyasına ait bir fragman gibi görünse de anlattığı çok şey var. Bu anlattığı şeylerden de yola çıkarak uzun yıllardır arşiv, kütüphane, müzik tarihi ve müzik bilimine olan çalışmalarımın getirmiş olduğu bir bakışla, tabii burada sosyal bilimlerin de gerek doktora zamanı gerek sonrasında işte yanımızda abimiz hocamız Namık Sinan Turan gibi değerli hocam zikrederim Profesör Doktor Ali Ergur gibi birçok hocamız var. Ama bu ikisini zikretme sebebim gerçekten de müzik bilgisinin dışında müziği de bir sorunsal ihtiyacıyla, bir mesele üzerinden ele alma biçimiyle gerek işin siyasi boyutuyla, politikasıyla, gerekse bizim müziğin dışında sosyal arka planla, düşünsel bir zeminde neler olabileceğini tartışınca hali hazırda elimde olan ve üzerinde de çalıştığım birçok tefrika bana bir şey düşündürttü. Nasıl ki her cümlenin, izlediğimiz bir filmin, oyunlara gittiğimiz tiyatroların satır aralarında bize yansıyan başka anlatıları var. Bu satır aralarına yansıyan noktalarda da her okuduğum tefrika, hemen geleceğim, bağlayacağım oraya da anacağım. Bir şey söyledi bana. 15-16 tane isimle yapılmış olan ve tam zikrettiğiniz 1920-30'ların dünyasının özellikle de farklılaşan Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni hayata adapte olmaya çalışan ve Batı'nın artık müziksel kodlarıyla da kültürel ve sosyal kodlarıyla da donatılmaya başlayan müzik çevresinin de ihtiyaçlarına uygun farklı sorular ve farklı müzik janrları ortaya çıkıyor. Bunu ilginç kılan şey ise benim için soruları soran gazetecinin A.S ya da A.Sırrı olarak hep zikredilen ama o ana kadar kim olduğu ile ilgili pek bilgi bulunmayan bir değerli gazetecinin hikayesiyle birlikte de bu tefrikanın çözümlemesi ve bunun üzerine büyük bir metni ortaya koymam gerçekleşti.

0: Bu tefrikada sorulan sorular sanatçılara dönemin en ünlü yıldızlarıyla ilgili söyleşiler yapılıyor. Yaklaşık bahsettiğim gibi 14-15 sanatçıyla.
1: Tabii hemen baktığımızda Safiye Hanım, Safiye Ayla, Vidya Rıza, Makbule Hanım,
0: Oh.
1: Makbule Enver, kimler kimler, Alaoka Efendi, Kemençeci, Yorgo Efendi, Udun Efendisi olarak Münir Nurettin'den Yesari Arsım Ersoy'a, Deniz Kızı Eftalya ki başka bir program yapacağız inşallah Nebi olarak. Yani birçok isim,
0: Evet, özellikle
1: dönemin
0: de
1: en büyükleri.
0: çok eşlik sazında çok ustalaşmış ama bizim kendilerini müzik ansiklopedilerinin içerisinde bile bulamayacağımız kişiler dönemlerinde çok ünlüler. Ama bizler şifahi kültür üzerine bir tarih yazdığımız için yazıya dökme ya da kendilerinden talep edildiğinde yazıyla kendi biyografilerini verme kültürü çok yaygın değil. O bakımdan da Hamiyet Yücelses ya da son olarak kendisiyle röportaj yapıldığı için müzik portrelerine eklediğim Şamram Hanım, kantocu. Bu bileşenlerin hepsi o satır aralarına dönersek bir şeyler söylüyorlar. Hepsi müzik üzerine bir şeyler söylemiyor. Müzik piyasası üzerine bir şeyler söylüyorlar. Şimdi burada popülerleşmeye başlayan 1930'lar dinleyicisinin o toplumsal oturmuş olan zevk kalıplarının değişmeye başladığını, buna göre piyasanın şekillendiğini ve bestecinin de, besteciler de var kitabımda, hayatta kalabilmek için hangi stratejileri geliştirdiklerini. Çünkü bir bestecinin, bütün sanatçılar için onu söyleyeyim, telifin olmadığı bir zaman dilimi, sendikalaşmanın olmadığı, örgütlenmenin, sanatsal örgütlenmenin az olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Daha doğrusu ekonomik olarak hiçbir güvence altına alınmamış birçok iş branşı gibi müzik de bunlardan nasibini alıyor. Ve müzisyenler de kendi yaşamlarını da idame ettirmek zorundalar. Burada önemli tartışmaları da beraberinde getirdim. Bazen masa başında ne diyoruz? Klavye delikanlısı mı? Ya da klavye üzerinden bir savaşçı mı? Buna benzer bütün sosyal medyalarda da şu anda yaygın ya. Ama karşılaştığınızda iş değişiyor. Ama herkes de böyle bir hak oluyor. O dönemde de 1930'larda da gazetecilerin müzisyenlerin üzerine tartışma zemini yarattıklarını, işte içkinin müzikle olan ilişkisi, sanatın müzikle olan ilişkisi, ama burada müzisyenin karnını doyurabilme yollarını için herhangi bir şey önermeyen, efendim sanat yapalım. Bunda hepimiz zaten hemfikiriz. Sanat olsun, hep estetik konuşalım, hep halkın zevkini mümkün olduğu kadar yukarıya çıkartmaya çalışalım. Ama çocuklarının nafakasını, kendi ailesinin nafakasını çıkartamayan ve yeme içme gündelik yaşam pratiklerindeki en basit kısımdaki ihtiyaçları gideremeyen bir sanatçı. Evet, ilhamı genelde benim de öyledir ve sanatçıların da öyledir, yazarların, şairlerin de. İlhamı dert. Efendim ilhamı zor şartlar o anlarda oluyor. Bu tefrikada 15 Aralık 1932'de başlıyor ve 1933'ün başlarına kadar devam ediyor. Aradım, taradım. Bunları okuyunca satır aralarında bana ekonomik olarak birçok ifade eden parametre vardı. Ama aynı zamanda Lavtacı Ovri'ye bakarsanız orada farklı bir Arap müziği, Türk müziği tartışmasını kullanıyorlar. Bir taraftan baktığımızda diğer sanatçılar arasında Alaturka Alafranga tartışması var. İşin aslında siyasi boyutuna da gönderme yapıyorlar. Ve Anastas diyor ki kadınlar geldi, musikimiz bozuldu. İşte önceden böyle değildi. Bu sefer bakıyorsunuz toplumsal cinsiyet kodlarına yönelik satır aralarında bizlere göz kırpan başka ifadeler de var. Bunların hepsi birleşince aslında metinde her bu çalışmanın ben örnek olabileceğini de söylemek isterim burada. Yani bizler söyleşileri mutlaka baktığımız yazılardan kendimizi kendi branşımızla ilgili ya da farklı disiplinlerin gözlüğünü de takarak başka bir pencere de açma şansını elde edebiliyoruz. Ben onu mümkün olduğu kadar diğer branşların Eftelya'da evet onu fazlasıyla yaptım. Yani kadınların haklarını zaten hak edilmiş olan haklarını zevkle teslim ettim. Ama Anastas'a geldiğimiz zaman işte neden kadınlar üzerinden böyle bir şey söyleme ihtiyacı hissediyor. Ya da diğer bir röportajda işte saltanat devrinde ki sıkıntılarımız şöyleydi ama bizler cumhuriyet devrine geçtik. Artık rahat rahat fasıl yapabiliyoruz. Rahat rahat kendi ortamlarımızda müziğimizden fazla ilham alıyoruz gibi söylemleri de içeriyor. Evet. Bu bakımdan da her sorduğu sanatçının verdiği yanıt beni besteciyle müzisyen arasında ya da plak şirketleriyle, çünkü bunları konuşacağız. Yani hangi ortamda halka yayılabiliyor? Hı hı. Gazetede bunların en önemli araçları, malumunuz Zafer Toprak Hoca, toprağı bol olsun, o anketlerin 1920 ve yeni hayattaki rolüne yönelik çok güzel yazıları vardı. O yüzden de yeni toplumun ihtiyaçlarını da görebilmemiz için anketlerin, söyleşilerin, dönemde o geniş arka arkaya olan yazı dizilerinin çok önemi oluyordu. Evet. Bu böylece yola çıkmış oldum.
1: Çok çok önemli. Şimdi söylediğin ve yaptığın, açtığın pencere çok önemli. Çünkü dönemin basını ve özellikle dergilere baktığımızda sen burada bir müzik dünyası ve bunun arkasındaki aslında zihniyet dünyasını ve ekonomi politiği çok net bir şekilde ortaya koymuşsun. Burada yaptığının hemen hemen her alanda yapılabilir. Çünkü o kadar zengin bir söyleşi literatürü ve birikimi var ki orada. Yani o dönemin spor dünyası, evet, o dönemin iş dünyası, bugün unutulan futbolcular, çeşitli sporun farklı dallarında yer almış, o dönemin tanınmış figürleri, daha sonra isimleri unutulmuş, bırakın iş adamları, esnaf, bir takım zanaatkarlar, onlar hakkında muazzam röportajların, evet, bilgilerin, tabii, o dönemi anlamak için, o insanları anlamak için orada duruyor ki, yani bunu böyle derleyip bugünkü okuyucunun önüne koymak aslında o dönemi merak eden insanların farklı açacakları pencerelere, kapılara da buradan bir yol açılmış oluyor, değil mi hocam?
2: Tabii, yani şehrin sakinleri, hiç ismi yaşadığı dönemde de belki çok önemli olmayan ama gazeteye herhangi bir olaydan dolayı yansımış olan bir içerikle baktığınızda bambaşka bir sosyal yaşam portresi ortaya çıkarabiliyor. Bir direnç biçimi ortaya çıkarabiliyor. Bir savunma biçimi ortaya çıkarabiliyor. Ya da bir farklı tepkinin sahibi olarak o kişi, hiç önemli olmasa da, bugün bize sosyal tarihçilik anlamında bir malzeme sunabiliyor.
1: Muazzam.
2: Çok muazzam bir şey var.
1: Bugün nasıl hani televizyonlar vatandaş sokakta mikrofon tutuyorlar ve belli konular üzerine fikirlerini, evet, soruyorlar. O dönemin gündelik gazetelerini veya haftalık dergilerini, aylık dergilerini okuduğumuz zaman o dönemin farklı farklı olayları, olguları hakkında böyle öne çıkan, bilinen değil, evet, sıradan sokaktaki insanlar kapılarını çalıp röportajlar dahi var. Yani
2: var,
1: sıradan
2: var,
1: insanın, tabii, bir işçinin, bir ev hanımının bir konu hakkındaki fikriyatını, evet, bile okuyabiliyoruz. Bu anlamda bu arşiv kaynağı, senin alanına ilişkin çekip çıkarmış olman bu anlamda çok değerli. Tabii şimdi demin sen referansta bulundun tabii göndermede. Çok önemli, çok değişik, muazzam bir dönüşümün yaşandığı bir dönem. Yani bir 1923'ten sonra Cumhuriyet kuruluyor vesaire ama bir ulus devlet inşa ediliyor. Bu ulus devletin de hemen hemen her alanda bir takım politikaları ve vizyonu var. Bir ulusal kültür yaratma misyonu var demin geçerken, hı, biraz bahsettin. Bu isimler, Cumhuriyet, bu bir ulus inşası, bir ulusal kültür ortaya koymak. Burada aynı zamanda hayatta kalmak, demin de söyledim yani. Hem icra edecekler, hem besteler yapacaklar, hem sanatlarını icra edecekler ama aynı zamanda hayatta da kalacaklar. Yani bir yanda piyasa, bir yanda devletin resmi politikası, müzik politikası, diğer yanda muazzam bir toplumsal dönüşüm, bir ulus yaratma.
2: Tabii.
1: Bu farklı dinamikler arasında bu isimler neler yaşıyorlar? Biraz ona girelim istersen.
0: Tabii bu değişimi hepsi ayrı yaşıyor. Dönem politikalarında kendi çaldıkları sazlar Türk musikisi sazları. Ama siyasi ortamdan etkilenip Alaturka, Alafranga'nın da tam gündeminde olan isimler olduğu için bir taraftan kendi yaşamlarına yönelik dengeyi de korumaya çalışıyorlar. Yani aslında bir senkron da yaratmaya çalışıyorlar. Hani siyasi rüzgara da hafiften kendimizi verelim ama piyasadan da elimizi ayağımızı çekmeyelim.
1: O fark nedir müzikte mesela, siyasi
0: şudur,
1: rüzgar nedir?
0: Mesela Aleko Bajonos örneği olsun. Hı hı. Diyorlar ki siz işte kemençe çalıyorsunuz ama gidip farklı batı müziği sazları da öğrenmek durumundasınız. Hı hı. Bazı sanatçılar farklı enstrüman seçmeye başlıyorlar. Ne bileyim, flüt gibi, işte cello gibi, fagot gibi. Yani hani Türk müziği sanatçısının batı müziği altyapısını öğrenmeleri için armoni derslerinin konması. Ya tabii bunlar destekleyici şeyler. Bir müzisyen, biz de konservatuarda bunları almamızın avantajını bazen sazlarımızda kullanıyoruz. Yani, ama hani bu bir emirle ya da bu bir ihtiyaca binaen değil de üstten söylendiğinde
1: kararnameyle
0: belki,
1: mi?
0: yani gazetede bunlarla ilgili epey örnek çıktı ve oraya gidip gelmeleri sonra mesela Münir Nurettin'in çok çabuk adapte olabilmesi, ilk konserinde mesela piyanoyu, kemanı, Türk müziği adabıyla şekillenecek olan Türk musikisini içkili gazinolardan, meyhaneden kurtaran insan olarak, adam olarak anılan üstad o değişimi sezmiş ve daha 5 Şubat 1930'da verdiği ilk konsere Batı müziği sazlarını da koymuş. Hı hı. Repertuarını da o kadar güzel hazırlamış ki halk müziğinden eserleri de koymuş. Hı.
1: Çeşitli tatlar var yani.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Bu da şunu gösteriyor. Zaten bu biz bu kayıtları geç elde ettik aslında. 18. yüzyıldan beri halk müziği edebiyatından bazı bilgilerimiz Ali Fükü sayesinde var. Yazılı olarak o halk müziği tarafı da var. Türk müziği okuyanlar bazen hani halk müziği, Türk müziği, Batı müziği, Türk müziği ayrımları yaparız ya. Ya
1: biz, böyle bir bizler, evrensellik, yerellik, evet, tek ses, çok ses vesaire.
0: Yani evet, yerel, ha, ulusal, uluslararası, hı-hı, gibi. Burada aslında varsağılar, koşmalar, yine türküler şeyin içinde aslında. Repertuardan kopmamış. Hı-hı. O yüzden de o ilk konserde Münir Nurettin'in bunu seslendirmesi de bir anlam ifade ediyor. Ve daha sonra da gazetede 33-34 zamanlarında, hı hı, tam musiki inkılabı meselelerinin konuşulmaya başladığı zamanlarda gazetede görüyorsunuz işte çok sesli şekilde konserimiz olacaktır. Alta not düşülüyor. Yani biz aslında hani ona da uygun hareket ederiz. Klasik müziğimizi de yerine getirir, aha, seviyesini
1: tabii burada yukarıya çıkartırız. Bir yandan hani şekilsel bir değişim var mesela işte o bahsettiğiniz konserde frak giyiyor galiba değil mi?
0: Evet.
1: Hem kıyafet hem meyhanelerden veya kahvehanelerden çıkıp bir konser salonu şekline bürünmesi. Sokuyor. Bu da şekilsel bir şey. Müziğin formunda değişiklikler var mı peki?
0: Var. Heh. O formu zaman kavramıyla ve dönüşen hızlı yaşamın, yani tüketime geçiş de çağı. Hı-hı. Şimdi biz uzun formda eserlerimiz var. Hı-hı. Yaklaşık 15-20 dakika. Kârlarımız var. Kârçelerimiz var.
1: Ne demek o?
0: Şöyle söyleyeyim. Usulü daha büyük ve farklı makamların da bütün o kompozisyon içinde farklı bölümlerle terimleri de kapsayacak şekilde yer etmesi. Hı-hı. Aynı zamanda Mevlevi ayinlerimiz var. Hı-hı. Daha uzun olarak aklıma, hı-hı, gelenler. Bestelerimiz var. Ağır semailerimiz var. Bunlar da nispeten o hız dünyasında ikinci plana itilmese de o şu ana hani tam şey yapmayayım, 100 sene sonrasını hızlı geçmeyeyim ama, hı-hı, nasıl çağ hızlı yaşanmaya başlıyorsa, çünkü aynı anda telefonun, telgrafın, efendim demir yollarının, radyonun, plağın, yani birden çok hızlandığı bir döneme girdiği için de beklenen de, yani şeye öyle bir evrilme olmuş. O ihtiyacı bineyen de üstadlar yakalamışlar bunu. Hı. Saadettin Kaynak gibi. Hı. Uygun olan daha şarkı formundaki kısa pasajlarla, tabii nasıl Amerika'nın, Batı'nın Mısır üzerinden filmlerinin Türkiye'ye girmesi de bir çehre değiştirecekse de, hı hı, bu bahsettiğimiz hızlı olan yaşamın içerisindeki şarkılar da işte minör majör tonları gibi, Batı müziği tandanslı konuşuyorum. Hı-hı. Bir bakıyorsunuz işte nihavent bir eserin içerisinde farklı geçkiler yapılarak orasını da işaret ediliyor. Hı-hı. Belki o irtibat ve yakınlaşmanın da getirmiş olduğu melezleşmeden bahsedebiliriz. Hı-hı. Çünkü ritmin değişmesi, 30'lara bahsettiniz ya, ben tam 1927'de çok keyifli okuduğum, okurken hocaya söylediğimde çok güldüğü bir pasaj vardı. Çok kısa olarak herkes çok mutlu olacak. Ben olduysam yani inanın olacaksınız. Şimdi 1927'de müzik kültüründeki hızlı değişimin bu toplumsal yaşama nasıl etki ettiğini Ahmet Rasim nasıl anlatır? Şimdi ne öyle baba var, ne böyle oğul, ne de böyle terbiye. Varsa bile çağcıl, son alafrangaları var. Baba oğul aynı içkili yerde, aynı masada ya da ayrı masalarda, aynı dans salonunda, aynı patinajda, aynı barda. Ama nara, mani yok. O bildiğimiz klarnet, zurna yok. Darbuka, zilli maşa yok. Çığırtma, filarmoni, yamalı, lavta, boru yok. Caz band var. Çifte telli, zeybek, mandıra, kasap havaları yok. Foxtrot, charleston, yeni çıkma, hıbı cıbı var. Dolayısıyla da buradaki toplum artık eski ve yeni hayat şeklinde bir yol ayrımında.
1: Evet.
0: Hem zevkler olarak hem renkler yüksek sesle tartışılıyor. O da bu değişimi kendince bir edebiyatçı, bir şair olarak da bunu söylüyor. Çünkü hani bahsettik bu arada otomobili, sineması, matbuatı, modası bütün dünya değiştiği için seri dönüşümlerde oluyor. Bu da müziğe daha efendim herkesin dinlediğinde akılda kalabileceği, işte hangi usullerimiz var? Diyelim 8 zamanlı usullerimiz var. Ya da 9 zamanlı usullerimiz var. Onlar daha akılda kalıcı usuller oldukları için ona uygun da beste ve makamlar seçiliyor. Strateji de böyle. Zaten tartışmalar Peyami Safa'yla Saadet'in kaynağı Selahattin Pınar'ı bir araya getiriyor. O da girmiyorum, heyecan yaratayım.
1: O da kitapta.
0: Bizi dinleyenlere.
1: Kitabı
0: çok yani bir taraftan bakıyorsunuz, o gönderme yapayım masa başındakilere. Yani evet, Peyami Safa orada çok çok da benimsediğim, takdirle zaten çalışmalarımda kullandığım. Ancak yani bir Saadet'in kaynağı siz eleştirirken, hani piyasa dengelerinden bahsediyorsunuz, müziği getirdiği yerden bahsediyorsunuz ama siz masa başında kaleminizi alarak yazdığınız yazılar harika ama bir bakıyorsunuz aynı büyük üstad Peyami Safa güzellik yarışmalarında, ses yarışmalarında sunuculuk yapıyor. peki bu ne piyasacılıktır demiyoruz.
1: Demiyoruz. Güzel bir yerde bitirelim bence, süremiz bitti. Bir de güzel bir parça dinleyeceğiz sizden. Çünkü kitapta aynı zamanda geçen sene eşim Bilge Seçkin Çetinkaya ile bir program yapmıştır. Müdavimlerimiz hatırlarlar. Bu eğlence sektörünün piyasalaşmasını 19. yüzyılda tartışmıştık, anlatmıştı o tiyatro üzerinden. Sende de geçiyor Minyon Virgin'den, o da bahsetmişti
0: tabii.
1: Kitapta. Ve orada işte menajerlerden, bu empresaryolardan vesaire bahsetmişti. Senin kitapta da geçiyor bu piyasalaşma mevzusu. Şimdi istersen bir ne dinleyeceğiz?
0: Burada biz o dönemi andıran sevdiğimiz sanatçılar arasında ki hangisini çalalım sizlerde?
1: Yorgo'dan bir.
0: O zaman Yorgo'dan.
1: Yorgo
0: peki,
1: Efendi kitapta da var.
0: Bir ufak Yorgovari bir taksim. Belki onu Şerif Muhittin'e mi saklarız? Bence Yorgo'nun bir sabah oyun havası var. Bir onu deneyelim.
1: Tamam. Oldu. Diğer programda devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fotih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
2: You have created a huge awareness of this, but there's a big difference between awareness and action.
3: Well, I think, if you'll allow me, I think that it's a truth of history that when the people lead, the leaders will follow.
4: Amerikalı tarih ve arkeoloji uzmanı Profesör Harvey Weiss, iklim değişikliğinde farkındalık ve gazeteciliğin rolü konusunda Açık Radyo açıklama yapıyor. Halk öncülük ederse liderler takip eder.
5: Apaçık Radyo.
0: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
6: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
7: Reklamlar.
8: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum, doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklamlar bitti.
0: Gürültü ve duman.
10: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Trickle ve Volkan Terzioğlu.
6: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kazım Uzunoğlu ve Melek Uzunoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bu hafta klasik müzik tarihinin romantik dönem eserlerini dinlemeye devam ediyoruz yine. Ve bugünkü bestecimiz Rus beşlerinin en önemli bestecilerinden biri. Modest Mussorgsky. Eserlerine geçmeden önce bestecinin kısaca yaşam öyküsünden bahsedelim. Modest Petrovich Mussorgsky. Rusya'da zengin ve soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Besteci, müzikle 6 yaşında annesinden aldığı piyano dersiyle tanıştı. Henüz 12 yaşındayken bir polka eseri yayınlayan Mussorgsky, 13 yaşında askeri okula kaydoldu. 4 zorlu yılın ardından mezun olan Mussorgsky, imparatorluk muhafızlarına katıldı. Kimilerine göre Mussorgsky'nin sonu olacak alkolizmin kökeninde bu askeri okuldaki şiddet dolu disiplin yatıyordu. Mussorgsky mezuniyetinin ardından müzik hayatına başlar. Bu dönemde brilyantinli saçları, aristokratik tavırları, konuşmasına kattığı Fransızca kelimeler ve sıra dışı piyano improvizasyonlarıyla çevresindeki kadınlardan alkış alan ancak yeteneğini henüz nitelikli bir sanatsal faaliyete adamamış bir yeni yetmedir. Dönemin ünlü müzisyenleri Borodin ve Balakirev'le tanışması bu döneme rastlar. Bu Mussorgsky'nin hayatında büyük etki yaratır. Şiddetli bir kişilik bunalımı yaşamakta olan Mussorgsky, 22 yaşındayken parasal açıdan da sıkıntıya düşer. Zira artık ailesinin işleri iyi değildir. 24 yaşına geldiğinde Mussorgsky, St. Petersburg'da kendisine bir memuriyet bulur. Artık eski rahat yaşantısından çok farklı ve düşünsel açıdan çok daha derin bir hayatı vardır. 6 kişilik bir komünde yaşamaktadır, çalışmadığı saatleri beste yapmaya ve okumaya adamıştır. 30 yaşındayken Rimski-Korsakov ile ev arkadaşı olur. 3 yıl sonra en büyük eseri olan Bir Sergiden Tabloları bestelemesinin ardından hızla alkolizme ve Rus beşlerinin dağılıyor olmasından da kaynaklı bir melankoliye gömülür. Bu tarihten itibaren eline aldığı her besteyi yarım bırakmıştır. 40 yaşına geldiğinde devlet memurluğundan atılan Mussorgsky yoksulluktan neredeyse dilenecek hale gelir. Arkadaşlarının bazı eserlerini tamamlayarak maddi kaynak yaratma çabası ise ard arda 4 nöbet geçirip hastanelik olduğunda anlamını yitirir. Sonunda besteci 42 yaşındayken büyük Rus ressam Ilya Repin'in içinde bulunduğu durumu olağanüstü bir gerçekçilikle anlatan meşhur tablosuna poz verdikten birkaç gün sonra Petersburg Askeri Hastanesi'nde sefalet içinde ölür. Mussorgsky'nin belki de en trajik yönü Rus beşlerinde yer alan bestecilerle olan sorunlu ilişkisidir. Teknik bilgisinin yetersizliği, müzik sanatının en büyük yaratıcılarından biri olmasını engellemiştir. Müziği en yakın çevresine dahi anlaşılamamakta, Balakirev tarafından sürekli şiddetle eleştirilmektedir. Bu nedenle pek çok eserini revize eden Mussorgsky, bir yandan da hakaretlere varan eleştirilere maruz kalmıştır. Rimski-Korsakov ise daha sahiplenici ve sorun konusunda daha gerçekçidir. Mussorgsky beste yaparken bütünlükle hiç ilgilenmediği için ortaya birbirinden kopuk harmoniler çıkmaktadır. Korsakov'a göre aslında ihtiyaç duyulan şey bu eserlerin sanatsal bir düzenlemeye tabi tutulması, böylece eserlerin Mussorgsky'nin dehasının değerini anlayacak insanlara icra edilebilecek hale getirilmesidir. Rimski-Korsakov, diğer bestecilerin aksine çözüm yolu bulunmasına katkı sağlamaya çalışmış, Mussorgsky'nin pek çok bestesini düzenleyerek icra edilebilecek hale getirmiştir. Şimdi bestecinin en ünlü eseri, Bir Resim Sergisinden Tablolar adlı bestesini dinleyeceğiz. Mussorgsky, 34 yaşındayken en yakın arkadaşı ressam Victor Hartmann aniden ölür ve bu ölüm Mussorgsky'yi derin bir bunalıma iter. Besteci, dostu Hartmann'ın anısına ertesi yıl düzenlenen sergide yer alan 10 tablo üzerine bir piyano eseri besteler. Sergiyi gezerken çok duygulanan besteci, dostunun resimlerini notalarla çizmeyi deneyerek ortaya olağanüstü canlı müzikal tablolar çıkarmıştır. Sergideki 10 tablonun isimlerini taşıyan bölümlerden oluşan besteyi, ünlü besteci Ravel 1922'de çok başarılı bir şekilde orkestraya uygulamıştır. Şimdi eserin ilk 3 bölümünü Mussorgsky'nin solo piyano versiyonuyla Fazıl Say'dan dinliyoruz. Ardından eserin orkestra versiyonunu Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Mussorgsky'nin Bir Resim Sergisinden Tablolar adlı eserinin orkestrasyonunu Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi bestecinin Rimsky-Korsakov tarafından yeniden düzenlenmiş olan Çıplak Dağda Bir Gece adlı orkestra eserini dinleyeceğiz. Mussorgsky bu eserle 1860-81 yılları arasında tam 20 yıl uğraştı ve hiçbir zaman bir orkestradan dinleyemedi. Eserin ilk versiyonunu subay okulundayken arkadaşı Baron Gregori'nin Çıplak Bir Dağda Cadılar Gecesi'ni canlandıran dramı üzerine besteledi. Bu Çıplak Dağ gerçekten de Kiev'de Triglav Dağı'na verilen isimdi. Çıplak Dağ Rus efsanelerine göre her yıl 24 Haziran'da gün dönümü şenliklerinde cadıların toplandıkları yerdi. Mussorgsky 23 yaşındayken eserini besteci Balakirev'e göstermiş ancak beğendirememişti. Onun katı önerilerine uymadı ve eseri bir kenara bıraktı. 40 yaşına kadar birkaç senede bir eseri yeniden besteledi, her seferinde bir yerini değiştirdi ancak bir türlü bitiremedi. Ölümünden 5 yıl sonra bitmemiş eserleri tamamlamakla tanınan orkestrasyon ustası Rus besteci Korsakov birkaç yıl uğraşarak bazı değişikliklerle eseri tamamladı. Şimdi eseri Budapeşte Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Bugün Rus beşlerinin içinde Rus tarihini, Rus insanını eserlerinde en sahici şekilde anlatabilen Modest Mussorgsky'yi dinledik. Opus 94.9 burada sona eriyor. Tekrar buluşmak üzere mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kazım Uzunoğlu ve Melek Uzunoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Altı Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Süheda Özlem Üstem ve Fahriye Uzkent'e teşekkür ederiz.
0: Sayfiye.

Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye, Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Ben Fatma Zişan Tokaç. Havaların da çok sıcak gittiği bu günlerde İstanbul'da sıcakların, yaz mevsiminin tarihini konuşuyoruz bu programda. Bundan önceki programlarda aslında İstanbul'da yaza dair ve yazın daha çok sıkıntılı kısımlarına dair, şehirden kaçırtan kısımlarına dair, yangınlardan, kuraklıktan, hastalıklardan, salgınlardan bahsetmiştik. Ve son programda, 5. programda ben şöyle diyerek bitirmiştim: bundan sonra artık yazın keyifli kısımlarından bahsetmeye başlayacağız. İstanbul'un tarihindeki plajlardan, deniz hamamlarından, mesirelerden, parklardan, gece gezmelerinden, mehtap gezintilerinden bahsedeceğiz demiştim. Ancak şu an öyle bir dönemden geçiyoruz ki zaten İstanbul'da bir sıcak hava dalgası var. Çok bariz hissediliyor. Hatta bugün İstanbul Valiliğinden bir uyarı da geldi. Belirli saatlerde dışarı çıkılmamasına dair bir uyarıydı bu. Yılın en sıcak günü denildi. Onun dışında zaten Avrupa'da biliyorsunuz Haziran'ın son haftasından beri ciddi bir sıcak hava dalgası var. Dolayısıyla ben bu bölümü sıcak hava dalgalarına ayırmak istiyorum. Ve İstanbul'un hem Avrupa'daki bazı başta şehirlerin tarihinde hem de İstanbul'un tarihinde sıcak hava dalgaları nasıl deneyimleniyordu? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Tabii bu arada şunu da not düşeyim. Ben bu kaydı 1 Temmuz 2026 gününde yapıyorum. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları hep 30'un üzerindeydi. Bugün de öyle bir gün. Ama daha önemlisi aslında maksimum sıcaklıklardan çok minimum sıcaklıklar. Şu an mesela bugün en düşük 24 olacak hava sıcaklığı. Önümüzdeki günlerde bir miktar azalacak. Siz bu kaydı 6 Temmuz Pazartesi günü dinlediğinizde biraz daha makul bir sıcaklık oluyor olacak diye umuyorum. Ancak bu aslında buradan sıcak hava dalgasının belki tanımına biraz giriş yapmak gerekiyor. İşte bu devamlı olan normalin üzerinde sıcaklıklar. Ve aslında bu sıcaklıkların gece de düşmemesi, kısaca böyle tanımlayabiliriz. Sıcak hava dalgasının tanımına ayrıca gireceğim. Bunun evrensel bir tanımı var mı, net değerleri var mı? Bunlardan bahsedeceğim ama şimdi kısaca böyle geçmiş olayım. Ve birazcık gündemle başlayayım. Şu an herkesin gündeminde Avrupa'daki sıcak hava dalgası var. Tabii bir yandan çok ölümcül de oldu. Bu son 10 gün kadarlık sürede 1300'den fazla ölüm olduğu tespit edilmiş. Bu yeni yayınlanan raporlarda bu görülüyor. Bu ölümlerin çoğu 65 yaş üstü insanlar. Çünkü sıcak hava dalgaları yaşlıları çok etkiliyor. Yani kronik hastalığı olanları etkiliyor. Yaşlıların birçoğunda tabii kronik hastalıklar var. Yalnız yaşama oranı yüksek. Özellikle Avrupa'da yaşlılar arasında bu demek ki aslında sıcağın etkilerini hissettiklerinde, dehidrasyona uğradıklarında yanlarında müdahale edecek birisi olmayabiliyor. Evde ölümlerde %40 artış görülmüş mesela. Yani sıcağı aslında en çok dışarıda hissediyoruz. Mesela bugün valiliğin sıcak hava uyarısında da diyor ki dışarı çıkmayın. İşte saat 11 ile 4 arası dışarı çıkmayın diyor. Ancak bir yandan yeterli soğutma sistemi olmayan, yeterli havalandırması olmayan evlerde fırın gibi oluyorlar ve ölümlere sebebiyet veriyorlar. Avrupa genelinde ne oluyor diye baktığımızda yani çok aslında dramatik sahneler görüyoruz. Bir yandan sıcak hava dalgası dediğimiz şey çok afet olarak algılanmayan bir olgu. Çünkü bir deprem gibi, bir yangın gibi, bir sel gibi aslında yıkıcılığı görsellikte değil, daha görünmez bir afet aslında bu. Ancak şu an öyle bir seviyeye geldi ki mesela tren rayları eridi.
asfaltlar eridi. Yani bu afetin artık görünür boyutları da ortaya çıkmaya başladı. Tamam, belki yıkılan evler, işte toplu ölümler gibi bir görsellikle gelmiyor bu afet. Ancak bu onun bir gerçek bir afet riski olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Çok ciddi anlamda toplumsal değişiklikler de oluyor. Mesela hastanelerde ameliyatların yapılmasını engelleyecek kadar sıcağın etkisi olmuş bazı sistemlere. Okullar kapanıyor, açık hava etkinlikleri yasaklanıyor. İnsanlar sıcaktan korunabilmek için, tabii klima da yaygın olmadığı için özellikle bu ülkelerde, şehirlerde mesela camlarını alüminyumla kaplıyorlar. Böyle düşündüğümüzde aslında ciddi bir yaza dair pratiklerin değişimi konusu da gündeme geliyor. Yani yaz neredeyse kış gibi bir içeri mevsimi olmaya başlıyor. Dışarıyla ilişkili bir mevsimken belki bir çoğumuzun algısında ya da çocukluğumuza dair hafızamızda artık gitgide bir içeri mevsimi olmaya başlıyor. İnsanlar çeşitli çözümler bulmaya çalışıyorlar. Nehirlere, kanallara atılıyorlar. Tabii bir yandan bir ırkçılık da tetiklenmiş. Çok enteresan gerçekten. Yani nasıl olur da herkese etkileyen bir sıcak hava dalgası ırkçılığı tetikleyebilir? Ama öyle yorumlar yapılıyor ki işte hani ülkemize göçmenler geldi, bu sıcak ülkelerden havasını da getirdiler gibi şeyler söyleniyor. İşte bu nehre atlamak gibi şeyler aslında daha çok göçmenlerin yaptığı şeyler gibi görülüyor vesaire. Bu aslında sıcak hava dalgası sadece Avrupa'ya özgü de değil. Mesela şu an New York şehri de hazırlanıyor bir sıcak hava dalgasına ve hatta tabii burada şunu not etmek lazım. Bir fark olarak New York mesela klima kullanımının çok yaygın olduğu bir şehir, Avrupa şehirlerinin aksine. Ve orada da aslında şu tarz uyarılar geliyor. Diyelim ki elektrik şirketinden enerji kullanımınıza dikkat edin. Çünkü enerji kesintisi olabilir. Niye? Çünkü klima kullanımı çok yaygın ve sıcaklığın çok yüksek olduğu günlerde herkes aynı anda kullandığında enerji sistemleri bunu karşılamaya yetmiyor maalesef. Biz İstanbul'da henüz bu kadar dramatik etkilerini görmedik. Tabii bunun coğrafi nedenleri de var. Sosyal nedenleri olduğunu da düşünebiliriz. Düşünebiliriz diyorum çünkü bu konu maalesef çok araştırılmamış bir konu. Hem Türkiye hem İstanbul özelinde birazcık göz ardı edilen bir konu. O yüzden tahmin edebiliriz diyorum. Mesela yaşlıların yalnız yaşama oranlarının daha düşük olması gibi sebeplerle. Yapılaşım şehir yani yoğun şehirleşmeye daha geç başlamış olmamız bir başka etken olabilir. Ama bunlar araştırılması gereken konular. Zaten ben de kendi tezimde bu konuya odaklanıyorum ve bu programda aslında oradan çıkmış bir fikirdi. Şimdi bu güncel Avrupa'daki sıcak dalgası konusunu kapatıp tekrar İstanbul'a dönerken şunu da not etmek istiyorum. Bir tabii El Niño meselesi var. ENSA döngüsü dediğimiz El Niño güney salınımı döngüsü, Pasifik Okyanusu'ndaki bir doğal döngü aslında. İklim değişikliği ile bunun ilişkisini henüz bilimsel olarak bilemiyoruz. İklim değişikliği nasıl etkiliyor kısmını bilimsel olarak tam olarak açıklayamıyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki iklim değişikliği kaynaklı küresel ısınmanın üzerine El Niño yılı geldiğinde, yani sıcak akıntının olduğu yıl geldiğinde bu çok ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Yani daha önce bir nesilde bir defa görülen sıcak hava dalgaları şu an bazen yıllık görülüyor. 2023 en sıcak yıldı, 2024 en sıcak yıldı. Şimdi 2026'da süper El Niño bekliyoruz. Küresel sıcaklıklar endüstri öncesi dönemin 1.55 üzerine çıktı. Yani bir sınır olarak görülen değerin üzerine çıktı. Ve böyle bir felaket senaryosunun içerisindeyiz diyerek bu kısmı tamamlayayım. Şimdi bir müzik arası verelim. Bu kadar sıcak hava dalgaları dedikten sonra Martha Reeves ve The Vandellas'dan Heat Wave dinliyoruz.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den günümüze İstanbul'da yaz programındayız. Az önce dinlediğimiz şarkının adı Heat Wave'di. 1960'lardan tabii ki sıcak hava dalgaları bu dönemde de hala sürmeye devam ettiği için ve ondan sonra da süreceği için gündemde oluyorlar ve kültürel alanı da bu şekilde etkilemiş oluyorlar. Ama şimdi İstanbul'a dönelim. Ve hatta İstanbul'un 20. yüzyılın başlarına dönelim. Belki bazılarınız hatırlar, 2014'te Salt Galata'da arşivi parçalamak bir Osmanlı ailesinde temsil, kimlik ve hafıza diye bir sergi vardı. Bu sergi aslında bir aile arşivinin sergisiydi. Üç kuşaklık bir aile arşivi diyelim. Said Bey'in ailesi. Kim bu Said Bey? Said Bey aslında bir sarayda çalışan bir tercüman. Kendisi işte bir tür İstanbullu burjuva karikatürü olarak tanımlanıyor. Belki biraz ilk bölümde de bahsettiğimiz araba sevdasındaki Vifruz Bey'in bir tür aile babası versiyonu. İşte evinde piyano var, arkadaşlarıyla sahil gezmelerine çıkıyor, oturuyor, adada yaşıyor. İşte yaptığı şeyleri her gün ajandasına not alıyor. Sinemaya gidiyor, çocuklarına Fransızca dersleri aldırıyor vesaire. Şimdi niye buradan girdim? Ben kendi tezim içinde arşiv araştırmamı yaparken şunu fark ettim. Aslında aşırı sıcaklar, sıcak hava dalgalarıyla ilgili arşivde özellikle gazete arşivlerinde bir şeyler bulmaya kalktığımızda özellikle 20. yüzyılın en başlarında ve hatta 19. yüzyılın sonlarında da daha çok başka ülkelerle ilgili haberleri görüyoruz. Yani çeviri haberleri görüyoruz. Burada da size birazdan okuyacağım bir mektup var. Said Bey'in 1911 Ağustos'unda Büyükada'dan yazdığı bir mektup. Fransa'da bulunan damadı Ziya'ya yazıyor. Ve aslında bu mektupta da bu gazetelerde başka ülkelerdeki sıcak hava dalgaları ve onların ölümcül sonuçlarıyla ilgili haberlerinden bahsediliyor. Buradan giriş yapacağım. Şimdi size okuyorum bu kısmı. Şöyle diyor Said Bey. Paris'te çok sıcaklar olduğunu ve birçok adamlar vefat ettiğini geçen sabah kaynanan gazetede okumuş. Ziyadesiyle endişeye düştü. Sizin yaşadığınız şerait içindeki adamlara göre olmadığını büyük müşkilatla anlattım. Devam edecek burada ama buraya da dikkat çekmek istedim. Sizin yaşadığınız durumun bununla ilgisi yoktur diyor. Çünkü gerçekten de bunlar varlıklı bir aile. İşte çocuklarını, damatlarını işte Fransa'ya, Paris'e göndermişler. Ama şeyde farkındalar bunda, yani Paris'te sıcaklardan ölenler aslında daha çok yoksullar. Ama devam ediyorum mektuba. Tavsiyeler vererek devam ediyor. Diyor ki herhalde kendinizi güneşten, fazla yorgunluktan, mide bozukluğundan sakınınız. Çok alkol, yani şarap ve bira içmeyiniz. Ondan sonra kendilerinden bahsetmeye başlıyor. Burada elhamdülillah cümleten afiyetliyiz, gezip eğleniyoruz. Burada sıcak var ise de şikayet edilecek derecede değil diyor. Ama bunu derken de tabii Büyükada'daki evinden söylüyor. Aslında bir sayfiye yeri olan, aslında şehre göre daha serin olan bir yerden kendi deneyimini anlatıyor ve hatta ekliyor, işte Şişli taraflarında ev aramakla meşgul olduklarını söylüyor. Çünkü kendisi işte işe de başlamış, her gün şehre iniyormuş. O yüzden artık yazın olduğu gibi kışın da vapura bağlı kalmak istemiyormuş. Bunu anlatıyor, işte gezmelerini anlatıyor, gece iskeleye gitmelerini anlatıyor vesaire. Aslında yani bu dönemde tabii varlıklı bir İstanbullu olarak İstanbul'da yazı nasıl deneyimlediğini görmüş oluyoruz. Ama bir yandan da şunu da görüyoruz ki işte başka ülkelerde, işte başka şehirlerde, Paris'te aşırı sıcaklar ve aşırı sıcaklardan ölümler diye bir gündem gazetelerde
de var ve bu İstanbullular için aslında kendilerine dair bir gündem değil. İstanbul'un böyle bir gündemin henüz olmadığını aslında buradan görebiliriz. Bu arada 1911'de ne oluyordu Paris'te ve aslında genel olarak Fransa'da, hatta Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da da bir sıcak hava dalgası vardı. Paris'teki, yani Fransa'da ve tabii özellikle Paris'i etkileyen sıcak hava dalgası önemli. Çünkü bu 70 gün süren bir sıcak hava dalgası, yani Temmuz'dan Eylül'e kadar sürüyor. Dereceler 44'ün üzerine çıkıyor ve çok ciddi anlamda ölümlere sebep oluyor. 41 bin küsür ölüm olduğu tahmin ediliyor. Daha da önemlisi, bu ölümlerin ciddi bir kısmı, neredeyse 30 bini aslında bebekler ve çocuklar. Ve şunu da hatta tespit etmişler. Bu çocuk ölümleri ayların sıcaklıklarına göre de paralel olarak artıyor. Hatta başka sıkıntılar da yaşanıyor. İşte ineklerin sıcaktan dolayı kaptığı bir hastalık dolayısıyla süt sıkıntısı yaşanıyor mesela. Ve işte çocuklar dışında yaşlıları da çok etkiliyor bu sıcak hava dalgası. Ve yani ciddi anlamda şehri etkileyen bir afet olmuş oluyor. Aynı dönemde başka Avrupa şehirlerinde de bunu görüyoruz. Ve hatta Kuzey Amerika'da da, doğu yakasında görüyoruz. New York'ta da bir sıcak hava dalgası görülüyor o dönemde. Şunu tabii söylemek lazım, bu daha kısa süreli bir sıcak hava dalgası ve öldürdüğü insan sayısı da daha az. 200 küsür insan New York'ta ölüyor. Ancak yine de New York tarihi açısından önemli ve böyle çok aslında dramatik görselleri de olan bir afet. İşte yani böyle parklarda bayılmış yatan insanlar, aslında benzer görseller şeyde de vardı, Paris'te de vardı. Ve özellikle kadınlar böyle çok kat kat giyiniyorlar, kalın giyiniyorlar, dönemin giyinişi gereği ve ellerinde işte yelpazeler, başlarında şapkalar, o şekilde parklarda serinlemeye çalışıyorlar. New York'ta da işte yine parklarda uyuyan ya da yangın çeşmelerinden, yangın musluklarından serinlemeye çalışan, çeşmelerden serinlemeye çalışan insanların, çocukların görsellerini görüyoruz. Zaten yangın musluklarını açıp, yani yasa dışı bir şekilde açıp serinlemek New York'un bir geleneği de haline geliyor. İlerleyen dönemde işte önce polis bununla savaşmaya çalışıyor, engellemeye çalışıyor. Sonra bakıyorlar olmuyor. Bu defa yeni bir sistem getiriyorlar. O musluklara yeni bir aparat ekliyorlar ve bu aparatla işte su açıldığında en azından çok basınçlı bir su çıkmıyor oluyor ve su rezervi azalmamış oluyor. Çünkü su rezervi azalırsa mesela yangınları söndüremiyorlar o bölgede. Ama bunlar tabii ki şu an bizim yan konularımız diyebiliriz. Bunlardan birazcık bahsediyorum. Çünkü birincisi, bu döneme baktığımızda aslında gazetelerde aşırı sıcakların, sıcak havanın daha çok başka ülkelere dair bir gündem olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan da şunu görüyoruz, daha sonraki dönemlerde de belki hani paralellikler olarak görebileceğimiz ayrıntıları görüyoruz. Mesela işte bu New York'taki sıcak hava dalgasında deliren insanlardan bahsediliyor. Diyelim ki parkta serinlemeye çalışmış, sonra dayanamıyorum artık demiş ve kendine suya atmış. Ya da bir işçi dışarıda çalışırken artık dayanamamış, kendini trenin önüne atmış gibi haberler görüyoruz mesela. Ve bunlara benzeyen haberleri aslında ilerleyen dönemde İstanbul içinde göreceğiz. Dolayısıyla böyle bir bağlantı yapmış olalım.
Şimdi İstanbul kısmına geçmeden önce o zaman tekrar bir ara verelim, müzik arası verelim. Şimdi bu programda birinci bölümden beri hep bir tür longa icrası dinletmiş oldum. Şimdi dinleteceğim de Nihavend Longa'nın bir versiyonu diyebileceğim. Nihavend Longa Board, Kolektif İstanbul bu eseri çalan. Ancak bu albümlerin adı da Pastırma Yazı. Bu da çok önemli bence. Çünkü dediğim gibi artık bu yani aşırı sıcaklar bizim kültürel gündemimize müzik aracılığıyla olsun, filmler aracılığıyla olsun, edebi eserler aracılığıyla olsun her şekilde giriyor. Şimdi müzik aramızı verelim ve Kolektif İstanbul'dan Nihavend Longa Board'u dinleyelim.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye, Arşivden Günümüze İstanbul'da Yaz programındayız. Sıcak hava dalgaları konuşuyoruz. Bu programda İstanbul'un tarihindeki yaz mevsimi ve aşırı sıcak hatıralarına, hikayelerine odaklandığımız için şimdi gazete arşivlerine döneceğim ve gazete arşivlerinde İstanbul'da aşırı sıcaklar nasıl deneyimleniyordu? Buna dair neler var? Buna bakacağım ve sizinle paylaşacağım. Tabii öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu sıcak hava dalgası terminolojisinden başlamak istiyorum. Sıcak hava dalgasının aslında evrensel bir tanımı da yok. Buradan da başlamak lazım belki. Sıcak hava dalgası birden fazla gün süren, devamlı ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar için kullanılıyor. Ancak burada mevsim normallerinin yerele özel olduğunu belirtmek lazım. Yani her coğrafyanın normali, mevsim normali, sıcaklık normali farklı. Dolayısıyla şöyle diyemiyoruz, yani eğer 35'in üzerindeyse, 35 derecenin üzerindeyse bu bir sıcak hava dalgasıdır diyemiyoruz küresel anlamda. Bazı tanımlamalarda sınır eşik değerler var. Yine yerele göre, işte şu yerelde şu derecenin üzerindeyse ve hatta bazen şu kadar sayıda günün üzerindeyse, 3 günün üzerindeyse, 5 günün üzerindeyse deniliyor. Bazı tanımlamalarda bir yüzde eşik değeri var. Normale göre işte diyelim ki %95 eşik değerini seçiyorlar ve bu yüzdenin üzerinde kalan bir değerse diye orantılı olarak hesaplanıyor. Ancak dediğim gibi evrensel olarak şu derecenin üzerindeyse ve şu kadar gün sürerse diyemiyoruz. Farklı çalışmalar buna farklı şekilde yaklaşıyor. Sıcak hava dalgası ya da sıcak dalgası terminolojisinin

1929'da 2 Eylül'de bir gazete küpüründe şöyle söyleniyor: "Birkaç gündür sıcak dalgası tahaffüf etmiş gibidir. Dün de esen rüzgarın çok tesiri olmuştur. Dün azami hararet 28'di. Bugün rüzgar yine Poyraz esecek. Hava hafif bulutlu olacaktır." Yani sıcaklar 28 dereceye inmiş. Sıcak dalgası 28 dereceye inmiş. Ve bunun haberini bir kutlama tonuyla veriyor. Aslında zaten bu 1929'da Eylül'den, bu yani aslında yazın bitişinden bir haber. Ama mesela Ağustos'ta baktığımızda işte bir başka haberde şunu da görebiliyoruz. Manşeti bu haberin: "Gölgede 33,5, güneşte 56 diyor mesela, ölçülen sıcaklık için. Yani sıcaklıkların gerçekten yıpratıcı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Daha sonraki dönemlerde bu sıcak dalgası terminolojisi daha yaygın olarak da kullanılmaya devam ediyor. Özellikle 1920'lerin belki sonundan 1940'lara kadar diyebilirim. Neden böyle diye tabii ki onu da merak edip ona da baktım. Meteorolojik verilere bakmam gerekti bunun için. Şöyle bir sıkıntı var maalesef. Meteorolojik verilere Türkiye'de ulaşmak istediğimizde bunlar halka açık değiller. Yani tarihsel meteorolojik verileri halka açık bir şekilde göremiyoruz maalesef. Ancak başka kaynaklardan buna ulaşabiliyoruz. Hollanda kaynaklı bir siteden, Hollanda'nın bir meteoroloji enstitüsünden buna baktığımızda aslında tam olarak şunu görüyoruz. Bu bahsettiğim dönem, işte 1940'lara gelinceye kadarki dönemde aslında sürekli bir yaz sıcaklıklarında artış var. Yani neredeyse her seneki yazın bir öncekinden daha sıcak olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ancak ondan sonra neredeyse 80'lere kadar daha sabit bir dönem görüyoruz. Ve gerçekten de gazete arşivlerine baktığımızda bu dönemde tabii yani aşırı sıcakların yaşandığı, sıcak dalgalarının yaşandığı yazlar var. Ve bunlara dair haberler var. Ancak haberlerin yoğunluğunun düştüğünü görüyoruz. Ya da haberlerin artık birinci sayfa haberin niteliği taşımadığını görüyoruz. Bunun tabii başka nedenleri olabileceğini de es geçmemek lazım. Politik olarak çok çetrefilli bir dönem olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. İstanbul'un artık o kadar merkezi bir rolü olmadığını belki varsaymak lazım. Çünkü daha erken dönem gazetelerinde İstanbul haberleri çok merkezde. Daha sonra ise Türkiye haberleri görüyoruz ve aşırı sıcak haberleri diyelim ki Adana'ya da ayrılıyor, İzmir'e de ayrılıyor. İstanbul'da onların içerisinde bahsedilirse bahsediliyor. Ancak günümüze gelindikçe, özellikle 2000'lerden sonra ama 80'ler, 90'lar da dahil, tekrar aşırı sıcakların gündeme geldiğini görüyoruz. Bunun tabii nedeni de aslında tekrar bir ortalama yaz sıcaklıklarında artış dönemine girmiş olmamız. Bunu birebir de deneyimliyoruz ve zaten aslında hangi İstanbulluyla konuşsanız, burada uzun yıllardır yaşamış İstanbulluyla konuşsanız size aynı şeyi söylüyor. Eski yazlar böyle değildi diyor, ama bunu meteorolojik verilere bakarak da teyit edebiliyoruz. Bu gazetelerde aşırı sıcaklara, sıcak hava dalgalarına dair haberlerin olduğu dönemlerde bazen esprili tonda haberler de oluyor. Uzun ve sıcak günlerin kârı çok olur mu gibi mesela bu Ağustos 1933'ten bir haber küpürü. Neyden bahsediyor, neyin kârından bahsediyor? Aslında şerbet satanlardan bahsediyor. Bunu da çok sıklıkla görüyoruz. İstanbul'da havalar sıcak olduğunda insanların aktıkları yerler şerbetçiler, sucular, buzcular,
bir dönem için çok önemli.

buz dükkanları, ondan sonra dondurmacılar, limonatacılar ve bunların işte bundan kâr ettiğine dair bir haber mesela görebiliyoruz. Bir yandan da bu sıcak dalgası terminolojisi yerleşirken aslında bu terminoloji sorgulanıyor da. Nasıl sorgulanıyor? Mesela bir tane örnek vermek istiyorum. Bu Temmuz 1939 Temmuz'undan Tan gazetesinden bir köşe yazısı. Yazarı Turhan Tan ve sıcak yine o sıcak yalnız ad değişiyor diye başlığı olan bir yazı yazıyor. Bu yazıda şundan bahsediyor. Yani zaten hani sıcakların insanları olduğum olası etkilediğinden ve bunun bir düzeni olduğundan bahsediyor aslında. Hani belli aylarda işte beklenen sıcaklıklar gibi. Ve hatta Eyyam-ı Bahur'dan da zaten birazdan bahsedeceğiz bir kavram olarak Eyyam-ı Bahur. O da kendi yazısında bundan bahsediyor. Şöyle yazısının son kısmında şöyle diyor. Yani gaflete kapılmayalım. Bu devrin takvimlerinde ne Badise Mum ne Eyyam-ı Bahur var diyor. Aslında bu terminolojinin değişimine biraz vurgu yapıyor. Ama bir yandan da aslında iklim rejimlerinin değişimiyle de ilgili bir şey bu. Sonra da şöyle diyor. Rasathanenin tebliğleri veya yapılan suallerle oradan verilen cevaplar ise Muhit-i Külhan'a havayı aleve çeviren sıcakları dalga olarak gösteriyor. Gerçi bu dalgalara bir sıcak kelimesi ilave olunuyorsa da insan dalga sözündeki oynak serinliğe kapılıyor. Daha doğrusu dalga geçiyor, kendini güneşin amansız ağına atıyor ve yatağa düşüyor. Sıcakların adını değiştirmekte ne mana var bilmem ki diyor. Zaten bu arada bu dönemde sıcaklara dair ve sıcakların getirdiği hastalıklara, salgınlara dair de terminolojinin yeni yeni yerleştiğini de görüyoruz. Yani bazen işte yaz hastalıkları, ışık çarpması, çocukları sıcak vurur gibi kullanımlar görebiliyoruz bu dönemde. Ancak artık bu sıcak dalgası kullanımı bunun üzerine yerleşecek ve bu şekilde devam edecek. Eyyam-ı Bahur'dan da bahsetmek istiyorum. Bu hala halk dilinde de kullanılan ve aslında hala gazetelerde de haberlerde de kullanılan bir kavram. Aslında bu Eyyam-ı Bahur bu arada Arapçadan geliyor işte Eyyam günler demek. Bahur da tütsüsü gibi yakıcı, kavurucu yani çok sıcak günler. Bunların bir tahmini tarihi var. Ağustos'un ilk haftası gibi. Ve yani o günlerde hatta belli uyarılar var. O günlerde cilt lekeleri ulaşabilir, denize girmeyin gibisinden. Tabii artık en sıcak günler sadece Ağustos'un ilk haftasına ait değil. İklim rejimleri değiştikçe en sıcak günlerin dağılımı da çokça değişmiş oluyor. Ama bu kısmı böyle kapatırken bir Eyyam-ı Bahur'la ilgili bir şiir var. Yine bir gazete küpüründe. Bunu okumak istiyorum. Bu Hakimiyet-i Milliye gazetesinden 1929'da yayınlanan, Ağustos ayında yayınlanan ve halk sayfası denilen bir sayfada yayınlanan bir şiir. İsmi yok şairin ama bazen özellikle bu dönem gazetelerinde bu isimsiz köşelerin de aslında böyle daha halktan halka dair deneyimleri anlattığını varsayabiliriz bence. Ondan bir kısım okuyacağım çünkü aslında bu İstanbul'a dair de değil. Bu gazete zaten Atatürk tarafından 1920'de Ankara'da kuruluyor ve burada anlattığı deneyim aslında Ankara'ya dair. Ama İstanbul'a da sonunda bir şekilde bağlanıyor ve zaten İstanbul deneyiminden de çok ayrı değil. O yüzden okuyorum.
Bahur günlerindeyiz. Her yer sıcak, ne sıcak? Harıl harıl yanıyor içimizde bir ocak. Bir parça buz bulmadan halimiz ne olacak? İtfaiye sigorta kar etmez bu yangına. Bu arada hep yani bahsettiğimiz temalar aslında bu program kapsamında bunlar. Sonra devam ediyor. Hani banyo, hani duş, hani 50 dirhem buz, güneşte 18 bin, gölgede 39, parlamış benzin gibi tutuşup yanıyoruz, itfaiye sigorta kar etmez bu yangına. BTV'ye iç durma, limonata dondurma, soğukça ne bulursan bardak bardak iç durma, kerpiçleşirsin dikkat, terine toz kondurma, itfaiye sigorta kar etmez bu yangına. Ondan sonra son paragrafta da, kısmında da, serinlemek istersen git otur Marmara'ya, hayat verdi bu sene Marmara Ankara'ya diye bitiriyor. Aslında bahsettiği Marmara Köşkü ve Gazinosu. Ankara'da sayfiye deneyimi, yaz deneyimini şekillendiren bir mekan ve ismi de Marmara tabii ki. İstanbul ve işte İstanbul yazlarına ithafen ve zaten ayrı bir bölümde de bahsedeceğiz. Bu Ankaralı vekillerin İstanbul'daki yazdıkları, Atatürk'ün Florya yazdığı Florya plajı gibi konulara da ayrıca değineceğiz. Ama yine burada artık bir müzik arası verme vaktimiz geldi. Şimdi sıcaklardan bahsediyoruz. Şenay Lambaoğlu'ndan Sıcaklardandır eserini dinleyelim.

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Sıcak hava dalgalarıyla uğraşmak zorunda olduğumuz bu günlerde İstanbul'un geçmişinde sıcakları, sıcak hava dalgalarını konuşuyoruz. Şimdi gazetelerde bu sıcak hava dalgaları nasıl yer almış buna bakıyorduk. Tabii sıcakların sağlığa etkileri de var. Dolayısıyla hem hastanelik olanlar, bayılanlar, ölenler bu tarz haberleri görüyoruz. Hem de sıcakla ilişkili olarak örneğin işte yangınların arttığını görüyoruz. Boğulmaların arttığını görüyoruz. Ve hatta bunu birebir kanıtlamak belki mümkün olmasa da yani ben bu arşiv araştırmasını yaparken sıklıkla aslında sıcak haberlerinin sağında solunda köşesinde işte kavgalar, kazalar, delirmeler böyle haberleri de görmüş oldum. Bayılma haberleri aslında çok sık en sık gördüklerimden de özellikle bu az önce bahsettiğim 1940'a kadar olan dönemde orada söylediğim gibi bir ortalama yaz sıcaklıklarında daimi bir artış var o dönemde. Ve bazen yani bu haberler öyle oluyor ki bu haberi okumuştum sanki diyorum işte Kartal'da iki kişi bayıldı sıcaktan gibi bir haber oluyor. Ondan sonra aslında onların farklı yıllara dair haberler olduğunu diyeyim ki görmüş oluyorum ve aslında çok benzer bir olay tekrar birkaç yıl sonra cereyan etmiş. Bu bayılmalar bazen gençler için de bayılma haberleri oluyor. Mesela işte bir 1935 Ağustos'unda işte Kasımpaşa'da oturan bir gencin caddeden geçerken sıcaktan bayılıp fenalaştığına dair bir haber var. Hastaneye kaldırılanlar var. Tabii bununla birlikte ölüm haberleri de var. Bu döneme dair enteresan bir şey aslında bazen çok detaylı bilgi veriyorlar kişiyle ilgili. Kişinin ismi, yaşadığı yer yani tamamen açık adresi, ondan sonra ne iş yaptığı, cinsiyeti, bazen ailesiyle ilgili bilgiler, işte nerede öldü ve bunlar niye önemli? Çünkü ilk başta aslında bahsettim bu programda. Mesela 1911'de Paris'teki sıcak hava dalgası, New York'taki sıcak hava dalgası, ondan sonraki dönemlerde işte bu Avrupa'da, Amerika'daki sıcak hava dalgaları ile ilgili bilgilerimiz var. Çünkü bunlara dair detaylı araştırmalar yapılmış, kitaplar yazılmış, belli bir noktadan itibaren ciddi anlamda izleme sistemleri var. Ama maalesef Türkiye'ye baktığımızda, İstanbul'a baktığımızda bu çalışmalar mevcut değil ve bu gazetelerden bu haberleri takip etmenin bir avantajı aslında bize çok detaylı bir resim çiziyor olması. Tabii bunun dışında aslında insan hikayelerine bakma imkanı vermesi de çok önemli. Sadece bir istatistik değil işte şu kadar kişi öldü değil, insan hikayelerine bakma imkanı vermesi. Ve benim açımdan enteresan bir şey de şuydu. Yaz haberleri aslında çoğunlukla keyifli işte herkes meselelere gitti, herkes plajlara gitti gibi haberler. Ama bu haberlerin hemen yanında şöyle bir şey olabilir. Mesela işte okuyorum iki alt alta manşet. Dün sıcaklardan halk sahilleri akın etti. Hemen altında Üsküdar'da bir kadın su dolu leğen içerisinde ölü bulundu. Ve bazen de böyle özellikle yoksul kesimlerin onların yaşadığı sıkıntıların biraz daha böyle küçük puntolarla verildiği haberler olabiliyor bunlar. Bir başka başlık mesela iki boğulma faciası, facia kurbanlarından biri 17 yaşında genç ve güzel bir kızdır diye bir haber. En son paragrafında haberin diğer boğulan kişinin bir fabrika işçisi olduğunu ve yüzme bilmediği için boğulduğunu öğreniyoruz. Ya da işte yine bir plaj haberinin yanında bir hamalın ağır yük altında sıcaktan can verdiğini öğreniyoruz.
Bu şekilde aslında biraz arşivin gölgesinde kalan insanların haberlerini kurcalayıp ulaşabilmiş oluyoruz. Onun dışında işte sıcakta uyuyamamaktan işte bahseden haberlerden evvelki gece hiç bir evde uyumak kabili olmadı diye ya da bazı mahallelerde halkın sokakta yattığından bahseden haberler yine bu dönemde görebiliyoruz. Ve boğulma haberleri de tabii görüyoruz. Hatta karikatürlere bile yansımış bir şekilde görüyoruz. Hani insanlar denize gitti ama kaç tanesi sağa döndü acaba gibisinden. Ve hatta daha da enteresanı delirme haberleri görüyoruz. Benim için enteresan bir küpür yine bunaltıcı çizgilerden bahseden bir haberin hemen altında şöyle devam eden 3 ayrı haberin peş peşe olmasıydı. Mesela işte bir boş evden yangın çıktı söndürüldü birinci haber. Bir kadın kocasını dövmüş ikinci haber. Bir kadının çılgınlığı kadın kıyafetleriyle suya atlamış üçüncü haber. Bu şekilde haberler görebiliyoruz. Bunun dışında tabii ki bir de buz meselesi var. Yine bu dönemde insanların sıcaklarla başa çıkma yöntemi olarak, ana yol olarak buz. Ancak buna burada girmeye vaktimiz kalmadı. Bir başka bölümde bundan, buzdan, dondurmalardan, şerbetlerden bahsedebiliriz. Şimdilik bu bölümü burada kapatacağım. Ama kapatırken de şunu hatırlatmak istiyorum. Bu programda aslında İstanbulluların yaz mevsimine ve aşırı sıcaklara dair hikayelerini arşive bakarak bulmaya, tespit etmeye çalışıyoruz. Ama bir yandan biz bunu zaten güncel olarak da yaşıyoruz ve dediğim gibi bu konu göz ardı edilmiş bir konu. Dolayısıyla dinleyicilerden bu konuda bir yardım, bir destek talep ediyorum. Sosyal medyada Sayfiye İstanbul hesabına giderseniz ve kendi yaza dair, sıcaklara dair gerek güncel olsun, gerek hatıralarınızdaki hikayeleriniz olsun paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinize bu programı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda artık keyifli konulara geçme sözümü tekrar ediyorum. Görüşmek üzere.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Süheda Özlem Üstem ve Fahriye Uzkent'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
3: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Kara Mustafa'ya teşekkür ederiz.
6: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'da Hariç'ten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk Bafra. Bugün size İsviçre'nin Basel kentinden bildiriyorum. Art Basel, yani dünyanın en büyük ve en kıdemli fuarı Haziran ayının ortasında gerçekleşti. Biraz bu fuar etrafında sanat piyasasıyla da ilişkili değerlendirmeler ve de aynı zamanda Basel'i bir sanat başkentine dönüştüren bu dönemden itibaren yeni açılan, devam etmekte olan, önde gelen sergilere dair değerlendirmeler yapacağım. Şimdi öncelikle baktığımız zaman Art Basel 2026 oldukça temkinli ve dengeli bir Art Basel sayılabilir. 2000'lerde, özellikle 2010'larda çok güçlü bir fuardan bahsediyoruz. Ama artık dünya üzerinde sadece Basel'deki Art Basel tabii ki çok önde gelen bir fuar olsa da Hong Kong, Miami, Art Basel'in Paris edisyonu, tamamen bağımsız olan Frieze, hem Londra hem New York edisyonları gibi pek çok başka sanat piyasası anlamında da önde gelen fuar var. Hatta sanatsal içeriği bakımından daha az ana akım görünen ama çok güçlü fuarlar da var. Madrid'deki Arco Madrid, Meksika'daki Zonamaco, Torino'daki Artissima ya da Maastricht'teki Tefaf gibi, bunları da anmak lazım. Keza Art Basel geçtiğimiz yıl Katar'da bir edisyon düzenledi. Yine Art Basel bağlantılı bir Tokyo ayağı söz konusu oldu. Seul'de atılımlar yapıldı. Dolayısıyla artık dünya sanatı tek merkezli, hele ki Avrupa merkezli hiç değil. Tabii ki hala Basel çok önemli. Olmazsa olmaz. Bir tek fuara gidebilecekseniz onu gözden kaçırmamaya çalışmanız mümkün. Tıpkı Venedik Biennale gibi. Ama çok merkezli, çok kutuplu bir sanat piyasası global anlamda söylemek mümkün. Bu anlamda oldukça dengeli bir fuar gördük. 2021-2023, yani pandeminin hemen akabinde her şey satılıyordu. Bir böyle piyasayı sanki o kaçırdıkları zaman telafi etmeye çalışıyorlardı. Buna mukabil son birkaç yıldır böyle daha belirsizlik vardı ama oldukça güçlüydü. Biraz daha büyük ölçekli işlerin daha yoğun bir şekilde satıldığını görüyoruz. Risk almamaya çalışan bir koleksiyoncu ve aynı zamanda galerici profili görüyoruz o anlamda. Yani daha böyle müze skalasında o seviyedeki işler hemen ilk günden satış yaparken orta segment sayılabilecek galeriler eskisi kadar kolay satmıyorlar. Daha genç ve daha kolay satın alınabilir diyelim imkanlar ölçüsünde. Koleksiyoncular ise Liste gibi, Volta gibi, fotoğrafı meraklılarsa Photo Basel gibi yan fuarlara ya da tasarıma düşkünlerse design fuarına bakıyorlar. Maze'di bu seneki adı. Ya da daha çok küratöryel bölümlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Statements gibi, Premier gibi küratörlü bölümleri fuarın daha genç sanatçıları keşfetmek için de ilginç bir bölüm teşkil ediyor diyelim. Bütün bunların tam tersi bir yerde duran ise Unlimited var. Yani sınırların zorlandığı, ölçeğin büyüdüğü, fiyatların arttığı, içeriğin sıra dışı olduğu. Burada bu yıl özellikle hareketli görüntü, mesela İnce Evinler'in de bir video yerleştirmesi vardı DreamArt'la. Filmin, performansın ve mekansal enstalasyonların ağırlığı hissediliyordu. Burada mesela neler şöyle satıldı, ne oldu diye bakarsak tabii ki ön plana çıkacak şeyler olacaktır şüphesiz. Örneğin hemen şöyle önümden bakıyorum. Tabii ki yani ana fuarda Picasso çok büyük bir satış oldu. 35 milyon dolara satılmış. Site Wompley 5 milyon. Louis Bourgeois 2,5 milyon, Maria Lasting 1,75, Piero Mazzoni 1,5 milyon. Zhang Fanzi, Onkavara hep böyle 1,5 milyon bantlarında. Ne bileyim Henry Taylor, Issa Genskan, Günther Fock, Ed Clark gibi isimler hep 1 milyonun üstünde satıldılar. Ya da yine böyle yüksek isimlerden Tate'de de sergisi olan Trey Semin Unlimited'da işte zaten onun için bakmaya çalışıyorum. 1,2 milyon. Doris Salcedo 1,35 milyon gibi rakamlara satıldı. Bunlardan bahsetmek lazım. Mesela Issa Gensker'in yine Unlimited'daki büyük ölçekli yerleştirmesi 1,2 milyon euroya bir Avrupa Müzesi'ne satılmış. Yine aynı şekilde. Fuarda kadın sanatçıların, keza Basel'deki grup sergilerinde kadın sanatçıların yükselişini görüyorduk. Yani Louise Bourgeois ve Trey Semin, Doris Salcedo, Issa Gensken bu isimleri anmış oldum ama Kunstmuseum Basel'de retrospektif sergisi olan Helen Frankenthaler, John Mitchell gibi isimler, keza yine demin ismini aldığım Maria Lasnik gibi isimler tabii ki yüksek rakamlara satıldı. Ama modern ustalar, erkek modern ustalar yani Richter'ler, Fontana'lar, Picasso'lar, Twombly'ler her zaman çok yüksek alanda satıldı. Dijital sanatın çok yükseldiğini, zaten Art Basel'in de Unlimited kadar neredeyse dikkat çeken dijital alandaki bir fuar kısmının da ön planda olduğunu görüyoruz. Mesela John Gerrard'ın geçmişte Mardin Bienalinde de gösterilen işine benzer bir işi, $500,000 değerinde bir dijital işi satılması önemliydi. Yine mesela Niki de Sanfal Unlimited'da çok büyük bir ölçekli işiyle vardı. Fransa'da yine kendi memleketinde önemli bir koleksiyonda satıldı. Özellikle Amerikan müzelerinin işte MoMA'nın, Guggenheim'in, Lackman'ın, SF MoMA'nın falan küratörleri oldukça derinden işlere bakıyorlardı. Mesela Usala Imai Xavier Hufkens tarafında $275,000 özel bir koleksiyonere satıldı. Gibi pek çok, ya da Kusama'nın da dev bir heykeli vardı. Bunlar önemliydi oldukça. Ama Unlimited özellikle küratöryel açıdan dikkat çeken bir bölümdü. Ruba Katrib'in küratörlüğünde önemliydi hakikaten satışları bakımından. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi fuarda premier bölümünde Koray Arış vardı. Öktem Aykut uzun yıllar listeye, yani 5 yıldan fazla listeye, yani yan ve en önemli sanatçıların keşfedildiği fuara katıldıktan sonra ana fuardaki tek hani Türk galeri olarak premier bölümde küratörlü özel davet edilen, başvurulan bir bölümde Koray Arış'ın kapsamlı bir solo sunumuyla vardı. Bir de fuarın tabii yan bölümlerinden, küratörlü bir bölümlerinden biri olan Swiss Institute'u yöneten Steffi Hessler'in yaptığı parkur, yani kent içinde kamusal alana yayılan bölümlerde de Can Altay'la yer alıyorlardı. Bazı Social Club'da ise İhsan Oturmak'la yer alıyorlardı. Dolayısıyla oldukça kapsamlı bir katılımları söz konusuydu. Listede daha önce gündeme getirmiştim Pilot, Hamra Abbas ve İrem Tok'la, her ikisi de Mardin Bienali'nde birlikte çalıştı. İki sanatçının benzer işleriyle oradalardı. Çok da güzel geri dönüşler aldıklarını biliyorum. Keza Özgören Galeri, OG Galeri'de Yas Taşçı'yla listeye ilk kez katılarak çıkış yapmış bir galeri, genç galeri olarak ön plandaydı. Biraz önce söylediğim gibi dijital sanat artık yan bölüm olmanın da ötesinde ön plana çıkıyordu. Zaten bazı Hong Kong'da örneğin bunu çok ciddi bir şekilde görüyoruz ama Zero Ten adlı bölüm artık o NFT dönemi ya da pandemi dönemindeki o spekülasyonun çok ötesinde gerçekten yapay zeka, jeneratif işler, kod temelli üretimler, medya sanatı gibi önemli işlere alan açıyordu. Meydanlarda yapılan işler önemli tabii. İbrahim Mahman'ın örneğin Münsterplatz'taki yerleştirmesi çok ses getirdi. Buna mukabil Messeplatz'taki yerleştirme bu sene biraz daha sönük kaldığı için eleştirildi diyebiliriz kamusal alanda sanat bakımından. Parkur tabii çok önemli başka işlere de alan açtı. Örneğin Kader Atiyan'ın yerleştirmesi çok ses getirdi. Parkur bölümünde Can Altay'ın keza bahsettik. Nasan Tur'un yine Mardin Bienali'nin geçmiş edisyonunda gösterilen büyük bir yakarak oluşturduğu halı işi bir bira üretim alanında önemli ses getirdi. Keza her ne kadar Neyri Bahremyan'ın Messeplast'taki işi ses getirmedi desek de fuarın içinde de işi olduğu için o da konuşuldu. Sarah Crowe'nun kamusal alandaki yerleştirilmesi özellikle ses getirdi. İstanbul Modern açısından da geçtiğimiz İstanbul Bienalinde yapıtı gösterilen ve İstanbul Modern koleksiyonu akabinde katılan, yakında müzede de sergilemeye başlayacağımız bir eser özellikle ses getirdi diyebilirim. Yani onu yapan Claudia Page Rabal, Katalan bir sanatçı ki geçtiğimiz Venedik Bienali Katalan pavyonundaydı. Onun Feodal Halls adlı işi Parkur 2026'da Otel Schönfeldhof'un yani ana Clarissestrasse'nin ana merkezindeki iki video heykeli 10. yüzyıldan kalma bir kuleyi Tolleder Fall gözetleme kulesini merkeze alarak Doğu Akdeniz havzasında çok önemli aynı zamanda Gazze'ye de yardım götürmeye çalışan gemilerin izlenmesine de bağlanan kıymetli bir iş haline getirdi. Biraz böyle Osmanlı dönemine, eski kolonyalist rotalara da bakmaya çalışan ve yeni medya çalışması bakımından son derece güçlü bir işti. Claudia Page Rabal'ın parkur bağlamındaki çalışması. He Guyang'ın birkaç yerde birden çalışması vardı. O da parkurun öne çıkan işleri arasında sayılabilir. Hakikaten görmeye değer. Yani fuardan soluklanmak için bir kafeden bir arka bahçeye, bir otelin üst katından işte nehrin kenarına pek çok işe bakmak mümkündü. Edirama yine burada işi olan isimlerden biriydi. Ve de hakikaten üzerine konuşulan pek çok çalışma parkur alanında yer aldı. Özellikle Kadir Atiyan'ın Rain Sticks adlı yağmur çubuklarıyla Uzak Doğu'da esinlenerek, Asya'da esinlenerek ortaya çıkarttığı sessiz ama çok etkili böyle sese, ritüele, kolektif hafızaya odaklanan bir işi vardı. Keza Cynthia Marcelin, Brezilyalı sanatçının yine emek, kolektif hareket ve kamusal koreografi üzerine bir işi vardı. Pek çok sanatçı bu anlamda parkurdaki işleriyle de dikkat çektiler diyebilirim. Kentte tabii ki en çok konuşulan işlerden biri Basel Social Club'tı. Geçtiğimiz yıl kentin hemen merkezinde eski bir tarihi bir banka binasındaydı ve burada Plevneli katılmıştı. Oldukça ses getiren bir değerlendirmeydi. Her yıl farklı bir tema yapılıyor ve zaman zaman Art Basel fuarının neredeyse önüne geçecek kadar alternatif bir buluşma, eğlence, sanat piyasası ortamı yaratıyor. Bu sene de ofis temasıyla yola çıkmışlardı ve ana tren garına çok yakın bir ofis binasına yerleşmişlerdi. Çok masif, çok büyük ölçekliydi. İşin ilginç tarafı her gün saat 4'te açılıyor. Yani neredeyse ofis saatlerinden sonra açılıyor ve sabahlara kadar süren performanslar, gastronomi, etkinlikler, partiler, konserlerle dolu ama aynı zamanda işte yayıncılıkla da dolu ve aynı zamanda tabii ki işlerin sergilendiği ve satıldığı bir ortam. Dijitalleşme, uzaktan çalışma, yapay zeka, genç kapitalizmin çalışma ve belki de çalışmadan sonra eğlence kültürü ne bakan bir yanıydı. Garajından en üst katına kadar bu ofis binasını, terk edilmiş ofis binasını dolaşmak mümkündü. İşte Marina Abramovic'in projesi, partiler, katılımcı projeler, ofis kültürünü mizahla eleştiren golf enstalasyonu gibi yaklaşık 150 galerinin katıldığı çok önemli bir projeydi. Herkes buradan sosyal medya paylaşımı yapıyordu. Herkes buradan canlı yayın açıyordu. Çok yüksek tempolu, gece hayatını önceliklendiren bir yapısı vardı bazı social club'ın. Bu da belirleyiciydi. Başka neler vardı diye soracak olursak birazcık şöyle çıkan eleştirilere de bakıyorum. Mesela New York Times Art Basel'de her şeyin başarıya ulaşacağı bir atmosfer vardı. Her ne kadar işler belirsiz görülse de diyor. Mesela şöyle bir yorumda bulmuşlar. Ameliyat masasında hareketsiz ama uyanık halde yatan bir Amerikan kartalının 7 saatlik videosu. Tamamen altından yapılmış gibi görünen 4 metre genişliğinde bir Henry Moore bronz heykeli. Felsefe yapan animatronik bir fare. Bunlar modern ve çağdaş sanatın en büyük fuarı olan 56. Art Basel Fuarı'nın öne çıkan birkaç işi. 43 ülke ve bölgeden 290 galeri vardı.
2: Ve mesela New York Times şunu hatırlatmış. Dünyanın en büyük galerisi, dünyanın pek çok yerinde, onun üzerinde sanırım kentinde galerisi olan Pace Gallery 50 sanat çalışanını ve portföyündeki 50 sanatçısını birden yollarını ayırarak çıkartacağını söyledi, demişti. Ya da genel olarak insanların daha temkinli alışveriş yapıp daha az harcadığı çok söylendi. Fransız veri tabanı Art Price'e göre 2025'te satışlar 48 milyon dolara düştü. Halbuki 2022'de 306 milyon dolarmış. Onlar birazcık fiyatlardan bahsettikleri zaman nelere bakıyorlar diye bakıyorum. Robert Mapplethorpe'un jelatin gümüş baskısı 500 bin dolar. İngiliz sanatçı Sophie Barber'ın tablosu 40 bin dolara satış aldı. Ve biraz Paris'in ön plana çıktığını, eğlence bakımından da Miami'nin hala ön planda olduğunu vurgulayan bir yazı var. New York Times'da şöyle bir incelediği zaman... Bir diğer değerlendirmeyi de Art Forum'da baktım tabii ki benim çok ciddi takip ettiğim. Onlar da demişler ki tüm bazelleri yükleyecek tek bir bazel var. O da Art Basel 2026. Binlerce yıllık bu şehri ve onun doğurduğu temel taşı oluşturan markayı diğerlerine ayıran şey herkes ilerlerken değişmemekteki kör bir ısrardır diye de bir eleştiri getirmiş. Listeye odaklanan bir yazı yazmış. Yazıyı yazanı da size söyleyeyim, belki okursunuz. Mitchell Anderson 23 Haziran'da yayınlamış bir yazısı. Unlimited'dan biraz bahsediyor. Oraya hızlıca baktığına. Niki de Samfal'den o da bahsediyor. Mozaik dikili taş, Tobias Schipik'in neo ekspresyonist resimleri. Oscar Schlemmer'in 100 yıllık bir enstalasyonu özellikle ön plana çıkan işler arasındaydı diyor. Ama genel olarak yorumlarda çok da ön plana çıkan bir şeyden bahsetmiyor aslında. Şöyle hızlıca baktığımız zaman yine bazı social club ne kadar öncü ve değişime açık olduğunu söylüyor. Tren istasyonu yakındaki eski UBS ofisine yerleşmişlerdi. O kadar büyük bir mekandı ki kimsenin her şeyi görmesine imkan yoktu diyor. Ama konser, gösteri, barlar, ucuz yemekler, kısa kuyruklar, giriş ücreti olmaması oldukça önemli, partilere de imza attı diyor. Tabii ki. Genel olarak yorumlarda hani çok da sanatın ön plana ya da piyasada açısından çok da başarılı olup olmadığını tartışılabildiğini görüyoruz açıkçası. Şimdi son olarak size kentteki sergilerden birazcık vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bence Basel'e gittiğimiz zaman tabii ki fuarda görülür ama en önemli takip edilmemiz şey bu vesileyle diyelim hemen öncesinde kentte açılan sergiler olsa gerek. Dolayısıyla bunlara da bakmak mutlaka gerekir. Neler vardı diye düşündüğümüz zaman özellikle bakmak ister. Kunstmuseum olmazsa olmaz tabii ki böyle bir program kapsamında. Orada ortaya çıkan en önemli sergilerden biri tabii ki bir retrospektif. Çünkü bunu her zaman yapıyorlar. Helen Frankenthaler önemli çünkü Avrupa'daki en kapsamlı sergisi 60 yılı aşkın üretimini bir araya getiriyor. Onun o Sockstein adlı resim tekniği nasıl ortaya çıktığından, sanat tarihsel tarihinden yapıtlara nasıl yeni bakış açıları getirdiğine kadar bakan ve kronolojik ilerlemeyen önemli bir isimdi. Ama bence burada The First Homosexuals, The Birth of New Identities adlı yani yeni kimliklerin 1869 ile 1939 arasında ortaya çıkışına yaklaşan akademik bir sergide vardı. O zamanlar adlandırıldığı gibi homoseksüel kavramının 1869'da ortaya çıkışından itibaren ve İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesine kadar bakan queer kimliklere bakıyordu. Bu önemliydi. Bir diğer bence kapsamlı grup sergisi de Türkiye'den Azade Köker'in de erken dönem üstelik de bir emekçi odaklı heykelinin yer aldığı Museum Tengri'deki Laboring Bodies adlı yılın belki de Basel ve çevresinde gördüğümüz en güncel politik sergilerinden biriydi. Bedenin teknolojiyle olan ilişkisi, beden politikalarının emekle öncelikle. Sonra üretimle, günümüzde otomasyonla hatta ve teknolojiyle olan ilişkilerine bakan ve uluslararası sanatçıları bir araya getiren. Tabii ki Tengil'in de kendi makina ve mekanik estetiğini de ilişkilendirmeyi başaran bir grup sergisiydi. Azade Köker'in işi de burada çok iyi konumda sergileniyor ve oldukça köşe taşı işlerden biriydi. Bu açıdan önemliydi. Ama benim için en güzel sergilerden biri Kunstmuseum Basel'in bir başka mekan, güncel sanata ayrılmış olan Gegenwart mekanında gösterilen Çağ Fey sergisiydi. Testimonies to the Near Future başlıklı bu sergi. Çağ Fey'nin 1978 doğumlu bu Çinli sanatçının 2000'li yılların ortasından beri gündeme getirdiği kent, teknoloji, kapitalizm, üretim sistemleri, bunun özellikle Çin kültürüne olan etkisi, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, oyunlar, yani özellikle bilgisayar oyunu ve oyun kültürü, dünya inşa etmek, world building dediğimiz alanları videoyla, filmle, enstalasyonla, dijital teknolojilerle, mekana özgü ve deneyim odaklı immersive diyebileceğimiz yerleştirmelerle bütün binayı yine bir dünya gibi kat kat ele geliştirip kat kat her bölümde başka bir chapter, başka bir oda, başka bir dünyanın bölümünü adeta açmasıydı. Çok güçlü bir sergiydi Çağ Fey. Başka neler var? Tabii Pierre Huc sergisi yine teknoloji dediğimiz zaman. Fondasyon B'lerdeki Pierre Huc sergisi ve yeni koleksiyon seçkisi de çok iyi kurgulanmış sergilerdi. Ama doğrusu Pierre Huc'un Luma Arda, zaten orayla çok yoğun çalışıyor Hoffmann'larla birlikte Arda'daki Luma'da. Ya da geçtiğimiz Venedik Bienali'nde Fondasyon Pino bünyesinde Ponta delle Dogane'da yaptığı sergileri doğrusu ben daha güçlü ve daha kapsamlı buldum. Burada birazcık daha steril bir sergi olduğundan bahsetmeyeyim ama koleksiyon seçkisi güzeldi. İkinci adımda neler var diye soracak olursanız biraz kentin çeperine çıktığımızda aynı üniversite kampüsünde bulunan Kunsthaus Baselland, Haus der Elektronischen Künste yani elektronik sanatlar evi ve kampüsün yine bir bölümünde yer alan Dilek Winchester'ın Chus Martinez küratörlüğünde yaptığı yeni yerleştirmesi ses getirdi diyebiliriz. HEC, Haus der Elektronischen Künste yine çok önemli bir durak. Konumunda önemli bir gaming kültürüne adanmış bir grup sergisi vardı burada. Yapay zeka, algoritmalar, veri, sanal ortamlar, oyun kültürü yine ve bunun politik, etik ve estetik bütün alanlarını sorguluyordu. Dilek Winchester'ın Der Tank'ta gerçekleştirdiği yerleştirme The Wound is Our Place önemli keşiflerden biriydi. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan alfabe değişimleri, biraz İstanbul Bienali'nde gördüğümüz işine de pas atan bir biçimde kaybolan diller ve yazı sistemleri üzerinden belleğe bakıyordu. Tabii ki sadece Türkiye bağlamında bırakmıyor. Evrensel bir aidiyet ve kayıp meselesine bakan mekana özgü camlar üzerine yerleştirilmiş bir yerleştirmeydi. Benim için Kunsthaus Baselland'da gördüğüm Memoir Voyageurs yani seyahat eden bellekler, göç, sözlü tarih, kimlik, doğa arasındaki ilişki, aile hafızası, kolektif hafıza bakımından çok güçlü işlere yer veriyordu. Özellikle batı dışı coğrafyalardan sanatçılara yer veriyordu. Rafael Barantuni, Joana Escoval gibi hem Afrika'dan hem Latin Amerika'dan yani dekolonyalist hafızaya bakmaya çalışan son yıllarda gördüğüm en iyi örneklerden biriydi. Bir de burada Munira El-Kadiri'nin mekanı özgü bir yerleştirme. Pilotris'in yine mekanı özgü yerleştirmesi bence Kunsthaus Baselland'ı gitmeye değer kılan yerleştirmeler bağlamında öne çıkıyordu. Ben programcınız Çelenk Bafra bugün size İsviçre'nin Basel kentinde Haziran 2026'da görme fırsatı bulduğum hem müze ve sanat kurumu sergilerini hem de başta Art Basel ve onun küratörlü bölümleri Parkour Unlimited olmak üzere fuarın nasıl değerlendirildiğini ya da kısmen benim de nasıl değerlendirdiğimi ele almaya çalışan bir program hazırladım. Sergilerin çoğu, müze ve sanat kurumlarındaki sergilerin çoğu sonbahara kadar devam ediyor. Yolunuzu düşürdüğünüz zaman tabii ki bakmakta bunlara fayda var. Fuar tamamlanmış olsa da genel itibariyle hem ana fuar hem liste, Volta, Foto Basel gibi yan fuarlar tabii ki yankılarını sürdürüyorlar diyelim. Ben programcınız Çelenk Bafra. Bu haftalık bu kadar. İyi yazlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Kara Mustafa'ya teşekkür ederiz.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Hallelujah. You know, this jazz music is quite the thing now.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esra Ersel'e teşekkür ederiz.
3: Dünyanın cazı.
4: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Geçtiğimiz hafta programımda 33. İKSV İstanbul Caz Festivali'nin 7 Temmuz akşamı sahne alacak sanatçılarından Antonio Faraon'un piyanist müziğine kulak vermiştik. Bugün ise Dünyanın Cazı'nda yine işte yarının akşam 7 Temmuz Salı akşamı aynı sahnede Antonio Faraon'a eşlik edecek çağdaş müziğin, çağdaş cazın en güçlü saksafoncularından Joe Lovano ile devam ediyoruz. Uzun kariyeri boyunca işte gelenekle yeniliği ustalıkla buluşturan Joe Lovano'nun farklı dönemlerinden kayıtlar dinleyeceğiz bugün. Ve programımızda sanatçının 2023 yılında yayınladığı Our Daily Bread albümüyle başladık. Klasik caz kalıplarından çok doğaçlama ve yayar oda müziği hissinin ön planda olduğu Our Daily Bread albümü. Joe Lovano liderliğindeki Amerikalı grup Trio Tapestry'nin stüdyo albümü.

Üçüncüsü, Mayıs 2023'te ECM tarafından yayınlanmıştı ve olumlu eleştiriler almıştı. Ve biz de işte programımıza albümle aynı ismi taşıyan Our Daily Bread parçasıyla başladık. Tenor saksafon, gonglarda Joe Lovano, davullar, tapınak çanları Carmen Castaldi ve piyanoda Marilyn Crispell var. Evet, şimdi bu albümden bir parça daha dinleyelim. Hatta bir yorumcu karanlık bir odada yapılan meditasyon atmosferini o sıcaklıkla, yine de sessiz bir sıcaklıkla yansıtan eserler var bu albümde demiş. Ve işte Le Petit Opportune ile devam edelim.

Evet, bugün Dünyanın Cazı'nda, yarın akşam Salı akşamı İtalyan Konsolosluğu bahçesinde konser verecek olan Joe Lovano var programımızda ve onun farklı albümlerini çalıyoruz. 1952 doğumlu sanatçı ve saksafonla ilk kez babası David Saksafoncu onun sayesinde tanışıyor. Ve Dizzy Gillespie, Sonny Stitt, Thrash and Roland Kirk gibi onun işte Cleveland ta gelen, önde gelen caz sanatçısını dinleyerek cazla daha da caza aşina olmuş. Bebop geleneğine derinden bağlı ama 60'ların o deneysel cazına da ilgi duyuyor. Avantgarde çalışmaları da var. John Coltrane, Ornette Coleman gibi müzisyenlerin etkisini de belirtir. Hank Jones, Paul Motion, Bill Frisell, John Scofield hep birlikte çalıştılar. Şimdi geçelim sanatçının 2002 tarihinde Village Vanguard New York'taki ünlü caz kulübünde canlı olarak kaydettiği albüme On This Day Live at the Vanguard. Burada Joe Lovano'nun ödüllü 9 kişilik orkestrası ile yapılan bir performans ve Blue Note'dan yayınlanmıştı albüm 8 Temmuz 2003 yılında. İlk olarak işte bir caz standardı, klasikleşmiş Laura.

Evet, Joe Lovano'nun On This Day Live at the Vanguard'da yaptığı canlı kaydettiği albümden Laura'yı dinledik. 9 kişilik orkestrasıyla. Şimdi yine bu canlı kayıttan 9 kişilik orkestranın alto saksofoncusu Steve Slaglen bir John Coltrane düzenlemesini yorumlayacaklar. After the Rain.

Evet, o Estes After the Rain'i bir de 9 kişilik grup üyelerinden dinledik. Ve bu 9 kişilik ekibi aslında daha önce, 2-3 yıl önce, 2000 yılında 52nd Street Themes albümünü yayınlamışlardı. Ben bir kronolojik sırayla gitmedim. Dolayısıyla 2000 yılında yayınladıkları bu albüm en iyi büyük caz topluluğu albümü kategorisinde Grammy ödülü kazanmıştı. Burada Ted Dameron, Charlie Parker, Thelonious Monk gibi işte o bebop döneminin unutulmaz isimlerinin müziklerini yorumladıkları bir albümdü bu. İlk Grammy'sini kazandığı. Şimdi de bu albümden bir iki parça seçtim. Önce The Scene Is Clean ile başlayalım. Önce bir dört kişilik bir üflemeli çalgılar bölümüyle başlıyoruz.

Evet, yarın akşam İstanbul'da Antonio Farao ile birlikte dinleyeceğimiz Joe Lovano, caz tarihinin önemli bestecilerini yeni kuşak dinleyicilere de aktarmayı, hatırlatmayı seven sanatçılardan. Onun işte John Coltrane'e, Charlie Parker'a ithafen yaptığı albümleri de var. Bu Grammy kazandığı albümde Ted Dameron'ın unutulmaz eserleri var. Bebop döneminin büyük bestecilerinden. 52nd Street Themes, işte New York'ta cazın altın çağını yaşayan 52. caddeye gönderme yapan albümü. Evet, işte şimdi buradan Ted Delight'ı yorumlasın dokuzlu.

Delight'ı ve 2000 tarihli Giolavano'nun bu New York'un 52. caddesine gönderme yaptığı albümüyle albümünden bir iki parçayla devam edip programımızı bitirelim. Şimdi Miles Davis'in erken dönem eserlerinden Spin at Bells'ı dinleyelim. Burada tenor saksafonda tabii Joe Lovano var, baritonda Gary Simoleon, altoda Steve Slagle var. Trompet Tim Higgins, trombon Conrad Hervik var, basta Dennis Irwin. Dinleyelim.

Evet, bugün Dünyanın Cazı'nda Joe Lovano konuğumuzdu. Yarın akşam İstanbul'da sahne alması vesilesiyle diyeyim. Ve programımızı yine sanatçının, Blis Strayhorn'un o zarif lirik bestesi Passion Flower yorumuyla noktalayalım. Dediğim gibi yarın akşam Antonio Farao ile Caz Festivali kapsamında aynı sahneyi paylaşacak. Biz bugün onun avantgard değil, deneysel değil ama daha çok hard bop dünyasına selam gönderdiği, yorumladığı parçalarına, albümlerine yer verdik. Yoksa Joe Lovano hem büyük orkestralarla hem solo deneysel projelerde aynı başarıyı göstermiş işte günümüz caz müzisyenlerinden biri. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. İyi müzikle ve özgürlüklerin çoğaldığı günlerde tekrar buluşmak üzere diyorum. Passion Flower ile hoşça kalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: ...2050 yılında 200 milyonu aşan sayıda iklim mültecisi ortaya çıkabilir.
2: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nuvara Uslu Erdönmez ve Ela'ya teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi. Sizlerle bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel enerji incelemesindeki yenilenebilir rekorlarını Copernicus Deniz Servisi'nin yılın ilk yarısı için açıkladığı deniz sıcak hava dalgası tablosunu, Çin'de 502 tatlı su bölgesini kapsayan biyolojik çeşitlilik çalışmasını, okyanus ısı izleme sistemlerinin kırılganlığını ele alan yeni bir bilimsel makaleyi, Balıkesir'de bugün süren orman yangınlarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sürün aracılığıyla kene ile mücadelesini ve Türkiye'de kurumsal iklim adaletsizliği eleştirisini ele alacağız. İlk durağımız Paris'ten, Uluslararası Enerji Ajansı'ndan. Küresel Enerji İncelemesi 2026 raporuna göre 2025'te Dünya Yenilenebilir Enerji Kurulu gücüne 800 gigawatt yeni kapasite eklendi. Bu sürdürülebilir enerji kurulu gücündeki yıllık artışın üst üste 23. rekoru. Güneş tek başına dünyanın yıllık enerji ihtiyacının 1/4'ünü karşılayarak bir ilki gerçekleştirdi. Böylece Çin ise tek başına yaklaşık 500 gigawattlık ekle rekoru kırdı. Bu miktarın 375'i güneş, 117'si rüzgar. Rapor yenilenebilir enerjinin artık iklim ve ekonomi politikalarının merkezine yerleştiğini, fosil yakıt talebindeki büyümenin ilk kez elektrik üretimini tarafından durduğunu vurguluyor. Ajansa göre bu ivmeyi hızlandırmak için gelişmekte olan ülkelere düşük maliyetli sermaye akışı ve depolama altyapısı yatırımı ise kritik. İkinci haberimiz Copernicus Deniz Çevresi İzleme Servisi'nin verilerinden geliyor. 2026'nın ilk 6 ayı sürekli yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları ve dünya genelinde geniş çaplı deniz sıcak hava dalgalarıyla geçti. Marine Heatwave denilen bu olaylar dönemin sonunda küresel okyanusun yaklaşık %82'sini etkiledi. Uzmanlar bu ölçekte bir yayılımın mercan ağarmasını, balık göç yollarındaki değişimi, denizel besin ağının kırılganlığını ve deniz ekosistemlerinin genel dayanıklılığını ciddi biçimde zorladığını belirtiyor. Copernicus'a göre Akdeniz ve Karadeniz gibi iç deniz havzalarındaki sıcaklık anomalisi küresel ortalamayı 3 katı aşan bir hızla ilerliyor. Üçüncü haberimiz Çin'den, biyolojik çeşitlilik bilimi cephesinden. Global Change Biology dergisinde yayınlanan büyük ölçekli çalışma, Çin genelinde 502 tatlı su bölgesinde yapılan ölçümlerle kimyasal kirliliğin biyolojik çeşitlilik değişkenliğini iklim ve arazi kullanım etkenlerinin önüne geçerek belirlediğini ortaya koydu. Araştırmacılara göre tatlı su topluluklarının oluşumunun yaklaşık %86'sı stokastik süreçlerle şekilleniyor, yani rastgele, ancak kirliliğin baskısı bu doğal dinamiği bozuyor. Tatlı su dayanıklılığının ön koşulu kirliliğin azaltılması olarak vurgulandı. Çalışma biyolojik çeşitlilik korumasının yalnızca habitat ölçeğinde değil kimyasal yükün yönetimine odaklanan bütüncül bir çerçeveye ihtiyaç duyduğunu böylece ortaya koyuyor. Yani ekosistemleri koruyamayız, bütün dünyada hareket

etkisi iklim modellerinin doğruluğunu zayıflatabilir. Yazarlar kritik gözlem altyapısı için istikrarlı uluslararası finansman ve devletler arası koordinasyon çağrısında bulunuyor. Kısa vadeli kesintilerin uzun vadeli iklim politikası maliyetlerine katlayabileceği uyarısı var. Gelelim Türkiye'ye. Balıkesir'den orman yangınları haberleri geliyor. Bugün 6 Eylül ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi çevresinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü, ormanlık alana sıçradı. Can güvenliği için mahalle sakinleri tahliye edildi. Aynı zamanda Kepsut ilçesinde de bir orman yangını çıktı. Her iki bölgede hava ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü yılın başından bu yana 3000'den fazla yangına yanıt verdiklerini duyurdu. Uzmanlar kırdaki yangın döngüsünün fosil yakıt kaynaklı ısınmayla giderek uzadığını, önleyici politikaların yerel ölçek kaynak yetersizliği nedeniyle geride kaldığını, kırsal nüfusun yangın hazırlığına dahil edilmesi için köy düzeyinde erken uyarı ağlarının kurulması gerektiğini belirtiyor. Sırada İstanbul'dan sıra dışı bir doğa temelli çözüm var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verileriyle kene popülasyonuyla mücadelede sülünler devreye girdi. Belediye şehir çevresindeki ormanlık alanlara sülün salımı yaparak kenelerle beslenen bu türü doğal denge unsuruna dönüştürüyor. Sülünler aynı zamanda tarım zararlısı, kahverengi kokarcalar ve diğer zararlı böcekleri de yediği için biyolojik kontrolün geniş kapsamlı bir tarım ve doğa örneği olarak öne çıkıyor. Uzmanlar bu tür doğa temelli çözümle kimyasal ilaçlamaya bağımlılığı azaltabileceğini ancak yaygınlaşabilmesi için yerel ekosistemin taşıma kapasitesinin de bilimsel olarak izlenmesinin gerekliliğini de vurguluyorlar. Geldik programımızın son haberine. Cumhuriyet'ten sert bir eleştiri var. Türkiye'de iklim değişikliğinde büyük payı olan bazı şirketlerin iklim sağlığı başlığı altında hayırseverlik kampanyalarını başlatması çevre örgütleri tarafından ciddi bir yeşile boyama endişesi olarak değerlendirildi. Fosil yakıt, çimento ve ağır sanayide üretim yapan şirketlerin salım sorumluluğunu üstlenmeden imaj kampanyalarına yönelmesi iklim adaleti perspektifinden faillerle mağdurlar arasındaki mesafeyi büyütüyor. Uzmanlar iklim adaleti için tazminat, tarihsel sorumluluk ve şirketlerin karbon açıklama zorunluluğu çerçevesinin bağlayıcı düzenlemelerle güçlendirilmesi gerektiğini, aksi halde yeşile boyama pratiğinin kamu güvenini iyice sarsacağını söylüyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nuvara Uslu Erdönmez ve Ela'ya teşekkür ederiz.
2: There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin.
3: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Abi Tuna ben. Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. King Crimson yaptığı açılışımızı 1982 tarihli Beat albümlerinden Neil and Jack and Me isimli parçayı duyduk hep birlikte. Bu hafta İstanbul'da Harbi Açık Hava sahnesinde baştan sona icra edilecek King Crimson külliyatının bir bölümü bu. Evet, Beat albümünün eski üyeleri Adrian Below ve Tony Levin'in de içerisinde bulunduğu bir kadro, Beat ismini taşıyan bir ekip, King Crimson'ın 80'li yıllardan külliyatından parçalar iletecek bizlere. Gitar virtüözü Steve Way ve Tool'un davulcusu Danny Carey'den oluşan bu ekip 11 Temmuz akşamı Harbiye Açık Hava sahnesinde olacak. Bu hafta sıkça dinleyeceğimiz albümlerden birisi, dolayısıyla King Crimson'ın işte bu ekibe ismini veren Beat albümüm. Kadronun yarısı güncel gerçi ama müzik hala çok kuvvetli bir şekilde geçerli. Zaten hafta sonunda hep birlikte bunu deneyimleme imkanı bulacak İstanbul'lu müzikseverler. Biz de haftanın sonuna kadar sıkça kulak vereceğiz bu King Crimson albümüne. Açılışta da bir kaydı dinledik bile. Albümün de açılış parçası Neil and Jack and Me ismini taşıyordu. Bu parça Adrian Belov'un bu arada lead vokalde, ana vokalde yer aldığını da belirtmek isterim. Evet, haftanın ilk dergisi bu. Kültür ve sanat çevresinden haberlerle sürecek yayınımız saat 7'ye kadar. Hem önümüzdeki günlerde olup bitenlere bakacağız, duyurulan etkinliklere bakacağız, hem de son haberleri sizlere aktaracağız King Crimson parçaları eşliğinde. Sonra da mikrofonumuzu köşelerimize devrediyoruz. Güne bakan iletiler, kültürel miras ve koruma bu akşamın iki köşesi. Kısaca başlıkları aktarayım. Güne bakan iletilerde Işıl Çoban Erdönmez denizcilik günü nedeniyle deniz kavramını ele alacak. Medya iletilerinde deniz neyi simgeler, neye karşılık gelir, neden hepimiz denizlere çıkan sokaklara hasretiz, tüm özgür denizlere gelin beraber mavi mavi açılalım diyor. Kent takviminin hemen ardından işiteceğiz onu. Peşi sıra kültürel miras ve koruma kuşağında deniz seferimizi sürdürüyoruz. Zira Asu Aksoy ve Burçin Altınsay bugün kolektif inşa ve hafıza mekanları başlığıyla Zeynep İmen'le bir araya gelip Boğaziçi'nde yok olan bir balıkçılık pratiğini konuşacaklar. Dalyanları konuşacaklar. İstanbul'un giderek yok olan deniz kültürü miraslarından Boğaziçi dalyanları konuğumuz. Beykoz dalyanı hakkında bir uzman Zeynep İmen, balıkçı dalyanlarını kolektif inşa ve hafıza mekanları olarak ele alıyor çalışmalarında. Dalyanların İstanbul'un kültürel peyzajındaki yeri, kent ve çevre tarihiyle ilişkisi, neden yok oldukları ve hem somut hem de soyut kültürel miras olarak nasıl korunabilecekleri üzerine bir sohbet. Tarihi dalyanların haritalandığı dijital arşiv çalışmasının da ilanıyla bu akşam kültürel miras ve koruma kuşağımızda yer alacak Işıl Çoban Erdönmez'de saat 7'de denizcilik günü konuştuktan hemen sonra saat, yani 7 ile 8 arası bir saat boyunca denizler üzerine sohbet edeceğiz. Kendimizi biraz daha denize yakın hissedeceğiz diye ümit ediyorum. Evet, haftanın ilk dergisi kabaca bu şekilde cereyan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi.
0: Bültenimizi haftayı kapadığımız yerden yeniden başlıyoruz bu yeni haftada. Deniz Göktaş'ın tutuklanması dünya gündeminde. Biraz buradan bir özet aktaralım sizlere. Sabah malum Açık Gazete'de yoktu. Bu hafta boyunca böyle olacak, tatilde ekip. Ben Açık Dergi'de kimi güncellemeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Komedyen Deniz Göktaş, biliyorsunuz, Ölü Deniz isimli stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından hafta sonu Tekirdağ Karatepe Y tipi, yani yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. Evet, ifadesindeki suçlamaları reddetmişti Göktaş. Diktatör kelimesinin siyasi bir niteleme olduğunu, dini değerleri aynen aşağılamak aslında olmadığını da belirtmişti. Tekirdağ Karatepe Y tipine kendisi deporte edilene kadar Çağlayan Adliyesi önünde de 3 Temmuz günü pek çok destek eylemi gerçekleşti. Evet, aralarında CHP'li yöneticilerin de bulunduğu ama diğer parti temsilcilerin de mevcut olduğu, yanı sıra Oyuncular Sendikası, Türkiye Barolar Birliği'nin yer aldığı sendika ve meslek örgütleri de Cuma günü boyunca protestolar gerçekleştirmişlerdi. Buna bir de tabii ki yabancı medya kuruluşlarındaki yankı eklendi hafta sonu. Çok sayıda yabancı medya kuruluşu komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını gündeme taşıyarak ifade özgürlüğü tartışmaları çerçevesinde değerlendirirken Avrupa'nın 9 ülkesinden 100'ü aşkın Türk yazar, gazeteci ve sanatçı da yayınladıkları ortak açıklamayla Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasını istediler. Bu hafta sonunun gelişmesi. Bu sırada da kuyu tipi diye de bilinen Tekirdağ Karatepe Y tipi cezaevine nakli gerçekleşti ne yazık ki Göktaş'ın. Evet, önemli başkaca polemikler de oldu tabii ki. Göktaş'ın Adliye'de kendisiyle görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği CHP'yi salın sözü de bir gündemdi. Avukatı Metin Sinan Aslan, Göktaş'ın ters kelepçeyle gözaltına alındığı görüntülerin de üst üste çekildiğini, gözaltındayken uyuşturucu testi yapıldığını anlattı medyaya ve bir dizi aslında hak ihlali de bu CHP'yi salın tardışmasının hemen üstüne geldi. Evet, bir biçimde tepki de büyüyor tabii ki. Hafta sonu hatta Türkiye'nin çok farklı yerlerinde açık hava alanlarda YouTube'da halen erişimde olan Ölü Deniz stand-up'ının yayını da gerçekleşti. Barko vizyonlar halinde kimi yerlerde bu gösterimlere valilik ya da kaymakamlıklar aracılığıyla engellemelerin de olduğunu gözlemledik. Evet, büyük bir yankı uyandırmayı sürdürüyor Ölü Deniz stand-up gösterisiyle Deniz Göktaş. Moralinin iyi olduğunu avukatlarından öğrenmekte, onu izleyicilerine ve sevenlerine de moral veriyordur diye düşünüyoruz. Bu sırada da söylediğimiz gibi Avrupa'nın 9 ülkesinden 100'ü aşkın Türk yazar, gazeteci ve sanatçı da bir ortak açıklamayı en son yayınlamışlardı. İzlemeyi sizlere de olduğu gibi aktarmaya çalışacağız. Şimdi bir ölüm haberimiz var. Zihni Göktay aramızdan ayrıldı. 80 yaşında. Ne yazık ki Mahir Polat yaptı duyuruyu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı vasfıyla Göktay'ın yaşamını yitirdiğini ondan duyduk. İlk aslında kamuoyu duyurusu Nedim Saban'dan gelmişti. Sanatçının yoğun bakıma alındığını duyurmuştu. Yakını da olan Nedim Saban bir müddettir zaten sağlık durumunun da kötüye gittiğini bilmekteydik. Ve ne yazık ki ölüm haberi ulaştı bize Zihni Göktay'ın. May Polat'ın epey duygusal ve de kuvvetli bir açıklaması oldu bu ölüm haberiyle birlikte. O sadece üstün yeteneğiyle değil, vatanın her köşesinde insana sanatı taşıma arzusu, halkın içinden hiç kopmayan mütevazı duruşu ve sahneye olan sarsılmaz sadakatiyle hepimize ilham oldum demişti. Sanata, insana ve tiyatroya duyduğu o eşsiz sevgiyle ömrünün son anına kadar sahnede dolu dolu yürekten bir hayat yaşadım diyor. Ama bir yandan da İstanbul Maltepe'de bir bakım evinde kaldığı sırada Göktay'ın rahatsızlandığını da biliyoruz. Maltepe Hastanesi'ne kaldırıldı hakeza ve yoğun bakım alınmıştı. Bir gün sonra da ne yazık ki ölüm haberi geldi. Sanatçının ölüm nedeni hakkında henüz ailesi ve hastane tarafından resmi bir açıklama yok. Ama tabii ki esas olan onun mirasını hatırlamaktır diye düşünüyoruz. Eminönü Halk Evi'nde yetişerek tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları'nın yaşayan bir anıtı haline gelen ustamız diyordu Mahir Polat onun için. Sahnelerimizdeki Tuluat geleneğinin ve kavuklu ruhunun en görkemli ismiydi. Türk tiyatrosunun kurucu babası Muhsin Ertuğrul'la bizzat çalışmış. Onun yakın arkadaşı ve ekolün dev ismi Vasfi Rıza Zobu'nun dezgahından geçmiş. O tiyatroyu insanı insanla insanca anlatma sanatı olarak gören o eski disiplinli ve ahlaki ekolün son neferlerindendi diyor. Katılıyoruz bu tespitine Mahir Bey'in. Evet, üzücü bir haber bu Zihni Göktay. Toprağı bol olsun diyelim. Anısı ve tabii ki mirası da sahnelerimizde yaşamayı sürdürecek diye de ümit etmekteyiz. Böyle iki haberle açtık yayınımızı. Şimdi kent takvimine yavaş yavaş geçelim istiyorum. Bir ödül haberiyle devam edelim hadi. Evet, Akilas Milas Adası'na bir araştırma ödülü verilmeye başlandı. Adalar Vakfı tarafından ilk defa organize edilen etkinliğin sonuçları geçen hafta sonu bir törenle duyuruldu ve ödüller de sahiplerine kavuştu. Her yıl verilecekmiş artık Akilas Milas Araştırma Ödülleri. Adaların çok katmanlı tarihini, çok kültürlü toplumsal yapısını ve doğal kültürel mirasını görünür kılan araştırmaları desteklemeyi amaçlıyormuş Adalar Vakfı bununla. Milas'ın yıllar boyunca ortaya koyduğu araştırma anlayışının esas alan Ödül, geçmişi tek bir dönem ya da kimlik üzerinden değil, farklı kültürlerin, toplumsal katmanların ve tarihsel birikimin oluşturduğu bütünlük içinde ele alan çalışmaları teşvik ediyor notunda buluyoruz. Bu yıl ödüle layık görülen akademik ve kurgusal olmayan çalışmalardan da birincilik ödülü alan isim de yakın zamanda radyoya da konuğumuz olmuş olan sevgili dostumuz Fatih Artvinli. Heybeliada'daki sanatoryumla ilgili uzun uzadıya kendisiyle Apaçık Radyo yayınında bu konuşma fırsatını bulmuştuk. İşte tam da sanatoryum adaları başlıklı araştırmasıyla Akilas Miras Araştırma Ödülleri'nde bu yıl birincilik ödülünü almış vaziyette. Kutlarız sevgili Fatih'im. Evet, sanatoryumun Heybeliada'nın, adaların ve İstanbul'un tabii ki kültürel mirasına ilişkin bir alan olarak muhafazası için yürüyen toplumsal çalışmanın bir parçası olarak da kendi uzmanlığını çalıştırmıştı sevgili dostumuz. Sanatoryum adaları da Akilas Miras adına verilen bu ödüllerin ilkinde Fatih Artvinli'ye gitti. Akilas Miras sağlık sorunu nedeniyle törene katılamamış bu arada. Atina'dan çevrim içi bağlantıyla programa katılıp kısa bir konuşma yapmış. Adalar Vakfı'na, jüri ödeni ve araştırmacılara teşekkür de etmiş. Burada kendi adını taşıyan araştırma ödülünün düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken çok kıymetli hakikaten adalar hakkında bugüne dek muazzam çalışmalara imza atmış. Çok kıymetli bir isim Akilas Miras. Onun anısı, onun çalışması daha doğrusu mirası demek çok daha doğru. Onun teşvik edici pek çok araştırmayı da biz de heyecanla ve umutla bekliyoruz. Bu arada sadece Fatih Artvin'in ismini andık ama jüri özel ödülleri de vardı. Burada da çok kıymetli başkaca çalışmalarda bulunmakta. Ayrıca adaların kültürel mirasına katkıda bulunan metin dışı çalışmalarda da iki ödül özellikle anılmalı. Meir Razon'un Burgazada Kompost Bahçesi ile Nihal Gündüz'ün Yüzleşme Denizlerimizdeki Tehdit Hayalet Ağlar isimli metin dışı çalışmaları da en azından Açık Dergi'de şimdi bu kısa haberde kendine böyle başlık halinde de olsa yer bulmalı diye düşünüyorum. Eminim yayının diğer kısımlarında dünya mirası adalar kuşağımız başta olmak üzere Akilas Miras mirasını değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ödülleri de tabii ki daha detaylı bir şekilde yarın öbür gün konuşuruz. Şimdi biz Salt'a geçelim. Salt'ta barajdan sızan sızanlar sergisi kapsamında etkinlikler var. Yarın bir konuşma görüyoruz burada. Neydi sergi? Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazinin hafıza ve arşivle ilişkisini merkeze alan bir araştırma sergisiydi barajdan sızanlar. Barajlar, kanallar, petrol kuyuları, jeotermal santraller, gözetim sistemleri ve iletişim ağlarının hem fiziksel peyzajı hem de onun etrafında şekillenen toplumsal ve kültürel bağları nasıl dönüştürdüğünün izini süren işleri bir araya getirmiştim SALT ekibim. Sergi paralelinde ki program sürüyor. Yarın akşam saat 6.30'da mimar ve sosyal bilimci Pınar Şefkatli'nin bir konuşması olacak. Evet, serginin gündeme getirdiği arazi, hafıza ve diasporik mekan ilişkisine yaslanacakmış bu konuşma. Amsterdam'da yaşayan diaspora toplulukları üzerine ritim analiz metodolojisini kullanarak yürüttüğü çalışmaları anlatacakmış yarın Pınar Hoca, Pınar Şefkatli. Herkese açık ve ücretsiz gerçekleşiyor bu program. saltonline.org adresinde detaylı bilgiye dileyenler ulaşabilirler. Bu arada Salt'ta bir film programı da başlıyor. Başladı aslında geçen hafta sonu. Ne yazık ki fırsatımız olmamıştı buna bakmaya. Şimdi bu açığımızı kapatalım. Ardından güncel sanat alanına geri döneriz. Şu Gözenekli Yeryüzü isimli bir film programı bu. Sinemayla doğa arasındaki ilişkileri odağına alıyor. 3 kısa film seçkisiyle bir uzun metrajlı filmi bir araya getiriyor program. El çizimi, animasyon, fotokimyasal teknikler ve kamerasız yöntemlerden yararlanan deneysel üretimler aracılığıyla çevresel etkenlerin ve organik maddelerin hareketli görüntüyü nasıl şekillendirdiğini keşfe çıkaracak izleyiciyim şu Gözenekli Yeryüzü programı kapsamında. Buluşmalar ve gösterimler başladı. Bu hafta çarşamba ve cumartesi günleri hayli ilginç yapıtlar görülecek burada. Detaylı bilgi saltonline.org adresinde bulunabilir. Evet, Blue Monet'i söyleyelim. Mavi Monet, Carl Brown'un filmi. Monet'in gökyüzü, su ve nilüferlere dair izlenimlerini film yüzeyine aktaran hayli ilginç bir yapıt çarşamba akşamı 7'de gösterilecek. Cumartesi günü ise Yerin Yüzleri isimli bir kısa film seçkisinin burada yer alacağını görüyorum. Gün içerisinde ayrıca Burçin Çıngay, Mesut Kırmacı ve Karel Doing'in konuşmaları da bu programa katkı sunacak. Salt'tan 4'ünde başladı bu etkinlik. Önümüzdeki haftalar boyunca da şu sinemayla doğa arasındaki ilişkiye bakacak. Şu gözenekli yeryüzü etkinliğine bir göz atmanızı tavsiye edelim. Ve buradan bir çağrıya geçelim. Evet, Doğaya Sanat programı duyuruldu. Bu yılki edisyonuna katılacak sanatçılar belirlenmiş vaziyette. Evet, Ağustos'un ortasında Kaz Dağları'nda katılımcı sanatçılar için araştırma, üretim ve paylaşım ekseninde ortak bir çalışma zemini oluşturmak üzere tasarlanmış bir program. Bu Barış Ata ve Oğuzhan Taflı tarafından hayata geçirilmiş. Kaz Dağları'nın doğası, jeolojik katmanları, ekolojik çeşitliliği, mitolojik anıtları ve güncel kırılganlıklarıyla çok katmanlı bir düşünme alanı olarak tasarlanıyor. Doğaya sanat, doğayla kurduğumuz ilişkinin yeniden tanımlanması gereken bir çağda Kaz Dağları'nın ekolojik ve kültürel hafızasıyla bir temas alanı olarak da tasarlanmakta. Evet, Fulya Çetin, Öner Kocabeyoğlu, Sibel Hora'da, Tayfun Erdoğmuş ve Derya Yücel'den oluşan 6 kişilik bir değerlendirme komitesi bu sene bu buluşmaya katılacak, Doğaya Sanat programına katılacak 11 sanatçıyı seçen isimler olmuşlar. Detaylara daha sonra bakarız ama kıymetli bir teşebbüs olduğunu da düşünüyoruz Doğaya Sanat programının. Önümüzdeki günlerde hem programlamasında hem de çıktılarına umuyorum ki bakma fırsatını Açık Dergi içerisinde bulabileceğiz. Şimdi Kent Takvimi'nin bu kısmını kapayacağız. Bir Ayvalık'a uğrayalım. Ayvalık'ta Açık Hava Film Geceleri programı başlıyor bu hafta sonu. Evet, Ayvalık Film Festivali'nde organize eden Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde 3. kez düzenlenecek bu etkinlik. Aslında 5 yıl öncesine dayanıyor. Evet, 11-19 Temmuz tarihleri arasında pek çok yapıt, sinema yapıtı Ayvalık Belediye binasının Denize Nazır bahçesinde kurulacak Açık Hava Sineması'nda yapılacak gösterimlerle izleyiciyle buluşacak. 11 Temmuz akşamı Chloe Zhao'nun Hamlet'i gösteriliyor burada. Evet, Maggie O'Farrell'ın romanından Beyaz Perde yazarının uyarladığı ve geçen yıla damgasını vuran bir yapıttı hiç şüphesiz. Açılışa da şüphesiz çok yakışıyor bence. Pazar günü de bu arada Andy Weir'in romanından uyarlanan The Project Hail Mary'nin Beyaz Perde'de olacağını görüyoruz. Phil Lord ve Christopher Miller'ın yönettiği film. Evet, bir bilim kurgu yapıtı, Kurtuluş Projesi. Ayvalık Açık Hava Film Günleri'nin, film gecelerinin ilk hafta sonunda izleyiciyle buluşuyor orada. Bizleri Ayvalık'tan dinleyenleri de duyurmuş olalım. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından müzik sahnesinde olup bitenlere bakacağız. İstanbul'da muazzam bir müzik ajandası duruyor önümüzde aktarmak istediğimiz. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi. Apaçık Radyo.
2: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
3: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
4: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
5: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo.

Heartbeat'ti dinlediğimiz parça. Apaçık Radyo'da, Açık Dergi'de haftanın ilk yayınında King Crimson dinlemeye başladık. Grubun efsanevi 1982 albümü Beat'ten ismini alan bir müzik ekibi Beat topluluğu bu hafta sonu İstanbul'da King Crimson'ın 80'ler külliyatını seslendirecek İstanbul'u müzikseverdire. Biz de bunun heyecanıyla bu efsane albüme defaatle geri döneceğiz. Evet, şimdi kent takibinde müzik sahnesine bakma zamanı zaten. Önce şu Beat ekibini bir baştan anlatayım. Açılışta da gerçi kısaca değinmiştik ama belki radyolarını yeni açanlar vardır. İkonik 80'ler King Crimson albümü Beat'in eski üyeleri Adrian Bella ve Tony Levin'in yanı sıra gitar virtüözü Steve Way ve Tool'un davulcusu Danny Carey'den oluşuyor Beat topluluğu. İlk kez aynı sahnede buluşuyorlar. Dört usta müzisyen. 80'lerin ikonik King Crimson trilojisi Discipline, Beat ve Three of a Perfect Pair albümlerinin yeniden yorumlandığı bir etkinlik olacak. 11 Temmuz akşamı bu cumartesi günü yani. Harbiye Cemil Topuzlu'nun açık hava sahnesinde her biri kendi kuşağının ve enstrümanının sınırlarında yeniden tanımlamış isimlerden oluşan hakikaten olağanüstü bir kadro. Adrian Bellavi yıllar önce Eskişehir'de dinlediğimi ben de hatırlıyorum bir üniversite festivalinde. Deneysel gitar teknikleri ve eşsiz vokal yaklaşımıyla biliyoruz onu. Tony Levin, Chapman Stick ve bas gitar konusundaki yenilikçi manada bir virtüöz. Steve Way pek çoklarınızın malumu epey ileri teknik gitar dili olan bir başka gitar virtüözü ve Danny Carey ki onda zaten Tool'la olan çalışmalarından bilmekteyiz. Evet, işte bu ekip King Crimson'ın 80'lerde rock müziğine getirdiği ritmik devrimi tamamen yeni bir enerjiyle canlandıracaklarmış. Sadece bir performans değil, progresif rock'ın evrimi, King Crimson mirasının çağdaş yorumu ve dört usta müzisyenin sahne enerjisinin buluştuğu tarihi bir müzikal an olarak anlatılıyor. Evet, hoş bir anlatı bu. Katılıyorum ben de. Zaten albümü de tekrar dinlemeye başlayınca bu konser vesilesiyle King Crimson'ın müzik tarihine getirdiğinin ne kadar büyük olduğunu bir kere daha hatırlıyor insan. Bu hafta boyunca da Beat'e kulak vermeyi sürdüreceğiz. Şimdi kent takibinin ikinci kısmına böyle başladık. Bir Beat parçası daha çalmak istiyoruz ama müzik sahnesi inanılmaz derecede yoğun. Hadi başlayalım ne oluyor ne bitiyor bakmaya. Caz Festivali'nin ikinci haftasındayız. İKSV'nin Caz Festivali bugün itibariyle soluksuz bir program sunuyor müzikseverlere. Bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda bir Brezilya gecesi var. Marie Froes sahne alıyor burada. Portekizce söylediğim şarkılarla biliniyor müzisyen. Fas'tan Hollanda'ya, Güney Afrika'dan Hindistan'a geniş bir etki alanı da var. Müzika Popüler Brezileira külliyatıyla Marie Froes İstanbul'a gelmekte. Bu akşam haftanın açılışını Esma Sultan'da o yapacak. Yarınsa İtalyan Başkonsolosluğu'nun bahçesine taşınıyor festival. Burada iki büyük müzisyenim yan yana görmekteyiz. Evet, dünyaca ünlü saksafoncu Joe Lovano bu isimlerden birisi. Evet, diğeri ise Antonio Faraon. O da Avrupa cazından Amerika'ya uzanan tekniğiyle isminden çok söz ettirilmiş bir caz piyanisti. Bu iki ismin Explorations isimli projelerini sunmak üzere caz festivaline konuk oluyorlar. Kendilerine de basçım Ira Coleman, Kim, Tony Williams ve Herbie Hancock gibi isimlerle çalışmış ve günümüz caz sahnesinin itici güçlerinden Jonathan Blake eşlik ediyor. Büyük bir kadro. Yarın akşam saat 9'da İtalyan Başkonsolosluğu'nun bahçesinde yer alacaklar ve haftanın açılışını işte böyle dünya çapında müzisyenlerle yapacak caz festivali ve bu da bizi çarşamba akşamki gece gezmesine ulaştırıyorum. Kadıköy'de bir gecede iki sahnede 6 konser gerçekleşiyor. Bu yıl Moda sahnesi ve Komünite sahnelerini kullandığını görüyoruz ekibin. Kadıköy'de çarşamba akşamı Moda sahnesinde elektronik caz sahnesinin Hollandalı temsilcisi İshan'ın performansı var. İsviçre'den Lekler geliyor ve Indifüzyon grubu Turco di Roma'da Moda sahnesinde kendine yer buluyor. Komünite alanında ise Elektro Jazz Füzyon Beşlisi Lodos Project'le başlayacak akşam. Tripilli ile devam edecek ve Budapeşte'den cuma akşamında bir parçasına Açık Dergi'de yer verdiğimiz Jazz Boğa'yla sürecek. Jazz Boğa ekibiyle.
Evet, gece gezmesi çarşamba akşamı festivalin en heyecan verici etkinliklerinden birine vesile olacak diye düşünüyoruz. Hafta boyunca başkaca buluşmalar var. Onlara yarın öbür gün bakarız. 12 Temmuz Pazar günü Caz Vapur etkinliğinin sabah saatlerinde olacağını da kısaca kenara not edelim. Heyecanla ve ilgiyle takip etmeye çalışacağız bu hafta olup bitenleri. Ama bir başka caz olayı daha var. Bir ona değinmek istiyorum. Komünite dedik az önce. Çarşamba akşamı gece gezmesine ev sahipliği yapacak olan alan önümüzdeki pazar ve bir sonraki pazartesi günü büyük bir caz topluluğunu ağırlayacak. Evet, caz tarihinin en etkili ve yenilikçi topluluklarından San Ra Orkestra İstanbul'a geliyor. Komünitede konserleri var. 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde, yani pazar ve pazartesi günleri. San Ra'nın mirasını şimdi sürdüren ekibin başında Noel Scott yer almakta. 2026 tarihli Lights on a Satellite albümünden parçalar da seslendirecekmiş ekip. Akşam, iki akşam arda arda İstanbul'da büyük bir caz buluşması daha olacak anlayacağınız. Caz severler için böyle duyurular. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'na geçelim. 7-8 Temmuz tarihlerinde İBB Kültür Organizasyonu ile iki konser ard arda gerçekleşiyor burada. 7 Temmuz'da Kurtalan Express, Ahmet Güvenç'in gruptaki 50. yılına özel tasarlanan Zamanın Ötesinde konserini verecek. Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray repertuarından eserler seslendireceklermiş ayın 7'sinde. 8 Temmuz'da ise Bulutsuz Gözlem'in var Harbiye'de İBB İstanbul Gençlik Orkestrası ile birlikte ekibin çok sevilen şarkılarının yeni aranjmanlarını duyacağımız performanslar olacak bunlar. Bu iki konserde ücretsiz, başlama saati 9 ama Biletix'ten ücretsiz biletleri yine de temin etmek gerekiyor. Gün yaklaştıkça, konser günleri yaklaştıkça biletlerin tükenme olası da artıyor, onu da söyleyelim. Evet, Kurtalan Express ve Bulutsuz Gözlemi performansları bu hafta ücretsiz olarak müzikseverleri Harbiye'de beklemekte. Bir başka açık hava sahnesine geçelim. Enka'ya bakalım. Enka'da yaz etkinlikleri başladı biliyorsunuz. 8 Temmuz çarşamba akşamı Cem Adrian konseri var burada. Seçkiler başlığını taşıyor. Türkiye'nin özel vokallerinden, geniş ses aralığıyla bildiğimiz Cem Adrian. Sahnede kendisine Erdal Erzincan ve Cihan Barbur da eşlik edecekmiş. Telli Turnam, Neredesin Sen, Mihriban ve Ne Ağlarsın gibi türküleri de yorumlayacak deniyor Seçkiler konserinde Cem Adrian. 8 Temmuz çarşamba akşamı Enka'da, Enka Açık Hava etkinliklerinde bu haftanın ana etkinliği de bu olarak gözüküyor. Hemen ertesi gün İstanbul'da bir festival daha başlıyor. 4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali'nden söz edelim birazdan. 9-12 Temmuz tarihlerinde 29 koro İstanbul'u müzikseverlerle şehrin farklı noktalarında buluşacak. İBB Kültür'e bağlı İBB Orkestra tarafından düzenleniyor bu etkinlik. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesi ana mekan ama buranın yanı sıra Kadıköy Müze Gazhane, Art İstanbul Feshane ve Anadolu Hisarı'nda da etkinlikler gerçekleşecek. Konserlerin yanı sıra ücretsiz eğitim ve atölyelerin de tasarlandığını görüyoruz. Detaylara yarın öbür gün bakacağız.

The Offspring duymaya başladık. Bu haftanın bir diğer müzik organizasyonu, bir diğer büyük konseri The Offspring konseri Life Park'ta 10 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Hadi biraz bakalım detaylara. Evet, 20 yıl sonra yeniden Türkiye sahnesine döndüğünü belirtmek lazım. Offspring'in punk rock'ın en enerjik, sarsıcı ve kuşaklar arası gruplarından biri olarak tarif ediliyor grup. Avrupa'da hakikaten çıktıkları festivallerde sahneleri epey sağladılar. Şimdi yıllardan sonra İstanbul'a geliyor olmaları da ekstra bir heyecan yaratıyor tabii dinleyicide. 90'lar ve 2000'ler kuşağının kolektif hafızasının canlı geri dönüşü diye tanıtıldı konser. Katılabiliriz. Özellikle 90'lardan 2000'lere geçişte MTV'nin altın çağıyla kurulan nostaljik bağında sembolik gruplarından bir isim. Banlieue'den doğup milyarların belleğini kazanan bir grup Life Park'ta sahne alıyor bu hafta. 10 Temmuz akşamı, The Offspring akşamı. Evet, böyle hızlı bir geçiş oldu. Şimdi diğer konserlere bakacağız. Kent takviminde sona doğru gidiyoruz. Ama yani çok büyük konserler var hakikaten haftanın sonuna doğru. Hem popüler manada büyük topluluklar tabii bunlar. İstanbul'da Temmuz ayı ilginç geçiyor her şeye rağmen. Evet, bir Latin pop akşamına bakmak istiyorum önce. Porto Rikolu süperstar Ricky Martin İstanbul'a geliyor. Küçük Çiftlik Park'ta 11 Temmuz akşamı sahne alacak. Evet, en son 2011'de İstanbul'da sahne almıştım. Epey bir aradan sonra buraya geldiğini belirtmek lazım. Yaklaşık 30 yılı aşan kariyerinde dünya çapında pop müziğe pek çok hit kazandırmıştı. Ricky Martin sayısız ödülün de sahibi aynı zamanda. Evet, son dönemde yeniden çok konuşulmaya başlandı. Özellikle Super Bowl kapsamında düzenlenen 2026 devre arası gösterisinde Bad Bunny ile birlikte sahne alınca da bir kere daha hatırladık onun varlığını. Ama zaten dünya çapında bir müzisyen, bir popstarı İstanbul'da yıllardan sonra bir konser daha verecek işte. Küçük Çiftlik Park'ta cumartesi akşamı gerçekleşiyor bu buluşma, aynı akşam. Az evvel de söylemiştik, King Crimson şarkıları da Harbiye'de söylenirken bir yandan da bir Ricky Martin buluşması gerçekleşecek. Harbiye civarı böyle hareketli. Ertesi günde Alphaville konseri var burada. Kurucu üye ve solist Marion Gold liderliğinde sahne alacak efsanevi grup. 1980'lerin başında kurulmuştu. Özellikle 84 çıkışlı Forever Young yıllar içinde bir hite dönüştü. Big in Japan'dan hiç bahsetmeyelim bile tabii ki. Evet, synth pop dünyasının efsanevi topluluğu Alphaville. 12 Temmuz akşamı onlar da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde yer alacaklar. Aynı gün evet, Ataköy'de de bir rock ve metal şenliği olacak diyelim. Heavy metal buluşması. Pantera İstanbul'a geliyor. Dün akşam Zifir programında detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Evet, heavy metal tarihinin en etkili ve ikonik gruplarından Pantera. 2003 ve 2022 yıllarında aktif değildi. Ama 2022'de Judas Priest'le turneye başladılar. Şimdi Metallica ile turnelerine devam ederken İstanbul'a geliyorlar. Ataköy Marina Arena'da 12 Temmuz günü, yani pazar günü Türkiye'li hayranlarıyla buluşacaklar. Pantera'nın Türkiye'deki ilk konseri olacak bu. Gecenin açılışını Body Snatcher yapacak bir deathcore topluluğu. Onların hemen ardından da Max Cavalera ve Igor Cavalera'dan oluşan Cavalera Conspiracy grubunun sahne alacağını görüyoruz. Thrash ve Groove Metal'in güçlü temsilcileri onlar. Sepultura'nın kurucu üyeleri. İşte sonra sahneyi Heavy Metal efsanesi Pantera'ya bırakacaklar. Dün akşam Uğur Çıkrıkçılığı'yla çok detaylı bir şekilde konuştuk Pantera'yı. Şimdi siz açık dergicilerin başını çok ağrıtmayalım ama Pantera'nın ilk Türkiye konseri bu haftanın sonunda Ataköy Marina'da gerçekleşecek. İzlemeye, takip etmeye çalışacağız orada olup bitenleri. Evet, kentten notlarımız böyle. Apaçık Radyo'da, Açık Dergi programında. Şimdi biraz soluklanmak vaktim. King Crimson'a geri dönelim. Ayın 11'inde açık hava sahnesinde gerçekleşecek Beat konseri öncesi. Gruba ismini veren 1982 tarihli Beat albümünden bu akşam dinleyeceğimiz 3. parça var. Şimdi sırada Requiem kulaklarımızda. Neurotica.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhaba Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugün yeni programımızda karşınızdayız. Hepinize iyi akşamlar. Bu hafta aslında hem yeni bir aya girdik hem de geçen aydan önemli bir tarihle bu ayki bir tarihi birleştiriyoruz. Çünkü 1 Temmuz Denizcilik Bayramı olarak kutlanıyor. Dünyada da bu Haziran ayında kutlanıyordu, Dünya Denizciler Günü olarak. Şimdi iletişimle ilgisi ne diyeceksiniz? Tabii ki çok denizcilik kavramları üzerinden gitmeyeceğiz. Ama bunu medyada deniz neye tekabül ediyor gibi düşünebiliriz. Çok da sevdiğimiz bir şey. O yüzden de anlamsal karşılıklarına bakmaya çalışacağız. Şimdi Dünya Denizciler Günü 15 yıldır evrensel olarak kutlanıyor uluslararası arenada. Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından bugünün kutlanmasına karar verilmiş. Çünkü denizcilerin seyahatlerinde ve ticari ilişkilerinde karşılaştıkları zorlukları engellemek için bir çerçeve çizmek istiyorlar. Standart belirlemek istiyorlar. Manila değişiklikleri deniyor buna ve 2010 tarihinde Filipinlerin başkenti Manila'da bir konferansta karar veriliyor bu standartların uygulanmasına. Bugünden itibaren de Dünya Denizciler Günü olarak kutlansın deniyor. Bu sözleşmede eğitim, belgelendirme, sertifika gibi vardiya sürelerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için belli kararlar alıyorlar ve bu küresel bir anlaşma haline dönüşüyor. Şimdi burada tabii bazı tabirler de var. Gemi insanları yerine gemi adamları ya da deniz adamları diyoruz biz ya da denizciler diyoruz bazen. Hatta denizde kadının uğursuzluk getirdiğine dair böyle gayet

Çatmak, taş sektirmek, ıslık çalmak, bunlar denizde uğursuzluk olarak yıllarca kabul edilmiş. Bunları da yıkmaya çalışıyoruz tabii yeni denizcilik yasalarıyla. Bazı temalardan söz etmiştik. Her uluslararası günde kutlama amaçlı bir tema belirliyorlar. 2026'nın temasında da Carrying World Trade, Carrying Risks diyorlar. Yani dünya ticaretini taşıyoruz, riskleri de göğüslüyoruz. Burada karşılaşılan zorlukları, hani ölüm kalım meselesini vurgulamak için böyle bir tema belirliyorlar. Herkes güvenli bir şekilde seyahat etsin diye. Çünkü artık bu bir hani denizde yaşamla karşılaşma, zorluklarla karşılaşma gibi değil. Biz bundan para kazanıyoruz. O zaman karşılığını da alalım gibi bir emek yaratmak istiyorlar. Kelime köklerine baktığımızda gene İngilizce'de iki kelime karşımıza çıkıyor. Biri sea, biri de maritime, mare'den gelen. Sea aslında fiziksel olarak deniz. Hatta benim canlarım yağmur ve denizin isimleri, yağmurların ve suların biriktirdiği, doldurduğu coğrafi kütlelere deniz diyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Ama maritime'a baktığımızda Latince'deki mare kelimesinden geliyor. Bunun da hikayesi şöyle ilginç. Deniz demiyoruz buna. Denizcilikte sıfat olarak kullanıyoruz maritime'ı. Galileo'nun denizleri Ay'a benzetmesinden bu ismi almış. Mare, yani düz olan, çukurları olan, engebeli olan, geniş olan, oluklu olan yapılara diyoruz denizi, maritime'ı. Bu da insan ve deniz ilişkisini çok güzel açıklıyor. Yani içimizdeki karanlıkları belki orada cevap arayabiliyoruz ya da seyahatlerimizi orada cevap arayabiliyoruz. Böyle güzel de bir anlamı var. Eski Türkçe'ye baktığımızda da deniz yumuşamadan önce kelime olarak teniz kelimesinden geliyor. Teniz de onun da güzel bir karşılığı var. Tenk ya da tengden, yani denklikten, düzlükten. Evet, devasa gene su kütleleri olarak Divan-ı Lügat-ı Türk'te geçiyor, Orhun Abideleri'nde geçiyor. Coğrafi olarak evet, hani bir çukurda suların doldurulması anlamına geliyor. Ama anlam olarak düz ve denk olan, yani ufka baktığımızda, hani denizde düşünelim kendimizi, ileriye bakarız ve bir düzlük görürüz. Hatta bazen gökyüzüyle denizin birleştiğini görürüz ufuk çizgisinde. Bu düzlük ve denkliğe de tenk dedikleri için deniz kelimesi buradan geliyor. Bir de tabii su anlamına gelen aqua var. Gene Latinceden gelen. Buna da o düzlüğü suyla doldurmak olarak kullanabiliriz. Derya kelimesinden de bahsedelim. Hatta bahriye kelimesini de kullanıyoruz Türkçe'de. Bu da Farsçadan geliyor. Zenginlik ve bolluk anlamlarında kullanılıyor. Tabii şimdi denize anlam yükleyeceğimizi söylemiştik programın başında. Bir şeye kavuşmak, özlem gidermek, bilinmezlik, bir şeyden korkmak, bütün bu anlamları deniz ve derya karşılıklarında bulabiliyoruz. Farsça'da da, eski Farsça'da ve antik Pers dilinde de bu mantıkla kullanılıyor. Ucu bucağı görünmeyen zenginlik, bilgelik ve cömertlik. Hatta deriz ya, denizden babam çıksa yeriz anlamında, ya da derya kuzusu bunlar deriz balıkçıların kullandığı, ya da bilgi birikimi çok yüksek insanlar için bilgi deryası deriz. İşte bu zenginlik ve cömertlik bize denizin sunduğu bir şey. Hem korkuyoruz ama hem de bize yaşamı getiriyor bir yandan da. Poseidon'u zaten anmazsak olmaz. Çünkü hani deniz tanrısı olarak gene hem çok korkulan ama bize suyu, yaşamı, bereketi getiren de bir hani çoklu dönemdeki tanrılar arasında apayrı bir yeri olan bir isim. Şimdi şöyle, tabii programın sonunda gene medyalardan örnek vereceğiz ama genel bir tablo çizmek gerekirse, yani coğrafi ve kelime anlamını bir kenara bırakırsak,
Edebiyatta ve sinema, televizyonda, medyada deniz ne anlama geliyor? Bir sembol olarak ne anlama geliyor? Özgürlük, sonsuzluk, macera, yalnızlık, umut ve tehlike gibi durumları genel şöyle bir baktığımızda bize simgeleyebilir. Örneğin Homeros'un destanlarında deniz uzun yolculukların ve sınavların mekanıdır. Şimdi kahramanın yolculuğu kavramına da baktığımızda illa bir hikayede, ister sinema filmi olsun,

ister bir kitap olsun bu. Giriş gelişme sonuca baktığımızda bize bir mücadele alanı ve hani o gidişatı bozacak bir çıkıntı gerekiyor. Ve bu bir yolculukla başlar hep. Bir yolculuk olacak, biri birinden ayrılacak ya da biri birine kavuşması gerekecek. İşte bu noktada hani balinanın karnı gibi oraya gireceğiz, orada savaşımızı vereceğiz ve geri çıkacağız. Ve bu benzetmede de deniz metaforu kullanılıyor gene. Yani bir sınav yaşayacağız. Biz denizde ya da o enginlikte kaybolacağız. Sonra geri çıkacağız bu mücadelenin içinden. Türk edebiyatında da deniz çoğu zaman özlem, huzur ve kaçış duygularıyla ilişkilendiriliyor. Şimdi örneğin ikisinden de ikişer örnek verelim. Tabii gene sonsuz örnekler ama Jules Verne ve Hemingway'i belki verebiliriz bu noktada. Daha mücadele kısmına odaklandıkları için. Sait Faik ve Halikarnas balıkçısını da o belki huzur ve özlem duygusuna örnek verebiliriz. Deniz insanlarının hikayeleri. Örneğin mutlaka deniz kenarında yaşayan insanların yeni insanlarla tanışma, oradaki ticari kolonilerden gelen ya da alışveriş sırasında denk gelen, karşılaştıkları bir yeni tanışma biçimleri var. İletişim biçimleri de farklı oluyor. Daha açık oluyorlar belki de yeniliğe. Bu hikayelerde de hep onu görüyoruz. Biri biriyle tanışıyor ya da ayrılıyor. Deniz buna ya vesile oluyor ya da o aşılması gereken bir engel oluyor. Filmler de zaten aynı şekilde bir hikayeleşme sürecinden geçiyor. Tabii filmler görsel hafızaya çok hitap ettiği için hep bir macera, hep bir aksiyon, bir keşif. O görsel olarak da o iniş çıkışı bize çok güzel veren durumlar. Hep bir dalgalanma ruh halimizde olacak. Ama halledecek bir süre sonra insanlık gibi. Burada belki doğayla mücadele etmek yerine onun suyuna gitmek. Bu da güzel bir deyim. Suyuna gitmek. Yani bir insanın suyuna gidebilirsiniz. Bir olayın akışına kendinizi bırakabilirsiniz. Su akar yolunu bulur gibi güzel deyimlerimiz var. Burada kavga etmek yerine kendimizi o akışa, suya, o tuzlu suyun ferahlığına belki de kendimizi bırakmamız gerekiyor. Buradan da birkaç böyle en çarpıcı gene filmleri hatırlarsak Titanic'e örnek verebiliriz. Biliyorsunuz gene bir mücadele ve hani savaş diyebileceğimiz orada hayatta kalma savaşını anlatıyor. Life of Pi'yi belki verebiliriz. Gene bir mücadele. Castaway filmini verebiliriz. Ya da bütün korsan filmlerini de örnek gösterebiliriz bu arada. Hep bir iyi kötü mücadelesi vardır orada da. Ama sonuçta denizde aslında kendimizle mücadele ediyoruz. Bir de denizin dilinden örnek verelim. Denizin dili bizim normal yazılı iletişimde kullandığımız bir dil değil. Kendine ait kavramları ve simgeleri var. Örneğin bütün gemilerde sağ ve sol diyemiyoruz. Çünkü bu bakış açısına göre değişir. Her seferinde sağ ve sol farklı gösterecektir kendini. Bunu geminin yönüne göre ayarlamamız gerekiyor. Sancak ve iskele kavramları da burada ortaya çıkıyor. Tabii gene biz deniz bilimci ya da uzman değiliz ama iletişim açısından bu güzel bir kavramlaştırma. Yüzümüzü geminin önüne dönersek, İtalyanların deyimiyle provaya dönüyoruz. Prova da prova kelimesinden geliyor. Prova etmek, denemek, yanaşmak belki gibi düşünebiliriz. Sağımızda Türkçedeki mızrak anlamında gelen sancak şeklinde kullanılıyor. Solumuzda da gemiler rıhtımı hep soldan yanaşır. Kendimizi vapurda düşünelim. Kadıköy'den Beşiktaş'a geçiyorsunuz. Hep soldan yanaşır ve ineriz vapurdan. Buna da iskeleye yakın olduğu için iskele kavramı deniyor. Ayrıca gene denizin kendine özgü dilinde kaptanın seyir defteri vardır, telsizler vardır. Orada çok da uzakta yapabileceğimiz fazla iletişim araçları yok kullanabileceğimiz kendine has notlarımız ve yöntemlerimiz var. Deniz mili kavramı var. İşte bayraklardaki simgeler ve renklerin her biri bir kurtarışı ya da bir tehlikeyi işaret ediyor. O anlamda da böyle bir rütbeler arası ve iletişimler arası farklı bir hiyerarşisi var denizciliğin. Şimdi bu noktada bir şarkı molası vermek istiyorum.
Tabii gene çokça şarkı var deniz kavramı ile ilgili. Böyle dengeli gitmemiz açısından da o işte duygu durumunu, yani kavuşacak mıyız, ayrılacak mıyız denizle durumunu anlatan 2009 yapımı İnce Saz grubundan Kalbimdeki Deniz şarkısını dinleyelim. Sonra geri buluşalım.

0: Şimdi denizin kendi evrensel dillerinden bahsettik. Biraz da Türkiye'deki denizcilikten odaklanalım. 1 Temmuz Türkiye'de kutlanan bir denizcilik günü, kabotaj ve denizcilik bayramı olarak geçiyor. Bu senenin önemi, Türkiye'den bahsetmemizin sebebi bugünün 100. yılı olması bu sene. İlk defa 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmişti. Kabotaj bayramının yasa olarak literatüre girmesi Lozan'dan sonra. Bugün de 2026'da olduğumuza göre tam 100. yılı. O yüzden bundan da bahsetmezsek olmazdı. Hepiniz biliyorsunuz aslında çok ulusal bir mesele. Ancak Türkiye'deki denizlerde ulusal olarak Türkiye'nin hakkına açık olması anlamında bu yasa kabul ediliyor. Yoksa daha ciddi uluslararası sıkıntılar olabilirdi deniz hatlarının belirlenmesi açısından. Burada da güzel bir şenliklerle vurgulayabiliriz. Şöyle ki geçen haftalarda şenlikler ve kamusal etkinliklerden de bahsetmiştik programda. Çeşitli etkinlikler yapılıyor bu denizcilik bayramında. Örneğin yüzmek, yelken yarışları, yağlı direk yarışları duymuşsunuzdur mutlaka. Ördek yarışları gibi suyla barışacağımız etkinlikler bunlar. Tabii aslında yüzme dediğimiz keyfi yüzme dediğimiz etkinlik çok yeni bir şey. 18. yüzyıldan önce biz keyfi olarak çok denize girmiyoruz. Ya bir iş halletmek için ya da seyahat etmek için denizi kullanıyoruz. Ama keyfi olarak yüzmeye başlamamız, bir serinleyeyim dememiz bu sıcak günlerde olduğu gibi 19. yüzyılda hatta Osmanlı'da, İngiltere'de de 18. yüzyılda başlıyor. O yüzden bu da artık keyifle anacağımız bir şey. Korktuğumuz ama keyifle anacağımız bir durum. Mesela bir seyahate gittiğim ya da mücadele yaşayayım dediğimde uçağa bineyim mücadele edeyim demiyorsunuz ya da işte karayoluyla seyahat edeyim bir mücadele mi olsun demiyoruz. Hep denizde bu mücadele kavramını yaşıyoruz. Bir de şehir hatlarından bahsedelim. Şehir hatlarının temeli de 1851 yılında Sultan Abdülmecit döneminde atılıyor. Şirketi Hayriye isminden geliyor. Bu şirket ya şirket demeyelim kurum diyelim tabii ismi öyle ama bunun da amacı düzenli deniz taşımacılığı yapan bir kurumlaştırma modeli yaratmak. Yani aslında gene denizcilik bayramı ve kabotaj yasası ile birlikte ortaya çıkıyor. Bundan önce pek bilmiyoruz bu işleri. O yüzden de diyorlar ki hani biz liman işletmeciliğine bir yön verelim, denizcilik faaliyetlerine bir yön verelim. Bu konuda bir teşkilatımız olsun. Ve gerçekten de hatta dünyanın ilk arabalı vapuru, feribot dediğimiz bugün Türkiye sularında kullanılmaya başlanıyor ve Suhulet adını taşıyor. 1871 yılında Üsküdar-Kabataş arasında faaliyet gösteriyor. Gene tersane konusunda da Haliç Tersanesi'ni örnek gösterebiliriz. Dünyanın yaşayan en eski belki de tersanesi. Şehir hatları Fatih Sultan Mehmet tarafından da 1455 yılında kuruluyor tersane bünyesinde. Şimdi mesela bugünkü vapurlarımızı düşünelim. O hepimizin çok sevdiği vapur tasarımlarını. Örneğin bu da çok yeni bir tasarım ve İskoçlar tarafından tasarlanıyor. 1950'de isim olarak çok aradım ama bulamadım. Çünkü o dönemdeki bu bir isme atfetme durumu çok yok. Bir firma olarak geçiyor. Fairfield firması olarak kullanılıyor. İskoç tersanelerinde mühendisler tarafından tasarlanıyor. Hatta hatırlarsınız İBB bir anket yapmıştı. Vapur modelleri yenilenecek İstanbul'da hangisini seçelim diye. Gayet demokratik bir şekilde hepimiz oy vermiştik. 2000'lerin başı olması lazım. Orada da bu tasarıma en benzeyen tasarım yarışmayı kazandı. Tabii bazı yenilikler yapıldı. İşte yüksek tavan olması, geniş pencereler olması çok beğenilmişti. Gene gerçeğine en yakınını biz şu an kullanıyoruz. Bazı eski vapurlarımız da var tabii. Bunlar tamir ediliyor ya da eksiklikleri gideriliyor. Bugüne kadar da çok büyük bir kaza ya da problem ben hatırlamıyorum açıkçası şehir hatlarında. Daha küçük araçlarda problemler olabiliyor. Örneğin Paşabahçe vapuru, Barış Manço vapuru, Kanlıca vapuru, Aykut Barka vapuru gibi özel isimleri var. Bunlar İstanbul'un kimliğini yansıtan vapur isimleri. İşte Aykut Barka eski yer bilimci, deprem bilimci, deprem zamanı çok yönlendirmeleri olmuştu. Bunları yaşatmaya da çalışıyoruz. Bu topluca bir İstanbul kimliği modeline çok uyuyor. Aragüler'in fotoğraflarında da gördüğümüz üzere. Bir de şunu da altını çizelim. Simgesinde, o şehir hatlarının simgesinde sarı, siyah, beyaz renkleri kullanılıyor. Bu da hani dikkat çeksin, martılara da gönderme yapsın gibi bir arzuyla yapılmış. İki çapa vardır. Gözünüzün önüne getirin. Bunları sonra Instagram hesabına koyacağız. O iki çapa da iki kıtayı simgeliyor. Yani iki kıtayı birbirine bağlıyoruz vapurlar aracılığıyla. Bu da güzel bir nostaljik hava yaratıyor. Tabii bir de işin toplumsal kısmı var, denizcilikle ilgili. Çünkü her şey böyle çok güzel gitmiyor. Müthiş bir çevresel kirlilikten söz etmek gerekiyor. Denizlerden söz ederken evet, anlam olarak çok güzel, çok güzel bir özgürlük, ama maalesef bu mavilerin yok edilmesi insan sebebiyle gerçekleşiyor. İklim değişikliği, deniz canlılarının hayati tehlikeleri, müsilaj ve plastik, mikroplastik sayısındaki müthiş artış ciddi bir problem. Ekonomik olarak evet, deniz taşımacılığından çok bahsettik, limandan, ama kıyı turizmini gene yok ediyoruz. Daha doğrusu turizm adına kıyıları yok ediyoruz. Hatta şimdi deniz tatillerinde göreceksiniz. Özel işletmelere açıyoruz, şezlong koyuyoruz, plastik kullanıyoruz. Bunlar da aslında bütün insanlığın kıyıları özgür kullanması maddesine çok aykırı bir durum. Balıkçılık gibi geçim kaynaklarından da aynı şekilde uzaklaşıyoruz. Gemi kazaları, hani afet dışında, fırtına mücadelesi dışında petrol sızıntıları da gene insan kaynaklı oluyor. Deniz müzelerinden bu anlamda bahsedebiliriz. İstanbul'daki Deniz Müzesi Türkiye'nin en büyük deniz müzesi. 20 bin eserle burada da belki o bilinci yaşatabiliriz. Şimdi bir de medyalarımızdan örnek verelim. Şimdi film seçerken biraz belgesellerden de bahsetmeye çalıştım. Çünkü bu demin saydığımız toplumsal alanları belgesel yapımcıları çok yaşatmaya çalışıyor. Örneğin Ahtapot Öğretmenim bir dijital platform yapımı 2020'de ödül de aldı. İnsan-deniz ilişkisini anlatıyor. Mavi Gezegen bir seri 2001 ve 2017'de yapıldı. Hatta ikincisi daha çok ses getirdi, Hans Zimmer müzikleriyle. Bunu da tavsiye ederim. Savaş Karakaş'ın yıllarca yaptığı Sudaki İzler belgeseli gene canlıları ve su altı yaşamını ve su üstü, hatta denizciler böyle de kullanıyor, altında ve üstünde de mutluyum ifadesini kullanıyor. Buna bakılabilir. Ve Greenpeace ve WWF gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının gene deniz koruyucusu belgeselleri var. Kurgu yapım olarak tabii gene çok var. Programın başında söz etmiştik ama böyle biraz daha o insani duyguya dem vuran Suyun Sesi filmi 2017 yapımı. Guillermo del Toro'nun benim dikkatimi çekmişti. Savaş sonrası dönemde insansı bir su varlığına olan bir aşkı ön plana getiriyor. Kitap olarak gene çok var, programın başında bahsettik ama birini seçmemiz gerekirse Moby Dick'ten bahsedebiliriz. Çünkü 1851 için çok çok öngörülü bir eser yazıyor Melville. Hatta anlaşılmıyor, eleştiriliyor balina avcılığı ve o arayışı simgelediği için. Resim olarak da çokça resmimiz var ama belki burada Kanagawa'nın Büyük Dalgası örnek gösterilebilir. Hepimizin simgesel olarak sevdiği Hokusai'nin eseri. Ama ben Rembrandt'ı örnek vereceğim çünkü bu eser kaybolmuş. Rembrandt'ın tek deniz ve açık alan manzaralı resmi 1633'te yapıyor. Galile Denizi'ndeki Fırtına adını taşıyor. Ve kendisinin havarileri de dahil ederek kendisini de tekneye çizdiği tek ve son, yani ilk ve son açık hava çalışması, manzara çalışması ve bu da kayıp. Hani sanki böyle denizlere kavuşmuş gibi bir kayıp. O yüzden de dikkatimizi çekmişti. Bunları da gene hesabıma koyacağım. İlginç bir çalışma. Denizler sonsuz kalmalı bu anlamda. Hani çok kısa bir süreye toparlamaya çalıştım ama hepimizin o özgür mavi açılımlarını mahvetmeden yaşayabileceğimiz özgür günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: yeşil zeytin, kara zeytin, o güzelim zeytin. Ne diyordu Bedir Rahmi? Önde zeytin ağaçları, arkada yar. Yar, yar, seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Sevgili zeytin, seni çok seviyoruz da hak ediyor muyuz acaba?
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.

0: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy.
1: İyi akşamlar, ben de Burçin Altınsay. Bu akşam İstanbul'un çok özel bir konusu hakkında konuşacağız. İstanbul bildiğiniz gibi bir deniz şehri. Tam klişelerle söylersek denizlerle çevrili bir yandan ama içinden de deniz geçen bir şehir. İstanbul'un yerleşimi Marmara'dan Karadeniz kıyılarına kadar uzanıyor ve Boğaziçi ile Haliç var içinde. Bunlar basit birer kanal değiller. Denizi üzerindeki bütün ulaşım, balıkçılık pratikleri, zengin balık türlerinin hareketleriyle, eğlence unsurlarıyla, plajlarıyla şehrin tam ortasına getiren denizler bunlar. Karalar arasında kalmış su parçaları gibi düşünemeyiz İstanbul'daki Boğaziçi'ni ve Haliç'i. Bunların da üzerinde kendine özgü bir yaşam alanı var. Yaşama alanı bu deniz parçaları. Tabii ki karalara birbirlerine bağlıyorlar ama kendi üstünde de bir yaşam sürüyor. İstanbul'un bu topografyası ve bu ekosistemiyle birlikte tarih boyunca kentin kültürel peyzajını da belirleyen en önemli unsurlar olmuş bu sular. Bu akşam denize olan yerlere özgü bir balıkçılık pratiğini konuşacağız. Ne yazık ki günümüzde çok az örneği kalmış olan dalyanları konuşacağız. Konuğumuz Zeynep İmen. Hoş geldin Zeynep.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Zeynep İmen yüksek lisans tezi kapsamında yaptığı araştırmada Boğaziçi özelinde balıkçı dalyanlarını kolektif inşa ve hafıza mekanları olarak ele almış. Biz şimdi Zeynep'e kent ve çevre tarihi içinde dalyanların yeri nedir? Bunlar bir pratik olarak hem somut fiziksel yapılarını hem de etraflarında gelişen yaşam kültürünü nasıl oluşturmuşlar? Bugün ne vaziyetteler? İstanbul'un kültürel peyzajını nasıl etkilemişler? Hafıza mekanı olarak nasıl tanımlanıyorlar? Bunların hepsini soruyoruz. Zeynep'in tezi çok kapsamlı tabii. Kısa bir programa sığdırmaya çalışacağız ama ilgilenenler takip edip bulabilirler. Zeynep İmen bir mimar ve araştırmacı. İstanbul Bilgi Üniversitesi mimarlıktan mezun olduktan sonra 2-3 sene çalışmış. Sonra yüksek lisansını The Bartlett School of Architecture'da mimarlık ve kent tarihi alanında tamamlamış. Tezini de Boğaziçi'ndeki dalyanlar hakkında yazmış. 2026 yılından itibaren de Zürih'te mimarlık ve kent tarihi alanında doktorasına başlayacak. Bir yandan da Az Yazı Çizi isminde bir mimarlık ve araştırma pratiğinin ortağı. Hem pratiğin içinde olmaya devam ediyor hem de akademik çalışmalarını sürdürüyor. Tekrar hoş geldin. İlk
0: Hemen
1: soruyla ben
0: başlayalım.
1: başlayayım istersen
0: Evet.
1: Asu. Dalyanlar mimarlık alanında bir tez olarak senin neden ilgini çekti, nasıl ilgini çekti onu bir söylersen.
2: Aslında mimarlık ve kent tarihi üzerine okumalar, çalışmalar, araştırmalar yaparken mimarlığı, kenti her zaman kara üzerinde düşündüğümüzü fark ettim. Suları karalar arasında bir boşluk gibi ele alıyor çoğu disiplin veya çoğu araştırma. Ama aslında sular üstündeki ve altındaki bileşenlerle farklı bir dünya. Ben de suyun üstünde bir mimarlık nasıl olabilir? Kenti su üzerinden veya su altından nasıl anlayabiliriz? Bunun üzerine düşünmeye başladığımda dalyanlar tabii ki İstanbul'da doğmuş büyümüş bir insan olarak ve bir Boğaziçi ve bir İstanbul'un sularının sevdalısı olarak dalyanlar karşıma çıktı. Birer mimarsız mimarlık örnekleri olarak. Çünkü inşalarıyla aslında ciddi bir yapı bilgisi gerektiren, ciddi bir örtük epistemoloji geliştiren yapılar bunlar. Bu şekilde ilgimi çekti ve araştırmama aslında denizler üzerinden ve mimarsız mimarlığı düşünerek başladım.
0: Senin bu araştırmaya başladığın dönemde aslında İstanbul'da çok da fazla dalyan kalmamıştı, değil mi? Yani dalyanlar çok da böyle genç neslin diyelim ki bilmediği bir şey olgu galiba. Dalyanlar ve dalyancılık mı diyeceğiz? Nasıl yani nasıl başladın o zaman çalışmaya? Senin nerede gördün ilk dalyanı ve nasıl kapsamı çalışmanın kapsamını nasıl belirledin? Dalyancılarla dalyancı mı diyeceğiz? İşte dalyanlardaki balıkçılarla çalışmaya herhalde başladın. Biraz böyle metodolojinle anlatırsan, yani nasıl başladın ve nasıl geliştirdin şeyini, araştırmanı?
2: Ben Fenerbahçe'de büyüdüm. Aslında Fenerbahçe'de de Dalyan isminde bir yer var. Ama büyürken ben de bunun farkında değildim. Hem İstanbul'da hem de Türkiye'de farklı yerlerde Dalyan isminde bir sürü bölge, semt, koy, burun var. Ama çoğu kişi buna hakim değil isminin nereden geldiğini. Aslında tamamı ya da birçoğu Dalyanların eskiden kurulduğu bölgeler. Ben de nasıl bir araştırma yapabilirim diye düşünürken hem önce arşivlerle ilgilendim. Osmanlı arşivleriyle çalıştım, çeviriler yaptım ve Dalyanların tarihi, hukuki olarak nasıl İstanbul'un sahnesinde yer aldıklarını inceledim. Daha sonra nerede dalyan kalmıştır diye bakarken Beykoz Dalyanı'nın hala kurulduğuna dair bazı haberler ve videolar gördüm. O dönem yüksek lisansım için Londra'daydım ve dalyanın orada olup olmadığını bilmiyordum ve atlayıp direkt olarak Beykoz'daki konumuna gittim. Orada bulup bulmayacağımı bilmeden ve karşıma çıktı. Orada hemen birini gördüm ve dalyana siz mi bakıyorsunuz dedim. O da şu anda Beykoz Dalyanı'nın reisi olan Mustafa Reis'in oğlu Fatih'ti. Kendilerine çok teşekkür ederim buradan benimle pratiklerini paylaştıkları için. Çok kıymetli benim için onlarla bir arada yürütmek bu araştırmayı. Bu şekilde oldu. Dediğim gibi arşivi ve saha araştırmasını birleştirdim. Orada yaklaşık 20 ila 30 kişilik bir tayfa bulunuyor. Bu tayfa Bartın'dan geliyor ve
0: Beykoz'da mı? Sadece Beykoz'da.
2: sadece
0: Değil mi?
2: Beykoz'da.
0: Ha.
2: Evet, Dalyan'ın reisi var ve tayfa var, yaklaşık 30 kişilik. Dalyanlar aslında yaz ve kış dalyanları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sene boyu duran dalyanlar da var ya da 9-10 ay çalışan dalyanlar da var Türkiye'nin farklı coğrafyalarında. Ama İstanbul'daki dalyanlar bahar aylarında kuruluyor ve yazında sökülüyor. Beykoz'daki özellikle Mayıs başında kuruluyor ve Haziran sonu veya Temmuz başı tekrar sökülüyor. Tayfa da bu sırada dediğim gibi Bartın'dan geliyor ve herkes bir arada yaşıyor. Aslında
1: O
2: burada
1: arada
2: benim
1: bir
2: incelediğim
1: tabir kullanıyorsun. Dalyan tayfası deniyor onlara, öyle mi?
2: Dalyan tayfası deniyor. Aslında burada benim dikkat çekmek istediğim bir konu da dalyancılar evet balıkçı ama bir balıkçıdan öte dalyancılar aslında bir zanaatkar ve mimar bence. Çünkü dalyan strüktürünü kısaca anlatmam gerekirse ahşap kazıkların aslında kayalarla veya tonozlarla denize batırılması üzerine kuruluyor ve bu ahşap kazıkların arasında daha sonra bir ağ geriliyor. Yani aslında bir havuz oluşturuluyor. Daha sonra bu havuzla sahil arasına bir ağ çekiliyor. Buna şaşırtma ağı diyorlar. Ve aslında balık bir yaz dalyanı ise örneğin Akdeniz'den, Ege Denizi'nden Karadeniz'e göç ederken göç yolunda bu ağı görüyor ve havuza doğru ilerliyor. Aslında pasif bir avlanma yöntemi diyebiliriz.
1: Balığı yolundan şaşırtıyorlar yani. Evet, sen şimdi biraz nasıl kurulduğunu anlattın. Sentezinde de diyorsun ki dalyanların hem somut hem de soyut anlamıyla inşası üzerine çalışmışsın. Yani hem bir balıkçılık pratiği hem de bir yerel miras diyorsun buna. Bize bu her iki anlamıyla yani somut kuruluşunu anlattın biraz nasıl çalışıldığını. Bu dalyanlar ve dalyancılık etrafında oluşan yaşam kültürünü de biraz aktarır mısın? Nasıl bu işi nasıl yapıyorlar? Nasıl yaşıyorlar?
2: Tabii. Aslında şöyle anlatabilirim. Dalyanların bir malzeme seti var. Ahşap kazıklar ağlardan oluşan. Bundan az önce bahsettim. Ve bunlar aslında sabit. Onarılanlar, değişenler oluyor ama 100-150 yıldır kullanılan kazıklar da var. Yani aslında malzemenin de materyalin de kendi hafızası var diyebiliriz dalyancının bilgisiyle beraber. Ve dalyanın nereye kurulacağını yalnızca dalyanın reisi biliyor. Tabii ki daha tecrübeli olan dalyancıların da bilgi birikimi oluyor ama aslında dalyanın kurulduğu tek bir yer var ve 3-5 metre kaydırdıklarında bile balık tutamadıklarını söylüyorlar. Dalyancı sonradan pek olunmuyor. Tek tük balıkçı olup dalyana sonradan dahil olan gördüysem de çoğu 3-5 nesildir dalyancı oluyor. Hepsi dedelerinden öğreniyor oluyorlar. Ve aslında dalyancılık ve dalyanın nasıl kurulacağı inşası bilgisi bir silsileyle geliyor. Antik çağlarda da Bizans'ta da Osmanlı'da da vardı dalyanlar ve aslında Osmanlı'daki balıkçılık pratiğinin çoğu gibi yine dalyanı da çoğunlukla Rumlar yapıyordu ve Rumların aslında bize mirası. Bu şekilde bir bilgi örüntüsüyle bize geliyor. Aynı zamanda dediğiniz gibi tayfa bir arada yaşıyor ve bir kolektif yaşamları var. Yani ben sadece Dalyan'ı nasıl kurduklarına ya da nasıl balık tuttuklarına değil, işte Dalyan dışında senede o sene ne yaptıklarından, birlikte ne yediklerine kadar birçok şeyi yazmaya çalıştım. Çünkü hem Dalyan tayfasının kendi içinde anıları ve hafızası bunlar. Ama bir yandan da Dalyan'ın tabii ki çevresiyle kurduğu bir ilişki var. Edebiyatta şiirlere, romanlara konu olmuş. Orhan Veli gibi Boğaziçi'nde doğup büyümüş şairler, yazarlar dalyanları anlatmış. Hem balıkçılık pratiği olarak hem de Boğaziçi'nin bir peyzaj unsuru olarak bunları anlatmış. Aynı zamanda mahalleli dalyan olan mahallelerin dalyandan gelip balık alma, onlarla iletişime geçme gibi pratikleri var. Eskiden örneğin Fenerbahçe dalyanındaki, o da 2010'lu yıllara kadar kurulmaya devam etmiş ve kendisini de burada anmak isterim. Hasan Reis, Fenerbahçe dalyanının dalyancısı, şu anda 101 yaşında ve kendisi hala hayatta.
1: Vay.
2: Ben de torunu Eda ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuştum. Onlara da çok teşekkür ederim. Örneğin Fenerbahçe Dalyan'ın yanında bir sal varmış ve Dalyan'da hale gittikten sonra kalan ya da kendilerine ayırdıkları balıklardan orada balık ekmek yapılırmış, mahalleliye verilirmiş. Aslında bir mahalle kültürü de kendi etrafında oluşturduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, İstanbul işte. Bir de haritalandırma yapmışsın sen tezinle birlikte. Burada heritageistanbul.memorymapper.org. Buraya herkes girebiliyor diyorsun. Bu haritaya bakınca böyle onlarca dalyan gözüküyor Boğaz boyunca ve ta Fenerbahçe'den işte Karadeniz kıyısına kadar çok sayıda dalyan işaretli.
0: Adalarda da var. Büyük
1: Sen
0: Adadalar'da
1: bunların
0: var.
1: kaç tanesi işlemekte şu anda? Ve sen Beykoz Dalyanı'na odaklandın herhalde.
2: Evet, haritalama çalışması yapmaktaki en büyük motivasyonum ve hedefim aslında dalyanların hem lokasyonunu belirtmek hem de hikayelerini anlatmaktı. Dalyanlar konusundaki en heyecan verici bir araştırmacı için şeylerden biri şu ki, lokasyonlarını bulamıyorsunuz. Yani örneğin Tarım Orman Bakanlığı'nın belgelerinde de Sivri Kaya'nın ucu, şuradaki burun gibi hep tasvir edilmiş dalyanların lokasyonları. O sebeple bugün herhangi bir yere giderken bir yerin lokasyonunu bulmak gibi göremiyorsunuz. Gerçekten onun izini sürmeniz, peşinden koşmanız gerekiyor. Ve İstanbul'daki dalyanlar örneğin Beykoz Dalyanı kıyıda ama Türkiye'deki diğer dalyanlarda bazıları kıyıdan bile gidilemeyen yerlerde. Bu heyecan verici. Haritalamada da hem lokasyonlarını bu sebeple göstermek istedim hem de edebiyata, şiire nasıl konu olmuşlar, anıları, dalyancıların bana anlattıkları, saha araştırmalarında incelediklerim, arşivlerden çıkanlar, bunların hepsini bir araya getirmek istedim. Aynı zamanda dalyancıların kaldığı bekar odaları, eskiden dalyancı ve balıkçıların gittiği kahveler ya da dalyancıların sahip oldukları restoranlar, balık ekmekçiler, bunları da işaretleyerek bir ağ dönüştürmek istedim bunu. Dalyanın tek başına bir strüktür olmadığını ama kente yayılan bir ağ sistemi olduğunu göstermek istedim.
0: Her
2: Dediğiniz gibi
0: birinin
2: bu...
0: kendi şeyi var değil mi? Kendi bir reisi var, tayfası var. Yani aslında her biri özel ki o anlamda. Bir
2: Her biri
0: ağ diyorsun
2: özerk.
0: ama yani her birinin kendi takımı var, kendi
1: Kesinlikle.
0: ilgileri
1: Kent
0: var.
1: içinde, kent
0: Özgü.
1: içindeki yayılımını ve kentle etkileşiminin ağından
0: Evet.
1: bahsetti. Evet. Yani bu şekilde herhalde kent tarihi ve çevre tarihi içinde de önemli bir
2: Evet.
1: yerleri var.
2: Yani burada şundan bahsedebilirim. Burçin Hoca'nın da dediği gibi tüm Boğaz boyunca bu dalyanlar devam ediyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 300 tane İstanbul'da Boğaziçi'nde dalyan olduğundan bahsediliyor. Karakin Deveciyan'ın 1915 yılında yayınlanan Türkiye'de Balık ve Balıkçılık eserinde 45 tane dalyan ismi yazıyor ve bunların 27'sinin işlediğinden bahsediliyor. Dalyancıların söylediğine göre 1960'lı yıllarda 18 tane dalyan, 2010'lu yıllarda da 5 tane dalyan bulunuyor İstanbul'da. Bunların 3'ü Boğaziçi'nde ve bugün hala işleyen dalyanlar, diğerleri de Fenerbahçe ve adalardaki, Büyükada'daki, Dilburnu'ndaki dalyan. 2025 yılında da 2026 yıllarında da Boğaziçi'nde ve İstanbul'da toplam 3 dalyan var. Bunlar Beykoz Dalyanı, Bağlaraltı Dalyanı ve Filburnu Dalyanı. Bunlar da Beykoz Dalyanı ve Filburnu Dalyanı Mustafa Reis'e ait, Bağlaraltı Dalyanı da yine onların ailesinden birine ait. Tabii ait kısmını da şöyle açayım. Dalyanlar tapulu araziler, deniz arazisi diye geçiyor.
0: Öyle mi?
2: Bu çok ilginç
0: Ha.
2: bir konu. Mutlaka Antikite'de ve Bizans'ta da kimin nereye dalyan kurduğu belliydi. Ama 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında dalyanlar bugün bildiğimiz anlamda tapulu araziler haline getiriliyor. Bu da yine Boğaz içindeki trafiğin regülasyonunu sağlamak ve bir yandan da bu mülkiyeti regüle etmek için yapılmış bir şey
0: Peki demin
2: diyebiliriz.
0: şeyden bahsettin sen, yani bu dalyanların tam lokasyonlarını tespit edemiyoruz dedin ama bir taraftan da tapulu bir yer, yani dolayısıyla yeri belli.
2: Yeri kesinlikle belli ve bunlar Tarım Orman Bakanlığı'ndan kiralanıyor. 5 yıllık şekilde ihale ediliyor ve daha önce dalyanı kurmuş olan kişiye öncelik veriliyor. Bilmememizin sebebi, yani parsel sorguya girdiğinizde gerçekten herhangi bir arsaya bakar gibi burayı görebiliyorsunuz metrekaresiyle vesaire. Sadece nerede kurulduğunun biraz peşinden koşmanız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de çok fazla deniz arazisi, deniz arsası var. Hepsi
0: Gerçekten mi?
2: hala aktif değil. Bu da aslında yine ilgimi çeken konulardan biri. Yani deniz üzerinde bir mülkiyet nasıl olur diye farklı bir konu.
1: O zaman
0: Peki.
1: karadaki şeye bağlanmamış bunlar yani. Karadaki parselasyona bağlanmamış olduğu için bulamıyorsun buraya.
2: Kendileri ayrı parseller ama
1: Evet.
2: mahalle olarak girdiğinizde görebiliyorsunuz. Örneğin Beykoz Mahallesi ya da Paşabahçe Mahallesi diye baktığınız zaman, Yalıköy Mahallesi diye, pardon, Beykoz değil tabii, diye baktığınız zaman deniz üzerinde sınırı var parsel sorguda. Görünüyor yani.
0: Peki şimdi dalyancılık ama bir taraftan da yok olan, yani neredeyse yok olmaya yüz tutmuş. Yani İstanbul'da baktığımızda,
1: Üç
0: değil mi?
1: tane
0: Böyle bir
1: kalmış dedi.
0: topu
1: Evet.
0: topu üç taneden bahsediyoruz. Yani bu yok oluşa karşı tekrar canlandırmak, yaşatmak, korumak gibi, yani senin görüşmelerinde bizzat dalyancılar ne düşünüyorlar? Yani niye yok oluyor ve korunabilir mi, yaşatılabilir mi, sürdürülebilir mi? Onlar ne dediler sana yani ve sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Bir de ondan
0: Umut.
1: önce tehditlerden de söz etsen, hani neden yok oluyorlar bunlar, yok olmuşlar?
2: Bu konuda birkaç şeyden bahsedebilirim. Birincisi tabii ki dalyanın oldukça hala manuel, analog bir pratik olması, küçük ölçekli bir balıkçılık olması ve büyük ölçekli balıkçılık pratikleri karşısında dezavantajlı kalması. Oldukça emek yoğun, hem inşasıyla hem günlük pratiğiyle. Bu sebeple dediğim gibi dezavantajlı, tercih edilmiyor. Ve aynı zamanda da örneğin bir gırgırın bir çıkışta yakaladığı balık miktarını bir dalyan ancak 1-1,5 ayda tutabiliyor belki. Bu anlamda ciddi şekilde dezavantajlı. Bu sürdürülmesi konusunda tabii ki dezavantajlı, zor bir şey. Bunun dışında bahsedebileceğim, özellikle İstanbul'da Boğaz içindeki trafik, 1800'lü yıllardan itibaren vapurlar, tankerler, endüstrileşme dalyanları da etkiliyor ki tapular da dediğim gibi aslında bu ilişkiyi kurmak için ortaya çıkıyor. Ve Osmanlı'daki arşiv belgelerine baktığımızda tankerlerin dalyan sahasına girmesi, dalyanı yıkması, kömürlerinin dalyan sahalarına dökülmesi, bunun üzerine yazılan arzuhaller var. Bu konuda ciddi belgeler bulabiliyoruz. Ve dediğim gibi dalyanın bir materyal seti var ve o materyalin de bir hafızası var. Yani dalyanın kazıkları, ağları gittiği zaman tamam sıfırdan alalım ve yarın tekrar kuralım diyemiyorsunuz. Zor bir set o, onu tekrar kurmak. Tabii o zaman için daha da zordu belki çünkü ağlar bugün fabrikasyon ama o zaman elle örülüyormuş. Ki burada da şundan bahsetmek isterim. Kadınların dalyandaki yerinden biraz bahsetmem gerekirse eskiden Rum bir hanımefendi varmış, Sunna teyze diye anlatıyorlar sanırım, Rumeli fenerindeymiş ama birçok dalyan için çalışıyormuş. O hem kendisi dalyan ağlarını örüyormuş, hem de dalyancıların eşlerine, ailelerine ağların örülmesi konusunda eşlik ediyormuş. Konuya dönmem gerekirse dediğim gibi böyle bir tansiyon yaşanmış. Bunun dışında iskelelerin yapılması ve kıyı dolgularının yapılması sürecinde bu deniz parsellerinin bazıları istimlak edilmiş. Şu anda dolguların olduğu bazı alanlar aslında dalyan arazisi. Ve daha sonra bu kullanılmayan dalyan arazileri de bu arada kültür değiştikçe bunu gösteriyor. Örneğin deniz hamamlarına kiralamaya başlamışlar dalyancılar kurmadıkları dalyanların arazilerine gibi. En son olarak da ve tabii ki en önemlisi bence denizdeki ve iklimdeki değişiklik ve bozulma bunu çok etkiliyor. Deniz anaları, müsilaj krizi, özellikle 2021 yılında yaşadığımız, hem balık çeşitliliğini ve deniz biyolojisini olumsuz anlamda etkilerken tabii ki balığın çokluğunu, sayısını da etkiliyor ama bir yandan da dalyanın yapısını da etkiliyor. Çünkü ağlarına takılıyor, kazıkları tutuyor ve oldukça zor bir hale getiriyor. Şu anda da çalışmamın devamı olarak Kuzey Ege'de, Çanakkale'deki dalyanlarda saha araştırmalarıma devam ediyorum ve örneğin o dalyanlarda şu anda ağlar tamamen söküldü ve bir süre ara verdiler. Şu anda müsilaj basmış. Yani 2026 yılının Temmuz başından gelen bir bilgi bu. Bu şekilde sürdürülebilmesi için de çok önemli bir zanaat. Çünkü kesintiye uğradığında devam edilemiyor. Dediğim gibi o malzemeleri, materyalleri kaybettiğinizde yenileriyle tekrar kuramıyorsunuz. Bu birinci önemli şey. İkincisi de bu silsileyle gelen bilgi ve yalnızca dalyancının sahip olduğu bilgi kesilirse yine yeniden elde edilemeyecek bir bilgi. Bu anlamda korunması ve sürdürülebilmesi önemli.
1: Yaşatılması önemli. Yani şu noktada kalan kadarıyla yaşayan bir miras aslında bu. Ve onun
2: Kesinlikle.
1: devam etmesi için de birbirinden el almaları lazım diyorsun
2: Evet,
1: dalyancıların.
2: el alma mevzusu ve bilgi aktarımı mevzusu kesinlikle önemli ki tezimde de yazmıştım, doktora da devam edeceğim. Aslında o bilginin, o epistemolojinin devamı bence çok önemli ve o dalyancıdaki bedenleşmiş örtük bilgi, yani yalnızca yaşayarak tecrübeyle aktarabildiği ve birinin yalnızca yıllarca dalyancı çalıştıktan sonra edinebildiği o bilgi çok önemli
0: Ama
2: ve
0: yani şimdi birazcık
2: korunmalı.
0: şey, tam yani yapay zeka tam tersi bir yönde medeniyet ilerlerken, değil mi?
1: Evet,
0: Bedenden
1: gençler peki
0: bağımsızlaşmış
1: istekli mi
0: bir
1: buna?
0: bilgi.
1: Gençler hani de
0: Evet.
1: ailenin gençleri devam etmek istiyorlar mı? Çünkü hani zorla da olmazdı insanlar hani siz o köşede dalyanı kurmaya devam
0: Evet.
1: edin denemez. Yani hem destek olmak gerekir değil mi? Hem de
2: Tabii ki.
1: onların da isteği olması gerekir.
2: Şu anda dediğim gibi Beykoz Dalyanı'ndaki dalyancının oğlu Fatih aslında sürdürebilir bu geleneği ve ben ona her zaman söylüyorum, ben sürdürmeni isterim, umarım devam eder gibi. Gençler var dalyan tayfasında çalışan ve belli ki bir şekilde yeni nesile aktarılıyor bu. Ama mesela Çanakkale örneğinden gidersek orada dalyancıların kendisi çocuklarının bu işi yapmasını istemiyorlar. Yani
1: Evet.
2: benim oğlum kızım balıkçı olmasın, dalyancılık yapmasın, işte üniversite okusun, garanti bir iş yapsın. Hep bu şekilde düşünüyorlar. Çünkü rastgele derler ya, yani deniz gerçekten ne çıkacağı belli olmuyor. İşi devam ettirebilecek misiniz, sürdürebilecek misiniz? Bu belirsizlikle yaşamalarını istemiyorlar çocukların aileler. Yani benim gözlemlediğim bu şekilde. Ama dediğim gibi bu zanaatı devam ettirebilecek şekilde bunu öğrenen 20'li yaşlarında dalyanda çalışan tayfada olan insanlar var şu anda.
1: Yani
2: Yeter
1: aslında
2: herhalde
1: destek
2: paradoksal.
1: olmak lazım.
0: Evet, yani bir paradoksal bir şeyde yaşıyoruz. Yani zanaat dediğimiz şey tek başına kalmış artık. İzole bir şey. Yani demin dediğin gibi denizden ne çıkacağını bilmediğin, tehlikeli bir sularda uğraştığın, değil mi? Ama bütün ekonomi, bütün toplum ise öngörülürlük, risklerin azaltılması,
1: Hız ve
0: standartlaştırılması,
1: çok
0: değil mi? Onun
1: üzerinden
0: üzerine
1: gidiyor.
0: kurulmuş. Sen böyle yapayalnızsın yani orada ve denize. Sana birileri denizle uğraşmaya devam et diyor. Yani bu böyle bir zanaat diyor. Önemli diyor filan. Çok zor.
2: Evet. Ve biz ne
1: Evet.
2: kadar güzel görünüyor, ne kadar ilginç bir zanaat diyoruz ama çok da romantikleştirmemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet,
2: Sonuçta
1: kesinlikle.
2: insanlar oradan hayatlarını, geçimlerini kurmaya çalışıyorlar. Bu önemli bir şey dediğin
1: Zaten
2: gibi, hani bu.
1: dalyan sezonu dışında başka tür balıkçılık da yapıyorlar dedin, değil mi?
2: Tabii başka tür balıkçılık da yapıyorlar ama kendi köyünde veya kendi şehrinde tarımla uğraşanlar da var. Yani hepsi farklı uğraşlar içinde olabiliyor ki dediğiniz gibi o mesela balık çeşitliliğin azalması, orkinos gibi, kılıç gibi balıklar artık tutulmuyor örneğin. Beykoz'da karşılaştığım eski bir balıkçı demişti ki, eğer bir kılıç balığı tutarsan o seneyi güzel geçirirsin. İki kılıç balığı tutarsan hem çocuğunu okutursun hem de bir sandal alırsın demişti.
1: Evet,
2: Tabii,
1: iyiymiş.
2: evet, yani İstanbul
1: Ama yok
2: Boğazı'nın da
1: diyorsun artık.
2: bereketi, Evet, yani o eski bereketi anlatılıyor. Yani sepet tutarak insanlar balık tutarmış. Tabii ki denizdeki o biyoçeşitlilik ve bereket şu anda bolluk maalesef yok.
1: Yok. Evet. Peki. Bitti vaktimiz ama sen bundan sonra ne yapacaksın?
0: Evet.
1: Bu web sitesini açacak mısın? Genişletecek misin? Çok kısa onu da
0: Haritalar çok
1: söylersin.
0: güzel. Haritan çok güzel olmuş gerçekten. Hepsini böyle göstermişsin yerlerini. Girip
1: Evet,
0: orada
1: evet.
0: bakabiliyorsun. Bir fotoğraflar var, bilgiler var.
2: Evet, harita dediğim gibi hikayeleri anlatmak açısından bence çok keyifli bir şekilde devam ediyor. Ben de doktorada yine kent ve mimarlık tarihini denizlerin üstünden ve denizlerin altından anlatmaya devam etmek istiyorum. Dalyanlardan başlayarak bu şekilde ilerleyeceğim. Haritalama çalışmam da bu yönde sanıyorum hem Türkiye'nin diğer dalyanlarına hem de saha araştırması yaptığım diğer coğrafyalara doğru genişleyecek. Bunlar arasında Batı Yunanistan, Doğu İtalya, Kuzey Ege şu anda var. Bakalım nereye gidecek.
1: Evet,
0: Evet.
1: kolay gelsin.
0: Eline sağlık.
1: heritageistanbul.memorymapper.org. Bunu yazarız da biz ayrıca.
0: Evet.
1: Çok güzel bir çalışma yapmışsın. Böyle unutulmaya yüz tutmuş bir şeyi bu kadar yoğun ilgiyle. Teşekkürler Zeynep, hem
0: Kolay
1: yaptıkların
0: gelsin.
1: için hem de bize anlattığın için. Kolay
2: Ben
1: gelsin.
2: teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
1: İyi
0: İyi
1: akşamlar herkese.
0: akşamlar.
3: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
4: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. İstanbul'un dalyanlarını konuştuk hep birlikte. Evet, hatırlatayım. Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.

0: Pitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tina Fisher ve Zeynep Sözüer'e teşekkür ederiz.
2: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı ve bu akşam önümüzdeki bir saat boyunca ikinci çeyrek seçkimizin ikinci ve son bölümünü dinleyeceğiz. Her çeyrek yılın ardından yaptığımız gibi bu defa da Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yerli sahnede yayınlanan kayıtlara hep birlikte bir göz atacağız ve programın açılışını Selin Sümbültepe'den Bas Şüvey adlı parçasıyla yaptık. Selin'in 25 Haziran'da yayınlanan ve yine Lübnanlı prodüktör Zeyt Hamdan'la çalıştığı Hayal adlı EP'sinde yer alan parçalardan biriydi Bas Şüvey. Selin Sümbültepe'nin Arapça sözlü müzik yolculuğunu başından beri bu programda takip ediyoruz. 2024'te Hemhal EP'si ile başladığı yolculuğu bu defa da Hayal EP'si ile devam ettirdi. Biz bu EP'yi programda Ocak ayında konuşmuştuk. Zaten bir takım single'lar yayınlanmıştı ve EP de birazcık gecikmeyle sanırım 25 Haziran'da yayınlandı. Bu esnada Selin Sümbültepe ağırlıklı olarak yurt dışında konserlerine devam ediyor ve bu defa da Türkçe sözlü yeni solo albüm üzerinde çalışmaya başlamış bile. Yayın tarihi olarak da 2027 Şubat'ını öngörüyormuş. Şimdi hemen Emre Nalbantoğlu'ndan bir şarkıyla devam edeceğiz. Emre Nalbantoğlu son dönemde Cenk Erdoğan'la birlikte Akustik Operasyon adlı yeni bir projeye başladı. Emre'nin daha önceden yayınladığı parçalarını bu defa da Cenk Erdoğan düzenlemesiyle tekrar duyuyoruz ve bu şarkılardan birisi de 10 Haziran'da yayınlanan Hanımefendi adlı şarkısı. Hanımefendi zaten Emre'nin çok sevilen şarkılarından biriydi. Bu defa da yeni yorumuyla şimdi Apaçık Radyo'da.
1: Bakıyor ama hayır mı şer mi? Adını sorsam ayıp mı ederdim? Bana katılsan ne iyi ederdin? Size aşık oldum hanımefendi.

Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. Emre Nalbantoğlu ve Cenk Erdoğan'dan Hanımefendi ve hemen ardından da Selin Çıngır'dan Karanlıktan Aydınlığa dinledik. Hem Emre hem de Selin bu sene programda konuk ettiğim isimler ve her ikisiyle de herkesin dinlemesini isteyeceğim çok güzel sohbetler gerçekleştirmiştik. Selin Çıngır'ın Karanlıktan Aydınlığa adlı az önce dinlediğimiz şarkısı 12 Haziran'da yayınlanan yeni single'ıydı. Şimdi Palmiyelerle devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu programda çalmaya doyamadığım bir grup Palmiyeler ve 3 Haziran'da 6 adlı 6. albümünü yayınladı Palmiyeler. Yeni kadrosuyla ama çok da radikal bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum müziğinde. O yüzden Mertcan Mertbilek yine bildiğimiz Palmiyeler tadını korumayı başarmış bence bu albümde. Bu 10 şarkılık albümden bu akşam sizler için seçtiğim şarkının ismi Duydum Ki Yokmuş Sana Benzeyen.

Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. İlk önce Palmiyeler'den Duydum Ki Yokmuş Sana Benzeyen dinledik. Hemen ardından da The Flabbies'den Mirror Mirror. The Flabbies'in 19 Haziran'da yayınlanan yeni single'ıydı. Onlar da bir albüm hazırlığındalar anladığım kadarıyla. Hatta bir ara bir lansman tarihi açıklandı. Sonra ertelendi sanırım ama takipteyiz. Sevdiğim ekiplerden biridir The Flabbies. Ve uzun zamandır pek sesleri çıkmıyordu. O yüzden yeni şarkılar sevindiriyor beni. Şimdi hemen Ata Bornova'nın solo projesi White'la devam edeceğiz. 2023 yılında ilk kayıtlarını yayınlamıştı. Şimdi de 12 Haziran'da ilk albümü İkinci Şans yayınlandı. Albümün tüm söz, müzik ve prodüksiyonu kendi imzasını taşıyor. Bu arada Ata Bornova'yı aynı zamanda Alaca grubundan tanıyoruz ve yerli sahnede Kenan Doğulu'dan Mabel Matiz'e, Ege Çubukçu'dan Selin'e çok sayıda sanatçıya da prodüktörlük yapıyor. İkinci Şans epey eğlenceli ve hikayeli bir albüm. Evini arayan bir karakterin yolculuğunu dinliyoruz albüm boyunca. Bu albümden sizler için Evim Gibisi Yok adlı parçayı seçtim.

White'tan Evim Gibisi Yok ve Polen'den Koynumda dinledik. Polen'in 3 Nisan'da yayınlanan yeni single'ıydı Koynumda. Aynı zamanda albüm yolculuklarının da 3. şarkısı. Polen, Mehmet Mutlu ve Zeki Alper Gülay'ın duo projesi. Mehmet Mutlu da bu programda sıkça ismi geçen müzisyen ve prodüktörlerden. Polen projesinin yanı sıra aynı zamanda yerli sahnede çok sayıda sanatçıyla, prodüktör kimliğiyle de çalışmalarına devam ediyor. Ve sırada Lavlandık var. Lavlandık yepyeni bir grup ve ilk single'ını 12 Haziran'da yayınladı. Geçtiğimiz aylarda bu programda Tripli'yi konuk etmiştim ve Doğa, Lavlandık adında yeni bir grubu olduğundan ve yakın zamanda bir albüm yayınlayacaklarından bahsetmişti. Ve şimdi işte o grubun o albümünden yayınlanan Irgat adlı ilk single'ı dinliyoruz.

Sonsuz çilek tarlalarında sonlara yaklaşırken lavlandıktan, ırgat ve arkadaştan ve sonra dans ettik dinledik. Arkadaşın 26 Haziran'da yayınlanan yeni single'ıydı ve sonra dans ettik. Arkadaş Deniz Koşar'ın solo projesinden yine çok tatlı bir yaz şarkısı. Şimdi reggae sahnemizin sayılı kadın sanatçılarından Özgü Ürer'le devam edeceğiz. 26 Haziran'da yayınladığı reggae ve drum and bass sularında yüzen yeni single'ı Herkes Sevse Dünya Değişir şimdi Apaçık Radyo'da.

Özgür Ürer'den Herkes Sevse Dünya Değişir ve Donna Mobile'den Airplane Mode dinledik. Donna Mobile, Elif Çağlar'ın bir süredir sahnelerde ve DJ kabinlerinde arz endam ettiği elektronik projesi ve bu projeyle yayınladığı Airplane Mode az önce Apaçık Radyo'daydı. Sırada Dozy Ozovski var. Dozy Ozovski 2023'te ilk albümünü yayınlamıştı. Şimdi 10 parçalık yeni bir albüm yayınlamaya hazırlanıyormuş. İsmi Ödünç Günler olacakmış ve 12 Haziran'da albümün ilk single'ını yayınladı. Ben de 2023'ten beri çalmamıştım. O yüzden şimdi Dozy Ozovski'den Yine Uykum Var, Sonsuz Çilek Tarlalarında olacak. Hemen ardından kapanış için buluşuyoruz.

Dostoyevski'den Yine Uykum Var dinledik ve böylelikle bu haftalıkta hem Sonsuz Çilek Tarlalarının hem de ikinci çeyrek seçkimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz bir saat boyunca yerli sahnede Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yayınlanan kayıtlara birlikte kulak kabarttık. Programda dinlediğimiz parçaların playlistini Instagram'da Sonsuz Çilek Tarlaları hesabından bu hafta içinde paylaşacağım. Hem bu şarkıları tekrar dinlemek isterseniz hem de yerli sahnede neler olup bittiğini yakından takip etmek isterseniz oraya da beklerim. Ve kapanış için son bir parçamız kaldı. O da Gedik ve Ringslayer'dan Bütünü Parçala. 5 Haziran'da yayınlanan bir single'dı. Şimdi sizi onunla baş başa bırakacağım ve gelecek hafta görüşünceye kadar herkese güzel bir hafta diliyorum.

Bambino.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tina Fisher ve Zeynep Sözüer'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
0: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
2: Pazartesi geceleri 12'de, Apaçık Radyo'da.

Hazırlayan ve sunanlar Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Programımız Vertigo'nun yeni bir bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Akşamın açılışını Kanadalı Slowcore ekibi Picastro'ya ait yeni bir parçayla yaptık. Ekip geçtiğimiz ay Double On Time adını verdikleri 5 parçalık bir EP yayımladı. Biz de bu EP'yi açan Fell the Family Tree

Yeah. Oh.

Biten çalışma rock müziğin en özgün ekiplerinden biri olan Battle Surfers'tan geldi. 2017 yılında dağıldıktan sonra geçen sene tekrar bir araya gelen ekip After the Astronaut adıyla yeni bir stüdyo çıkardılar. Aslında 1998 yılında yayınlanması gereken bu albüm plak şirketiyle olan anlaşmazlık sebebiyle rafa kalkmış. 2001 yılında da başka versiyonlarla gün yüzü görmüştü. Bu eski tarihli çalışmalardan oluşan yepyeni stüdyodan gelen çalışma Meksiko adını taşıyor. Battle Surfers öncesi ise Motor Psycho Vertigo'daydı. Apaçık Radyo'da Vertigo programında kendilerine ilk kez yer bulacak bir ekibe geçiyoruz. Michigan, Amerika'dan Greed Death. Grup 3. stüdyoları Die in Love'ı geçen sene dinleyicilerin beğenisine sundu. Biz de bu albümden Country Girl ile kendileriyle tanışmış olalım.

Ardı ardına iki çalışma dinledik. Önce Amerikalı beşli Greedlet'e merhaba dedik Vertigo adına. Ardından ise defalarca kendine programımızda yer bulan Les Claypool'un ekibi Primus sırayı aldı. Grubun gelecek sene yeni bir albüm yayınlayacağı söyleniyor. Bu sene bunun sinyallerini iki tanesi yepyeni 4 şarkılık bir EP ile verdi ekip. A Handful of Nux adlı EP'den dinlediğimiz Little Lord Fentanyl çalışmasında Primus'a Tool solisti Maynard James Keenan'ın eşlik ettiğini de belirtelim. Genç bir İngiliz müzisyen, şair ve aktivist Jim E. Brown ile devam edeceğiz. Çok sıradışı bir sanatçı diyerek parçamıza geçelim, bu konudaki kararı size bırakmış olalım. Mayıs başı gün yüzü gören 4 adlı stüdyodan I'm Not Perfect parçasıyla Jim E. Brown da ilk kez Vertigo sahnesinde. Sonrasında bir işbirliği var sırada.

Bir işbirliği dedik. Önceki programlarda da yer verdiğimiz Noise Rock ekibi Chet Pyle ile avantgarde müzisyen, gitarist Hayden Pedigo ortak yapımı In The Earth Again stüdyosundan bir parça daha paylaşmış olduk. Geçen senenin gözde albümlerinden olan bu stüdyodan bizlere ulaşan parça Demon Time oldu. Chet Pyle Pedigo ortaklığından önce ise Jim E. Brown Apaçık Radyo'daydı. Şimdi tekrar adaya geçiyor ve tarz değiştiriyoruz. Kısa ömürlü indie pop ekibi, efsanevi Sarah Records plak şirketinin önce ekiplerinden The Field Mice'a yer vermek istiyorum. Bu akşam için grubun ilk parçası 1988 tarihli single Emma's House'u seçtim. Söz The Field Mice grubunda, sonrasında ise The Field Mice dahil birçok ekibi müzisyeni etkileyen bir başka İngiliz ekip bizlerle olacak.

1980'lerden iki İngiliz ekibe kulak verdik. Önce ilk single'ları ile The Field Mice, ardından ise Echo and the Bunnymen mikrofondaydı. Echo and the Bunnymen'den dinlediğimiz All My Colors adlı çalışma grubun ikinci stüdyosu 1981 tarihli Heaven Up Here'da bulunuyor. Programımız Vertigo'da son çeyreğe yine yepyeni iki çalışmayla gireceğiz. Tarz değiştirip elektronik sulara kayıyoruz. Elektronik müziğin en önemli ekiplerinden Boards of Canada, 13 yıllık bir aradan sonra Inferno adını verdikleri yeni bir stüdyoyla müzikseverleri sevindirdiler. Mayıs sonunda gün yüzü gören albümden dinleyeceğimiz parça Prophecy at 1420 MHz.

İki yepyeni çalışma dinledik. İlk olarak Warp etiketli yeni stüdyolarından bir parça ile Boards of Canada'yı ağırladık. Ardından ise bu sene ülkemize de gelen sinematik İtalyan ekip Calibro 35 bizlerle oldu. İtalyan beşliği Francesco Zippel'in belgesel filmi Elroy vs. LA için yaptıkları ve Eylül ayında müzikseverlerle buluşacak Elroy vs. LA Original Soundtrack albümünden sızan single LA Confidential parçasıyla misafir ettik. Böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Akşamın Vertigo adına son çalışması yine yepyeni ve yine bir işbirliğinden hem de özel bir işbirliğinden gelecek. Büyük usta Lee Scratch Perry'nin vefatından çok kısa bir süre önce 3 gün içerisinde Alman elektronik müzik ikilisi Mouse on Mars ile kaydettikleri albüm Haziran başında sevenleriyle buluştu. Spatial No Problem adlı albümden bir parçayla Vertigo'ya bu akşamlık nokta koyacağız. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Son söz Lee Scratch Perry ve Mouse on Mars işbirliğinde. Parçamız Fire Dali.

0: Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
2: Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba.
3: Merhaba.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Bilim bence genel olarak insanlığın
7: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
2: Problemler devam ediyor. Yani
0: tıka basa bir tarih.
8: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
3: teşekkürler.
9: Radyodan herkese merhaba.
10: Kainatın tüm seslerini
11: Apaçık Radyo.
12: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
13: Pazartesi geceleri 23'te, Apaçık Radyo'da.

0: 2000 Expo 2000 Expo 2000.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pelin Özgen Kiper ve Tülin Kabis Stabaha teşekkür ederiz.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi akşamlar Apaçık Radyo, Ahtapot'un bahçesi. Evet, Sanra dinleyeceğiz bugün çünkü 12 Temmuz'da, yani 3-5 gün sonra İstanbul'a Sanra Orkestra tekrar konuk oluyor. Malum Sanra Orkestra ta 1950'lerden beri Sanra ile başlayan bir caz oluşumu diyelim, halen devam ediyor. Ondan sonra 93'teki Sanra'nın ölümünden sonra Marshall Allen bu liderliğe geçmişti orkestranın daha doğrusu liderliğine, sonra orkestranın. Şimdilerde İstanbul'a gelecek olan da Niall Scott, bu kolektivitenin, bu şeyin, sonra orkestranın müzikal direktörü olarak sahne alacak ve arkadaşlarım. Evet, Marshall Allen da yakın zamanda bazı şeylerinde çalıyor, solo da çalışıyor. Şu bu. Bu dinleyeceğimiz bugünkü programın konusu ise 1978 tarihli bir Sun Ra albümü. Uzun bir albüm olduğu için birkaç parçasını sonundan kesmek mecburiyetinde kaldım. Languity albümün ismi. Bu malum, hiç doğrusal bir akışı yok Sun Ra'nın müzikal macerası 1950'lerden ta bugünlere kadar. Sun Ra hayattayken de olmadı. Hard pop'tan free jazz'a, avantgarde kadar muhtelif bütün spektrumlarda dolaştı. Science fiction'lar ve mistik havalar malum zaten kendi kaşe ifadesi Sun Ra'nın. Bu albümde de R&B'de, ambient'ı da, yoğun funk'ı da göreceğiz, dinleyeceğiz. Zaten bilenler bilir, mühim albümlerinden biri Languity, 78 tarihli bu Sun Ra albümü. Evet, uzatmadan lafı hemen albüme bağlayayım. Sun Ra His Orchestra, Sun Ra dönemi. 2021'deki tekrar basımından dinleyeceğiz. Evet, buyurunuz efendim.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pelin Özgen Kiper ve Tülin Kabis Stabağ'a teşekkür ederiz.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
4: Noy.
3: Hazırlayan Selin vesaire.
5: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
6: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nilgün Yağlı ve Zeki Bülent Yağlı'ya teşekkür ederiz.
3: Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

İyi geceler. Apaçık Radyo'dasınız. iPlus programın bu gece Toshinori Kondo'nun IMA projesinin 1984 tarihli ilk albümleriyle açıldı. Taihen adını taşıyan bu albümden The Day After isimli parçayı dinledik ki Japoncalarını söyleyemiyorum maalesef. Şu anda geri planda ise Winston Edwards çalıyor. Winston Edwards onun ilk albümü 74 yani 84'ten 74'e geçtik. Naughty Luck Dub albümünden geliyor arkada Jamaica Dub. Arkasından Deadly

Hadley'e geçeceğiz. Onun 35 Years from Alpha albümünden Bim Sherman'ın bir parçası Little Dove gelecek. Arkasından da parçalar açacak. iPlus.blogspot.com'dan hepsini takip edebilirsiniz. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçilerine ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Bütün yayınları size ulaştıran teknik ekibimize de çok teşekkür ederim. Kapanışta tekrar buraya gelmek üzere. Keyifli dinlemeler.

Apaçık Radyo'da iPlus programındasınız. Mulatu Astatke'yi İngiliz ekip Heliocentrics'le birlikte dinlemekteydik. Ekibin beraber iki ekibin ve Mulatu Astatke'nin 2009 yılında çıkardıkları bu Inspiration Information albümünden geldi. Anglo Etio Suite adlı parça. iPlus.blogspot.com'dan bütün parçalara 2008 yılından itibaren ulaşabilirsiniz. Çeşitli mecralarda da başka yerlerde bulmanız mümkün. iPlus'ı ve parçaları, playlistleri ve programları. Bütün bunun için blog adresini kullanabilirsiniz. iPlus.mail.com'da mail adresim her daim olduğu gibi. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçilerine çok çok teşekkür ederim. Bütün dinleyicilere ve ayrıca bütün teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Şu anda geri planda başlayacak olan Dorothy Ashby'nin parçası Dancing in the Dark meşhur bir caz standardı. İkinci albümü Hip Harp'tan gelecek. Frank West'le beraber kaydettiği, flütçü Frank West'le beraber kaydettiği albüm 1958 yılında. Bu parçayla sizi baş başa bırakarak iyi haftalar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.

Zach on Zach. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Kendini kaybettim Van Morrison dinleyince, ben Cemil Topuz.
0: Abi yani yıllarca hiç mi değişmezsin arkadaş?
1: 1958 yılından beri müzik
0: aynı müziği yapıyor.
1: 50 tane albüm, 7 tane şey albüm, konser albümü aynı müzik. Yani hadi belki biraz folk rock'a kayardı, biraz skiffle yaptı biraz, ama yani gerçekten tarz çok şey yani aynı. Tamam yani kendisi bir efsane.
0: Ya bu ses onun olamaz herhalde değil mi? Yani bu şu anda duyduğumuz ses çok temiz ve şey... Hiç hatasız söylüyor. Bayağı düzeltmişler de.
1: Düzeltildiğini düşünüyorum ben de. Artık kaç yaşına geldi ama yani Van Morrison yani şu anda artık bu gücü bulup, yani aynı şeyi de şey için Rolling Stones için söylüyorum. Yani o yaşta bu gücü bulup bu albümleri yapabilmeleri bile müthiş bir şey. Artık her türlü desteği.
0: Başka bir şey yapmayı bilmiyorlar ki.
1: Evet, herhalde sorun değil mi?
0: O. Değil mi? Başka değil bir mi? Şey yapmayı bilmiyor hayatım.
1: Yani yapabildikleri yani, tek şey bu, onu da
0: evet,
1: yapıyorlar.
0: Abi yani.
1: Evet. Yani Van Morrison'ın albümü Remembering Tomorrow, Remembering Now'dan Down to Joy'la açtık programı. Gerçekten ama yani Ömer şey oluyor biliyor musun? Şimdi şarkıları dinliyorsun. Van Morrison çok güzel. Ama örneğin şimdi bir tane şarkı geldi. Tam böyle gospel'e acayip yatan ama öyle de olmamış. Ulan dedim şu şarkıyı bir Aretha Franklin düzgün bir gospel şeyiyle böyle bir formatıyla
0: işte orada
1: yeniden şey
0: yapalım. Artık yapay zeka var ya, sen yazcan arkadaşa. Ben bu parçayı şundan dinlemek istiyorum diye sana yapsın, dinle evinde.
1: Evinde dinle.
0: Yani, artık devir bu devir yani.
1: Evet, evet. Yani biraz o oldu değil mi? Ya gerçekten hani dediğim noktalar var ama Van Morrison severler seven arkadaşlar yeni albümü yani gerçekten senin de dediğin gibi tertemiz vokal. Yani zaten prodüksiyonun konusunda söylenebilecek bir şey yok. Arkasında müthiş bir destek var. Yani hiç Van Morrison dinlememiş arkadaşlara da albümü tavsiye ediyorum. Güzel bir giriş albümü. Yani Van Morrison'ın en iyi albümü diyemem. Ama
0: yok.
1: Dinlediğinizi beğenirseniz 50 tane albüm. Ben olsam bunu dinledikten sonra bir şans vermek istiyorsam en başlara giderim. En baş, ilk 5 albüme dinlerim. Ondan sonra zaten yani zamanla oluşan bir gelişim yok Van Morrison'da. Müthiş bir değişim yok. Hani onu beklemeyin. Yok. Hani 80'lerde, 70'lerde başka müzik yaptı. 2000'lerde başka müzik yapıyor. Yok. Böyle hafif değişimler var müzik tarzında. Dediğim gibi skiffle'dan blues'a geçişler var. Şunlar bunlar var ama folk rock var. Ama yani temelde müzik aynı. Yani onun için bu iyi bir giriş albümü bence Van Morrison'a Remembering Now. Hiç dinlememişler için. Onun için Van Morrison sevenleri de acayip mutlu edecek bir albüm olmuş diyerek Jay Buchanan'a geçiyorum. Ya bu esas benim için sürpriz oldu. Çünkü ben Rival Sons'u çok severim. Abi Rival Sons'un vokalisti Ömer, sen hazırladın bu programı. Neden koymuş diyorum yani Van Morrison'dan sonra Jay Buchanan ne alaka? Yani hani şey siyahla beyaz gibi. Çünkü tutar ama albümü dinleyince Jay Buchanan'ın Rival Sons'la ilgisi olmayan bambaşka bir albüm yapmış.
0: Abi zaten bu bayağı, ben sana bir şey söyleyeyim, Elvis Presley gibi.
1: Aynen.
0: Şeyi.
1: Aynen.
0: Ama soul var.
1: Evet.
0: Vokal çok iyi, yorum çok iyi, müzik var, modern sound.
1: Evet.
0: Yani
1: çok şaşırdım.
0: Ben de ilk dinlediğimde yok olamaz dedim ya. Yani dalga geçiyorlar.
1: Evet.
0: Bir tane parça yapmıştır dedim yani. Diğer parçalı.
1: Aynen.
0: Ya bütün albüm böyle.
1: Aynen.
0: Yani adam herhalde içinde, yani arkadaş 70'lerde 60'larda falan yaşamalıydım diye evet. Hissediyor herhalde.
1: Evet. Evet. Yani
0: bunu
1: çünkü
0: yapmış yani.
1: Rival Sons'ı bilen bir adam olarak ve seven bir adam olarak, sen de seversin Rival Sons'ı.
0: Tabii yani, bayılırım.
1: O müzikle ilgisi yok adamın bu.

0: da ilgisi yok da diyebilir miyiz ya? Rival Sons da biraz Led Zeppelin değil mi?
1: Ha tabii baktığında. Tam Led Zeppelin.
0: Yani 70'ler müziğinin daha modernize hali diye düşün. Bu da 70'lerden önceki yani Led Zeppelin'den bir önceki kuşağın ürettiği müzik. Biraz adam bayağı şey ya dinozor yani. Evet. O şeyi seviyor. Evet,
1: seviyor.
0: Hissettiriyor ve onu da iyi yapıyor evet, abi. Evet. İyi yorumluyor. Yani bu kadar iyi yapacağını da beklemiyordum ben.
1: DNA'sında yani var adamın.
0: Çıkan iş de iyi yani. Evet. Yani çok şaşırdım ve beğendim açıkçası.
1: Ben de beğendim. Ben de çok şaşırdım ismi görünce, dinleyince daha bir şaşırdım. Gerçekten çok güzel bir albüm olmuş. Tam bir blues rock böyle. Ama blues da değil, soul da var işin içinde. Yani o çok hoşuma gitti. Weapons of Beauty albümün ismi. İşte ondan seçtiğimiz parça, daha doğrusu senin seçtiğin parça ki ben de katılıyorum buna birebir. Albüm çok iyi bir albüm. Bu çok çok iyi bir şarkı. High and Lonesome. Diyerek üçüncü grubumuz Zavala Sol. Zavala esasında kadının soyadı. Bunlar San Diego bazlılar. Carrie Zavala grubun beyni, vokaller ve San Diego Music Awards'a en son şey yapmış, müzik ödüllerine aday göstermiş, kazanamamışlar ama yani yavaş yavaş artık ses getirmeye başlayan bir grup.
0: Ama vokal iyi değil mi?
1: Vokal tabii. Vokal yani grup zaten tamamen vokal üzerine kurulu.
0: Aynen.
1: Rhythm section hiç fena değil. O bayağı işte gitarlar zaten Amerikalılar bu işi iyi becerir. Çok güzel dengelemişler kadının arkasında.
0: Abi rock and roll blues'u hiç birbirine geçirmeyi çok iyi beceriyor Amerikalılar.
1: Aynen.
0: Değil mi?
1: Aynen. Yani o blues şeyi dediğin gibi örneğin bazılarında tam blues duyuyorsun. Bazılarında dediğin gibi blues tam rock duyuyorsun.
0: Evet.
1: Kadının işte o sol tarafına yatan vokal örneğin Bad Habits şarkısı çok hoşuma gitti. O daha sol tarafa yatıyor. İşte giriş şarkısı Let It Ride daha ritmik ve daha enerji, yüksek enerjili bir şarkı. Ama daha gitar dinlemek istersen bence ikinci şarkı Get Got hiç fena olmamış. Diyerek yani albüm böyle değişik yani ne bildiğimiz çok tipik blues albümü ne rock and roll albümü böyle arada blues rock hafif sola yatan bir albüm olmuş ki hiç fena değil. Amerikalılar San Diego'dan bayağı iyi becermişler diyerek önce Jay Bookin'ini dinleyelim daha sonra da Zavala Sol'u dinleyelim.
0: Hadi dinleyelim bakalım.
1: Okay.

0: Bence programın sürprizlerinden biri bu Maltalı grup. Malta'dan çıkıyorlar. 2017 yılında kurulmuşlar. Vinyl Paradise. Yani çok ilginç geldi bana adamlar. Gerçekten böyle...
1: Burada ama gitar ve rock'n'roll değil mi? Yani
0: tabii bu daha
1: gitar
0: bu daha
1: bazlı rock'n'roll yapıyorlar
0: daha
1: bayağı
0: şey bu
1: bildiğin.
0: dediğin gibi. Aynen daha rock'n'roll'a yatıyor. Daha güçlü.
1: Bir de
0: Daha...
1: Power Trio
0: Aynen.
1: yani şey...
0: Aynen. Aynen Power Trio'lar. Malta'dan çıkıp da bu kadar işte ne bileyim Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, B.B. King'e yatan müzik yapan. İşte tabii İngiliz etkisi çok bu adada Ömer, Malta'da. Onun için zaten İngiltere'ye ve Kanada'ya da turlamaya gidiyorlarmış işte böyle. Yani grup sadece Malta'da kalmıyor. Tabii müthiş bir şey var orada. Kalabalık bir İngiliz kolonisi var. Eminim orada kendilerine göre bir müşteri potansiyelleri de vardır. Valletta'da filandırlar herhalde.
1: Büyük ihtimalle.
0: Başkenttedirler. Ve şey yapıyorlardır. Yani sabit çaldıkları yer vardır. Ama yani yaptıkları müzik besteleri açısından gerçekten benim için güzel bir sürpriz bu. Vinyl Paradise. Hiç fena olmamış kendi isimlerini verdikleri albüm. Same Old Mistakes'i çalacağız. Bir şans tanıyın derim Vinyl Paradise'a.
1: Ben de gayet iyiyim.
0: Evet. Şimdi
1: Aynen.
0: sen söyle bakayım
1: Ben
0: şimdi.
1: söyleyeyim hadi.
0: İsviçreli arkadaşla ilgili ne diyeceğim bakayım.
1: Abi ne diyeyim ya? Üflemeliler var,
0: Her
1: piyano
0: şey var değil
1: var.
0: mi? Evet, evet,
1: Ben bu
0: evet.
1: müziği seviyorum
0: Evet,
1: abi. Yani tam
0: evet.
1: benim seveceğim şey yani bu blues, rock and roll müziğin içerisinde. Bu çok sesli yapıyı koyuyorlar ya. Müthiş oluyor. Ben tamamen bu müziği seviyorum açıkçası.
0: Ya
1: Ya öyle cayır cayır gitar ağlamalı blueslar şeyli ya da böyle hep böyle aynı tonda giden böyle şey olmayan ya yani soul olacak şey olacak içinde rock and roll olacak blues olacak piyano olacak enstrüman olarak yani bazen keman çok güzel kullanıyor bazı gruplar kemanı
0: tamam.
1: çok iyi yerleştiriyor yaygıları falan çok güzel yerleştiriyorlar ya biraz hani bu şeyleri deneyen grupları ben daha çok beğeniyorum açıkçası olarak.
0: Yani gerçekten altına imzayı atarım. Pat LaMelle de zaten ilk solo albümü ama esasında adam gerçekten eski sektörde. Pat and the Blues Chargers'da çok fazla albümü var. Kaç tane bilmiyorum yani bayağı fazla. Artık herhalde bir şekilde bir solo albüm çıkarmak istediğinden buradan çıkmış. Ve arkasında çok çok iyi bir kadro var.
1: Evet.
0: Catch 22'yi seçmişsin sen Born with the Blues'da. Şimdi Catch 22 da çok ilginç bir terimdir. Böyle birbiriyle birebir alakalı iki aksiyon fakat bu aksiyonları üst üste yapmanın imkansız olduğu durumlara Catch 22 denir. Şöyle örneğin iş arıyorsundur gençlikte ama İşlerin çoğunluğu senden belli bir tecrübe ister.
1: Evet.
0: Şimdi abi yani iş hayatına atlayacağım. Yok iş tecrübem yok ama girmek istiyorum ama iş tecrübesine ihtiyacım var. Şimdi bu Catch 22'dur bu durum. Yani
1: Çıkmaz.
0: çıkmaza giriyorsun. Yani senden tecrübe istiyorlar. Tecrüben zayıf veyahut da az veyahut da yok.
1: Ya da onlar olmadığını düşünüyorlar.
0: Ama bir yandan da adamlar senin bir şekilde sisteme girip çalışmaya başlamanı istiyor. Yani işte bu çıkmaz. Catch 22'dur. Gerçekten de çok güzel bir şarkı o açıdan. O kafayla dinledim. Çok şeye
1: Ya
0: benzedi.
1: hayatta tabii
0: Söyle.
1: çok fazla anekdot yaşandığı için
0: Evet.
1: insanlar da tabii onları böyle kelimelerle şey nasıl diyeyim
0: Şarkı sözlerine
1: yani
0: yansıtıyor.
1: aynen yansıtıyorlar. Yani işte uzun süredir de bir iş hayatımız olduğu için hem senin hem benim yani şeyde biz yıllarca ben özellikle eleman alımı da yaptığım
0: Tabii canım
1: için
0: sen
1: radyoda
0: üst
1: falan
0: düzey yöneticilik yaptın ya.
1: yani o yüzden hani tecrübe çok değişik bir şey.
0: Evet.
1: Yani tecrübe yani birisi 30 sene çalışır, tecrübeliyim der. Biri hayatında hiç o işi yapmamıştır ama doğal yeteneği vardır. 30 sene çalışandan daha iyi birkaç senede iş çıkartır.
0: Doğru.
1: O yüzden tecrübe çok göreceli bir şey. Yani ona göre insan seç eğer bizi dinleyen hani yöneticiler ve insan kaynakları uzmanları varsa hani eleman seçiminde şey yapıyorlarsa açıkçası buna dikkat edin. Çünkü bazı insanların yeteneği DM 30 senediklerden çok daha
0: şey olabiliyor değil mi?
1: Evet, başarılı olabiliyor.
0: Başarılı ve seçici olabiliyor.
1: Neyse. Evet, aynen.
0: Bu albümü...
1: Diyelim, hayattan da
0: bir anekdot gelelim canım artık programımızda zaten sadece müzik konuşsak herhalde bayılır dinleyenimiz. Bu arada Pat LaMare'in albümünü dinleyince Gary Moore'un o blues tarafını da çok duydum. The Story of the Blues albümü falan geldi aklıma. Onu da araya sıkıştırayım, Gary Moore kendini hatırlattı bana. Hiç fena olmamış Pat LaMare. Hararetle tavsiye edilir Born with the Blues albümü. Üçleyelim değil mi Ömer?
1: Üçleyelim abi.
0: Üçleyelim. Altered Five Blues Band. Milwaukee'den çıkıyor bu arkadaşlar da. 20 yıldır beraberler. 8. albümleri ve grubun ana kadrosu hemen hemen hiç değişmemiş. Yani
1: süper.
0: Iki kişi davulcu falan değişikliği olmuş. Gitarist ve vokalist birebir aynı 20 yıldır. Çok sağlam kadro. Klavyeci de aynı. Bir tek arada bir çalıştıkları işte orta dönemde ölüyor. Klavyeci ölüyor. Raymond Tevich ölüyor. Albüm onun anısına yapılmış zaten. Hammer and Chisel albümü. Çok beğendim. Blues var, soul var, rock var. Zaten
1: abi müthiş. Güç var.
0: Değil mi?
1: Çalım yeteneği var.
0: Nefesler
1: çok iyi.
0: Harika.
1: Bir de o nasıl basçı abi?
0: Evet, basçı
1: adam
0: da müthiş.
1: Yani. Çok iyi yani.
0: Evet.
1: Yani son dönemde dinlediğim en iyi hani bas yürüyüşü ve adam duyuruyor kendini yani.
0: Evet.
1: Böyle müziğin içerisinde kalmamış, kendini de duyurmak istemiş. Müzisyen yani, hani böyle eşlikçi müzisyen değil yani, harbi müzisyen.
0: Mark Solvesen'miş.
1: Dokunan biri.
0: Mark Solvesen'miş basçı.
1: Çok başarılı.
0: Yani, evet.
1: Bence haftanın şeyi olabilir
0: kesinlikle,
1: bu.
0: Kesinlikle, kesinlikle altına imzayı atarım. Adını söyle, Pat LaMare'le Altered Five Blues Band gerçekten bu. Yani bizim tarzımıza çok yattığından dolayı Altered Five Blues Band özellikle çok hoşumuza gidiyor. Şeyleri çok güzel kullanmış.
1: Yoksa Van Morrison yani haftanın şeyi.
0: Van Morrison dediğin gibi ona takdir ödülü veriyoruz. Bu yaşta 50. albümünü çıkarması gerçekten kendi içinde. 50 kaçıncı albümü artık neyse 50 deyince de tam 5-0 düşünülmesin. Belki 50'yi de geçti.
1: Geçmiş.
0: Ama Altered Five Blues Band'in benim bir de sevdiğim yanı nefesleri çok güzel kullanıyor. Yani saksafon, trompet. Ondan
1: abi
0: sonra,
1: zaten bir şey söyleyeyim. Saksafon ve trompet çok yakışıyor.
0: Trompet diyorum ama trompet yanlış, ne olur arkadaşlar. Trompet. Şey yanlış çıktı ağzımda. Diğer trompet. Şey var. Çok güzel mızıka var. John Rickey çok güzelce mızıka çalmış. Geçen programlardan birinde çok çok iyi mızıka dinlemiştik. Bu Altered Five Blues Band'de de bazı şarkılarda çok çok iyi mızıka var ki benim çok hoşuma gider. Diyerek hemen üç grubu size takdim edelim. Birincisi Vinyl Paradise, kendi isimlerini verdikleri albümden Same Old Mistakes. Daha sonra Pat LaMare, Born With The Blues albümünden Catch 22. Daha sonra Altered Five Blues Band'in Hammer and Chisel albümünden I Got It.
1: Evet, dinleyelim. Thank you.

0: Evet, gelelim son iki grubumuza.
1: Evet, son iki grup. Ed Alstrom. Ya bu adam esasında ilginç. Yani yaşı bayağı var ama daha yeni gelmiş. Yani yeni albüm yapmaya başlıyor. O nedenle de galiba şeyi kapatabilmek için, boşluğu kapatabilmek için bir yılda iki albüm çıkarmış. Yani maşallahı var. 2025'te Flee Through Non-Pursue'dan sonra aynı yıl içinde This Idea of Humanity'yi çıkarıyor. Yani bir yıl içinde.
0: Adamın, aslında klasikçi adam.
1: Evet. Adamın yani. İlginç bir geçmişi var. Yankee Stadium, yani meşhur beyzbol stadyumu Yankee Stadium'da, New York'un Yankee takımının stadyumunda adam klavye çalıyormuş. Evet. Org çalıyormuş. İşte da da da da da da falan, ondan sonra böyle şeyler, bunları yapıyor anladığım kadarıyla. İşte ondan emekli olmuş ve kendini müziğe vermiş, böyle arka arkaya albümler çıkarıyor. Tabii çok da iyi bir kadroyla çalışıyor. Çok böyle caz tarzı bir stili var.
0: Evet.
1: Ve tabii ki albüm tamamen klavye üzerine nasıl konsantre olmuş.
0: İşte, abi ama çok değişik yani, blues duyuyorum,
1: tabii,
0: gospel
1: tabii,
0: var,
1: gospel var.
0: New Orleans jazz dediğin gibi tabii, etkisi var, tabii. Boogie var, boogie yani var. Baktığında, aynen. Rock and roll var, vallahi yani çok iyi, ben çok
1: örneğin, bu kadın vokal de çok iyi, Ella Hedwig, bu evet. Onu dinleyeceksiniz örneğin. Ula Ella diyorum, Ula Hedwig örneğin Ed Alstorm'un albümünde bence kadın. Yani nasıl derler, sürpriz edenmez bu da en kuvvetli öğelerden biri Ula. Yani çok güzel uymuş o gospel tarzı müziğe Ula'nın sesi. Ve gerçekten de senin de dediğin gibi bu tarzda piyano çok iyi gidiyor. Hararetle tavsiye edilir bu da, çok iyi olmuş Ed Alstorm'un This Idea of Humanity albümü.
0: Ya işte buna böyle... Hafif böyle slide'lı gitarlar, şeyler böyle ara sesli.
1: İstememiş şeyler. Ömer. Bence girmemiş.
0: Vallahi yapılsa yani. Nefis evet, o. Ben onu evet, da çok seviyorum. Evet, çünkü evet. Piyano çok hani nota ya yani.
1: Evet, evet.
0: O telleri oynatamadığın için o bentleri, şeyleri yapamıyorsun. Hafif gitarda da böyle komalara, şeylere kaçan slide'lı gitar kullanınca o şeyi seviyorum. Ama bizim tabii doğu kültüründen de geliyor biraz. Bunu sevmemiz.
1: Abi işte klavyede onu pitch shift'le aşmaya çalışıyorlar ya. Böyle bir shifting yapıyorlar.
0: Olmuyor.
1: Ama o olmuyor tabii. Aynı gitardaki gibi. O bending olmuyor.
0: Yani.
1: Evet. Yani özellikle Derek Sherinian pek bayılır o pitch shift'e. O bending olayını benzetmeye çalışıp sololarda. Evet. Ama olmuyor tabii yani dediğim gibi. Evet, This Idea of Humanity albümünden Put You First'ü çalacağız ve kapanışımızı Izzo Blues Coalition'la yapacağız. Bu da güzel bir albüm.
0: Abi işte modern zaman
1: bluesu bu. Blues yani. Rock bu tam. Zaten adam gitarist, hem prodüktör hem gitarist.
0: Ama gitarın o tuşesi, evet, çalımı çok etkiledi çok beni. Iyi. Çok iyi gitarist yani. Bayağı evet, beğendim
1: evet,
0: adamı.
1: Evet.
0: Hatta o kadar beğendim ki yani. Hani en içten dileklerimle evet, sövdüm yani.
1: Evet. Yani Steve Ray Vaughan'a çok benziyor değil mi? Yani gerçekten herif.
0: Çok benziyor. Şeyi yani parmak, yani sağ el, sol el, bir de gitar hakimiyeti nasıl anlatılabilir yani gitarda? Yani o tuşe,
1: evet,
0: yani piyano forte vurgusunu adam o kadar güzel veriyor ki parçanın içinde.
1: Evet.
0: Bayıldım yani, şeyi çok, tekniği çok muazzam yani.
1: Altına imza atarım. Yani bence
0: zor iş bu yani.
1: Çok iyi bir gitarist. Yani evet, en iyi müzisyenlerden biri bugün çaldığımız. Çok da farklı, değişik müzikler yapıyor. Yani şarkılar birbirine pek benzemiyor. Bazen senfonik rock duyuyorsun, Pink Floyd'a yatan. Bazen gidiyorsun çok daha sert blues rock duyuyorsun.
0: Piyasanın çok sevdiği bir şey değil, biliyorsun bu. Yani evet, albüm evet, içerisinde çok evet, değişken evet, şeyleri piyasa kaldırmıyor. Ama bu bir şekilde albüm çıkarmış ve bence başarılı. Evet. Ben
1: çok başarılı. 70'lerin orkestra rock'ı bile var yani. Evet. Şeyler, cellolar var.
0: Ya zaten bir insan müzik yapıyorsa ondan bir tane tarzda, kalıpta şeyler istiyorlar. Artık bu devirde çok zor. Niye zor? Çok fazla dış sese aynen, maruz kalıyor insan oldu. Yani pop'a da kaçıyorsun, caza da kaçıyorsun, aynen, blues'a da kaçıyorsun. Aynen. İşte yani rap'e bile kaçıyor insan bazen, hani dinlemesen bile. Çocuk kızlarım dinliyor mesela. Bazen kafamda o sesler çıkıyor yani. Müzik yarattığında. Gerçekten çünkü beyinle bilinçaltına işlediği için devamlı.
1: İşlemez mi ya? İşlemez yani. Mi hiç? Yani çocukluğumuzdan beri yıllardır her türlü müziğe şey oluyoruz. Bir şekilde maruz kalıyoruz. İstesek de istemesek de çevremizde çalıyor. Ya örneğin şimdi sen bunu söyleyerek kapatacağım. Çok fazla sulandırmak
0: araya
1: istemiyorum.
0: Araya gireyim. Ha, söyle. Yani biliyorsun ben jingle mingle da hazırlıyorum.
1: Tabii senin şeyleri. Bir de o yanım var. Aynen.
0: Mesela çok iyi 12 ton müziği yazıyorum ben. Ben mesela atonal sesleri normalde kolay kolay sevmem ya ve yaratmam ben, çok zor yani mantıken. Evet. Çünkü çok hani batı müziği kökenli bir insanım yani. Çok hani şöyle kalıp. Ama abi atonel sesler ve şeyleri çok iyi mesela. Benden öyle bir şey istediler. Yaptım. Yaptıktan sonra ben de şaşırdım bunu nasıl yaptım diye. Yani açık radyoda çalışa çalışa o kadar atonel ses dinlemişim ki. Hani parça, müzik ve eser. Yani işlemiş benim için, anlıyorsun mu? Çıkacağım. Tamamen bundan çıkıyor yani. Başka hiçbir şeyden çıkamaz yani. Çünkü ben dinlemiyorum normalde onu.
1: Bak sen açık radyoda çalışırken buna maruz kalmışsın. Benim de maruz kaldığım yer, çok güleceksin, spor salonları. Spor salonlarında arkada müzik çalar. Evet, ne müziklere maruz kalmışım. Çok da salon değiştirmek zorunda kaldım. Ne yazık ki kapandı, açıldı, taşındım, ettim. Her bir salonda başka tarz çaldı. Yani gerçekten belli bir süre sonra şey diyorsun ki, ben bu şarkıyı biliyorum. Lan nereden biliyorsun, senin tarzın değil şeyini? Çünkü yani dinlemişsin abi, maruz kalmışsın yani şeyde. Tabii diyerek tabii. Toparlayalım. Evet, son iki şarkımızı anons edeyim. Yoksa bu muhabbet bir şey daha gider, bir program daha gider.
0: Zaten biz programa başlamadan mı yarım saat 45 dakika geyik muhabbetimiz var.
1: Geyik muhabbeti yok, o olmasa fecat. Şey, orada gazımız biraz alınıyor Allah'a şükür. Evet. Sonic.
0: Bu alınmış hali
1: alınmış
0: galiba.
1: Alınmış halimiz, evet. Ne yazık ki. Çene kaslarımız çok gelişti arkadaşlar, ne yazık ki. Neyse, yoksa bu program hayatta olmazdı yani. Gerçekten yürümezdi de. Bir aralar 4 şarkı çalıyorduk, hatırlatırım. Neyse, şimdi hiç olmazsa 8'i evet, buluyoruz. Evet, son iki şarkımızı anons edeyim. Ed Alstorm'un The Idea of Humanity albümünden Put You First ve Izzo Blues Coalition'ın Rise Again albümünden Go Cat Go'la programımızı kapatıyoruz.
0: Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: works.
1: Apaçık Radyo. Kılavuz.
2: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.